0: Saat 3.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Murat Doğru. Şimdi haberleri veriyoruz. Süper Lig'de şampiyon Galatasaray. Galatasaray konuk ettiği Antalyaspor'u 4-2 yenerek Süper Lig'in bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray üst üste 4. toplamda ise 26. şampiyonluğunu kazandı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte taraftarlar sokaklara, meydanlara döküldü. Şampiyonluğu doyasıya kutladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig'de sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı tebrik etti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Galatasaray'ı tebrik etti. Heyecan ve rekabet duygusunu en güçlü şekilde yaşatan tüm kulüplerimize teşekkür ediyorum dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD-İran arasındaki gergin ateşkes süreci devam ederken diplomasi trafiğini hız kesmeden sürdürüyor. Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile telefonda görüştü. İKBA Başkanı Mesrur Barzani de Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşmelerde ABD-İran savaşının yanı sıra ikili ilişkiler de ele alındı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ve beraberindeki heyetle görüştü. Görüşmede Gazze'de kalıcı barışın tesisi için devam eden çalışmalarla Gazze'ye insani yardım ulaştırılması için yürütülen faaliyetler ve bölgedeki gelişmeler ele alındı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceğine dair iddialarla ilgili konuştu. Partimize geçecek belediye başkanlarını toplantılarda görüyorsunuz. Oralarda gelişmeleri görürsünüz yanıtını verdi. Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in AK Parti'ye yönelik sözlerine de tepki gösterdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın CHP'den ayrılacağı iddialarına yanıt verdi. Burcu Köksal'ı aradığını ancak ulaşamadığını belirten Özel, basit bir şüphe güçlü bir şüpheye dönüştü dedi. Burcu Köksal'ın makul bir açıklama yapabilecek gibi durmadığını söyledi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin savunma sanayinde vesayet odaklarını yenerek devrim yaptığını söyledi. Türkiye tesadüfen kazanım yapmadı. Cumhurbaşkanımız özgüven devrimi yaptı. Artık kendine yetebilen bir Türkiye var dedi. Çelik, Saha Expo 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu. Saha Expo Fuarı beklentilerin çok üzerinde bir ilgiyle sona erdi. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün hem ziyaretçi sayısında hem de imzalanan milyar dolarlık anlaşmalarla rekorlar kırıldığını söyledi. TRT'nin bu yıl beşincisini düzenlediği Next 2026 İstanbul'da yapıldı. Teknoloji, eğitim, sağlık başta olmak üzere küresel pek çok konu masaya yatırıldı. Uluslararası konukların da katıldığı etkinlikte alanında uzman isimlerle günümüzün sorunlarına çözüm arandı. Programı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı da katıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'da yabancı basın mensuplarıyla bir araya geldi. İklim değişikliğine dikkati çekti. Bu kapsamda yürütülen projelere de değinen Bakan Kurum, şehirler insanına verdiği güven duygusuyla güçlüdür dedi. Haberleri dinlediniz.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Şarkıların Rengi programını dinliyorsunuz.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Şarkıların Rengi programını dinlediniz.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

İyi akşamlar kıymetli dinleyicilerim. Şifanın izinde programımıza hoş geldiniz. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının ön planda olduğu, sağlık problemlerini, sağlık haberlerini paylaştığımız programımız bu akşam da önemli bir konuyu size getiriyor. Belki de ilk defa duydunuz. Arı ile gelen şifa diyoruz. Yani tıptaki Latince adıyla apiterapi diyoruz. Yani arı ve arı ürünleriyle ilgili bu ürünlerin ve arının sağlıkta kullanımının etkilerinden, sağlıkta kullanımının tarihlerinden bahsetmeye gayret edeceğim. Tabii apiterapi, arı ile gelen şifa yeni bir olgu mu? Hayır. Aslında binlerce yıldır hem Çin tıbbında, hem Ayurveda Hint tıbbında, hem de bizim kadim Anadolu'da aslında kullanılmış. Genellikle basit bir şekilde bizim ekmeğimizin üzerine sürerek yediğimiz bal ve diğer arı ürünleri aslında büyük bir emeğin ve uğraşın sonucu oluşuyor. Arılar aleminde her kovanda tam bir toplumsal kas sistemi hüküm sürüyor. İşçi arılar ile kraliçe arı arasında herhangi bir genetik farklılaşma söz konusu değil. Sadece arı sütü olan gözlerde yetişen arı, kraliçe arı olarak dünyaya geliyor. Diğer binlercesi ise işçi arı olarak kısa yaşamları boyunca sürekli kovanın, yani arı kovanının yaşamı için çalışıyor. Arıların yaşam şekli tarih boyunca insanların dikkatini çekmiş, hayranlık uyandırmış. Örneğin 5000 yıl önceki arkeolojik kayıtlarda ve duvar tasvirlerinde arı kovanını gösteren kraliçe arı, tanrıça, ana tanrıça olarak gösterilmiş ve bizzatı M.Ö. 5000 yılında İspanya'da Neolitik çağdan kalma kraliçe arı sembolü söz konusu. Milattan önce 4500-2500 yıl arasında hüküm süren Mezopotamya uygarlıklarından biri olan Sümerlerden kalan

taş anıtlarda ise arı rahibelerin ana tanrıça olarak kabul ettikleri kraliçe arıya tapınması tasvir edilmektedir. Sümer hekimleri balı eşsiz bir ilaç olarak kabul etmekteydi. Apiterapinin yani arıyla gelen şifanın ilk olarak Sümerler tarafından uygulandığı propolis, arı sütü ve arı polenin tedavide kullanıldığı düşünülmekte. Eski Mısırlılar da arıya çok önem vermişler, çok değer vermişler. Mitolojide üretkenliğin sembolü olan Mısır tanrıcası Nehit bir kraliçe arıdır. Firavunlar hanedanın kurucusu olan Kral Menes, arılar gibi kutsal bir hanedanın kurucusu olduğu için arı yetiştiricisi olarak adlandırılmaktadır. Bu nedenle onu hanedanından gelen firavunların imzasında arı figürünün yer aldığı bizzati görülmektedir. Eski Yunan mitolojisinde Zeus'un kızı Apollon'un kardeşi, doğa tanrıçası olarak kabul edilen Artemis ve onun Roma medeniyetindeki eş değeri olan Diana heykellerinin göğüs kısmında yer alan çok sayıda yumurta şekli kraliçe arının verdiği yumurtalardır. Bu surette bir günde 2000 kadar yumurta verebilen kraliçe arı vasıtasıyla tabiatın verimliliği anlatılmaya çalışılmaktadır. Hipokrat M.Ö. 460-370 yılında yaşamış. Bergamalı Galen M.Ö. 130-200 yılında yaşamış. Ve İbn Sina M.Ö. 980-1037 gibi bu Hipokrat, Galen ve İbn Sina gibi ünlü hekimlerin eserlerinde arı ürünlerinin tedavi amacıyla ne şekilde uygulandığı da bizzati nedir? Kayıtlarda vardır. Demek ki apiterapi, arıyla şifa çok yeni bir tedavi modülü değil. Şimdi apiterapinin temel ilkelerine şöyle bir göz atalım. Apiterapi, bal, arı poleni, arı sütü, propolis, bal mumu, arı zehri gibi arı ve kovan ürünlerinin, buna daha çok apikültürel ürünler diyoruz, sağlığın korunması ve geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi amacıyla kullanılması şeklinde tanımlanabilir. Demek ki apiterapinin tanımı bu şekilde. Kelimenin kökene baktığımızda bal arısının Latince bilimsel adı Apis mellifera. Tedavi anlamına gelen de terapiye Latince. Ama ne oluyor? Apiterapi adında arıyla şifa temel olarak yer alıyor. Aslında geleneksel tedavi uygulamalarında arı ürünlerinin binlerce yıldır bilinmesine, yara ve yanıklar başta olmak üzere bazı sık görülen günlük sorunun tedavisinde yaygın olarak kullanılmasına ya da modern tıpta artrit tedavisinde arı zehrinden yararlanılmasına karşılık apiterapi bu uygulamalardan farklı bir kavram olarak kabul edilmektedir. Apiterapi kovan ürünlerinin, İşte neydi bunlar? Özellikle arı sütü, arı poleni, propolis, bal mumu, arı zehri. Bunların hepsi kovan ürünleri. İşte apiterapi kovan ürünlerinin gelişigüzel şekilde kullanımlarının haricinde sağlığın korunması ve hastalıkların tedavisi amacıyla bilinçli ve sistemli bir şekilde kullanıldığı uygulamalar dizinidir diyoruz. Şüphesiz apiterapinin tek başına her derde deva bir tedavi sistemi olarak kabul edilmesi muhakkak söz konusu olamaz. Ancak diğer tedavi seçenekleri ile birlikte uygulandığında, dikkat buyurun, daha yüksek yarar sağlayabileceği kabul edilmektedir. Apiterapi uygulamalarında daha yüksek etkinlik sağlanabilmesi için gerekli temel prensipler vardır. Bunları şöyle belirtebiliriz. Apiterapi uygulamasından önce vücudun özel diyetler, detoksifiye edici içecekler ve gerektiğinde bağırsak temizleme uygulamaları ile toksinlerinden temizlenmesi daha etkin sonuç verecektir. Arı ürünlerinin bileşimi ve dolayısıyla biyolojik özellikleri sağlandığı bölge ve bitki örtüsüne göre farklılık gösterebileceğinden tercihen kaynağın bilinmesi çok yararlı olacaktır. Bizim ülkemizde bile kadim Anadolu'muzda Karadeniz, Güneydoğu, Doğu, Akdeniz, Ege, İç Anadolu birçok bölgenin yayla yapısı, orman yapısı, ormandaki ağaç yapıları birbirinden farklı göstermekte. Otomatikmen de arının özellikle hangi bölge, hangi bitki örtüsünden kaynaklarının bilinmesi

Bu nedenle yararlı olacaktır. Üçüncüsü, arı ürünün kalitesi çok önemlidir. Katışıksız, yani ilave, maalesef duyuyoruz, kulaklarımıza geliyor, yapılmaması lazım. İlave bir katkı maddesi. Fazla ısı işlemi uygulanmamış, tarım ve veteriner ilaçları uygulanmamış, antibiyotikler kullanılmamış olduğu yapılan analizlerle mutlaka belirlenmelidir. Aksi takdirde yarardan çok zarar getirebilmesi söz konusudur. Düşünebiliyor musunuz aldığınız arı ürününde? İster sütü, propolisi, bal mumu, arı ya da kendisi bal. Baktığınızda bunların katışıklı olması, fazla ısıtılması, veteriner ve tarım ilaçları muamele olması, antibiyotik olması içerisinde ne yapar? Şimdiden bile kulağa kesinlikle hoş gelmiyor. Arı ürünlerinin saklama koşulları etkinlik bakımından da arı ürünlerin kalitesi, etkinliği, bozulması açısından çok çok önemlidir. Arı ürünleriyle yapılan uygulamalarda mutlaka olası bir alerji riski göz önünde bulundurulmalı. Uygulamaya ufak miktarlar ile başlanarak miktar yavaş yavaş artırılmalıdır. Bu çok önemli. Bu noktada bal, arı poleni, arı sütü, propolis, bal mumu ne derseniz yani kovan ürünlerinin kullanımında alerji riski, oral yani ağızdan alımında alerji riskinin olacağını hiçbir zaman aklımızdan çıkartmayalım. O nedenden dolayı bu ürünleri almadan önce şunu bir şekilde düşünelim. Düşük dozda, yani çok küçük hacimlerde alarak başlayalım. Herhangi bir alerjik reaksiyon doğurmadıysa ondan sonra istenilen miktarlara yavaş yavaş çıkılabilir diyelim. Altıncısı, ürünün etkili olması istenen bölgeye ulaşmasını sağlayacak uygun bir taşıyıcı sistem ile hazırlanan formülasyon kullanılmalıdır. Tabi burada çay, meyve suyu, su, gargara, sprey, merhem, özellikle enjeksiyon gibi. Ama burada çok önemli konu şu, arı sütü, polen, propolis bunlar muhakkak ısıdan etkilenebilen önemli kovan ürünleri. İşte bunların muhakkak üreticiden tüketiciye ulaşırken soğuk zincire tabi tutularak ulaştırılması, tüketici tarafından alındıktan sonra muhakkak yine soğuk zincire tabi tutularak saklanması çok önemli. Eğer bunlara dikkat edilmezse istediğimiz etkinliği alamayız, istediğimiz aksiyonu sağlayamayız. Hatta bunlara rağmen ne olabilir? Bu sefer de istenmeyen çeşitli etkiler bizleri üzer. O sebepten dolayı sizler özellikle kovan ürünlerini, yani arı sütü, polen ve propolis alırken özellikle satıcıların soğuk zincire riayet edip etmediğini gözlemleyelim. Soğuk zincire tabi olmadan bir şekilde bir normal oda sıcaklığında bir rafta tutulan bu ürünlerin kullanılmasının etkinliğinin düşük olacağının bilincine varalım. Arı ürünün uygulanacak miktarı, uygulama zamanı ve doz tekrarı gibi hususlar kişinin yaşı, vücut ağırlığına göre dikkatle ayarlanmalıdır. Arının ve arı ürünlerinin işte bebeklerde, çocuklarda, yetişkinlerde, ileri yaşlılarda, çeşitli hastalıklarda kullanımı muhakkak farklılık göstermekte. Bu hem verilme zamanı hem miktarları olarak ne yapmakta? Bir şekilde fark etmekte. Bunlara riayet etmek lazım. Profesyonel apiterapist uygulamalarında kan akımını hızlandırıcı ve rahatlatıcı doğal tekniklerden yararlanılabilmektedir. Masaj, akupres, jimnastik, yoga, Çin geleneksel rahatlama teknikleri dediğimiz tai chi, gong gibi çeşitli uygulamalar yapılabilir. İyi uyku ve rahatlama gibi stres etkenlerinin giderilmesi arı ürünlerin etkinliğini muhakkak arttırır. Apiterapi takdir ederseniz bir mucize değildir. Özellikle kronik hastalıkların yani süreyen hastalıkların rahatsızlıklarının tedavisinde birden okus pokus her şeyin bitmesini beklemek çok akılcı olmaz. Bu sebepten dolayı da zaman çok önemli bir kaide. Arı ve arı ürünleri, kovan ürünleri kullanırken belli bir süreden sonra kişide şifa olacağını, rahatlama olacağını unutmamak lazımdır. Özellikle

Özellikle de arı yani kovan ürünlerine baktığımızda dünya üzerinde birçok ülkede araştırmalar yapılmış. Mesela Almanya'da yapılan bir araştırmada arıcılar arasında yapılan bir ankette arı ürünlerini hangi amaçlarla uyguladıkları ve uygulama sonuçlarının başarısı sorgulanmış. Propolis'in soğuk algınlığı, yara ve yanıklar, boğaz ağrısı, diş eti sorunları ve genel sağlığı koruyucu etkileri. Arı poleninin genel sağlığı koruyucu kullanımının ön planda olduğu, polenler prostat sorunlarında, propolis soğuk algınlığı, yara ve yanıklar, boğaz ağrısı, diş eti sorunlarında genel sağlığı koruyucu biraz daha ön plana çıkmış. Sonuç olarak balın yara iyi edici etkisi ve propolisin soğuk algınlığı tedavisi etkinliği en başarılı tedavi uygulamaları arasında ön plana çıkmış. Arı ürünlerinin insan sağlığının korunmasında ve hastalıkların tedavisinde en az 5000 yıldır kullanıldığı bilindiği halde son yıllarda tekrar popülarite kazanmasının başlıca nedeni halk arasında bu geleneksel uygulamaların bilimsel araştırmalarla da kanıtlanmasıdır. Kapsamlı bilimsel araştırmalarda yapılan taramalarda şunu görüyoruz ki bal için, arı poleni için, arı sütü için, propolis için bilimsel makaleler yazılmış ve bunların sayısı hızla artmaktadır. Bu çalışmaların yaklaşık %72 ile 81'inin 2000 yılından sonra yapılmış olması son yıllardaki ilgi artışını da bize bizzati rakam olarak da göstermektedir. Şimdi bu noktada kovan ürünleri dediğimizde kovan ürünleriyle alakalı en önemli tabii ürünümüz ne? Balın kendisi. Bal sadece tatlı lezzette ve besleyici özellikle değerli bir besin olarak değil, geleneksel tıpta yüzyıllar boyu sağlığın korunmasında ve bazı hastalıkların tedavisine yararlanan bir ilaç olarak da bilinmektedir. Özellikle son yıllarda yürütülen bilimsel çalışmalarda iltihap yani yangı giderici, yara ve yanık iyileştirici, mide ülseri ve gastrit sorunlarının tedavisinde etkili olabildiği birçok ülkede yapılan araştırmalarla ne yapılmış bir şekilde gösterilmiş. Balın içeriği bölgesel çiçek örtüsüne, bazı bitki ürünlerinin zengin yayılış göstermesine bağlı olarak önemli ölçüde değişiklik gösterebilmekte. Dolayısıyla etkinliğinde farklılaşmaya yol açabilmektedir. Şüphesiz özel olarak hazırlanan monofloral dediğimiz tek çiçek türüne özgü ballar haricinde arıların balı tek bir çiçek türünden hazırlaması asla söz konusu olamaz. Ancak çevredeki baskın çiçek tipine göre bu ballar işte ne diyoruz? Kestane balı, narenciye balı, kekik balı gibi isimlerle anılmaktadır.

belli bir hesperitin yani flavon bakımından zengin bal, narenciye çiçeği. Kenferol bakımından zengin bal, biberiye çiçeği. Litoilin bakımından zengin bal, lavanta çiçeği. Özellikle hatta vekersetin dediğimiz flavonol bakımından zengin olan balda ay çiçeği kaynaklı olduğunu bize göstermektedir. Diğer taraftan balın içerisindeki bazı fenolik bileşenler de çiçek kaynağının belirlenmesinde yararlı olabilmektedir. O sebepten dolayı da balın içeriği arının olduğu lokalizasyondaki baskın çiçek modeline göre değişmektir. Ama asla ve asla bir arı tek bir çiçek üzerinde dolaşmamaktadır. Birçok çiçeklerden bir şekilde madde almaktadır. Balın içerisine biyokimyasal olarak baktığımızda balın %80'inin karbonhidrat olduğunu bilelim. Yaklaşık olarak %80'i karbonhidrat. Burada monosakaritler var, fruktoz, glikoz. Disakaritler var, sukroz. Trisakaritler var, menezitoz. Ayrıca %80'in dışında hatta binde bir, binde iki oranında polifenik bileşikler var. Bundan gayri proteik maddeler, kolin var, asetilkolin var, amino asitler var gibi. Yani sonuçta mesela kestane balında GABA var gibi bazı diğer maddeler de var. Ama %80'in total karbonhidrat olduğunu bilelim. Vitamin mineraller balın içerisinde var mı? Var. Yaklaşık olarak binde 1 ile binde 5'te çeşitli vitamin ve mineraller neyin içinde var? Balın içinde. Bunları şöyle paylaşalım mı? Balın içerisindeki vitamin mineralin oranları günlük önerilen alım miktarların muhakkak altındadır. Ancak günde dikkat buyurun 100 gram bal tüketen kişi özellikle selenyum, mangan ve krom gibi 1-15 yaş çocuklar için önemli mineraller içeren günlük değeri karşılayabilmektedir. Ayrıca bakın selenyum, mangan, krom olduğu gibi bor, kobalt, molibden, silikon, florür, iyot gibi insan beslenmesinde yararlı eser elementleri taşımaktadır. Gördüğümüz gibi balın içerisinde sadece total karbonhidrat, kolin, asetilkolin yok. Aminositler ayrıca vitamin, mineraller de var. Dikkat buyurun %80 karbonhidrat dedik. %10-15'te balın içerisinde ne var? Su var. Nektar alınan çiçeğin kaynağına göre balın içerisinde gözlenen değişikliklerin bağlı olarak fizyolojik etkinliklerde farklılıklar görülmektedir. Mesela bunu bir örnek şöyle verelim. Batı İspanya'nın Atlantik kıyısından alınan farklı işte kestane, mürver, süpürge çalısı, kavun, poli kaynaklı bal örneklerinde yapılan içerik analizinde içerik oranlarında belirgin değişim tespit edilmiş. Mesela bu biz genellikle ne diyoruz? Balın içerisinde %80 karbonhidrat, %10-15 su var diyoruz ya. Buradaki mesela İspanya'nın Antarktika kıyısına bakan kısmındaki üretilen ballarda karbonhidrat miktarı 64-73 gibi gelmiş. Düşünebiliyor musunuz ne kadar derece düşük? Protein, mineral ve flavonoid içeriği bakımından en zengin bal hangisidir derseniz kavun ve kestane balı. Dolayısıyla kavun ve kestane balının en yüksek antioksidan etkiyi gösterdiğini bilelim. Peki en yüksek kavun ve kestane balı dedik. En düşük hangisi? Okülüptus ve mürver balları özellikle antioksidan bakımından en düşük orana sahip. Peki bunu rakamsal olarak verirsek nasıl? Özellikle kavun ve kestane balları düşük sodyum var. Yüksek potasyum var. Bunlar özellikle önemli. O sebepten dolayı da kavun ve kestane balının kalp hastaları için ideal olduğu düşünülebilir. Peki genellikle şekerli gıdalarda Mehmet Hocam biz glisemik indekse çok önem veririz. Balın glisemik indeksi nedir diye soracak olursanız genel olarak %80 gibi yüksek oranda karbonhidrat içeren balın yüksek glisemik indeksi sahip olduğu düşüncesi hakimdir. Herkes öyle zanneder. Ancak yapılan çalışmalar balın fruktoz içeriği ile glisemik indeksi arasında ters bir ilişki bulunduğunu göstermektedir. Fruktozu yüksek olan ballar düşük glisemik indeksi sahip olup glikozu yüksek olan ballara göre daha tatlıdır. Özellikle çoğunluğu Avustralya kaynaklı balların glisemik indekslerine baktığımızda bunların genellikle indekslerinin tabii ırkına göre değişmektedir.

yemekle beraber yaklaşık olarak glisemik indeksi 32 ile 68 oranında değişmektedir. Burada tabii önemli olan 50 gram balın sağlıklı ya da şeker hastası bir birey tarafından alınması ile kan insülin ve glikoz seviyelerini görülen artışın aynı miktar şeker veya şekerli besin tüketilmesine göre çok çok daha düşük olduğu araştırmalarla belirtilmektedir. Bunu da unutmayalım. Peki bizim ülkemizde durum nasıl? Bizim ülkemizde glisemik indekslere baktığımızda narenciye balının en düşük 45,9. Kekikin 52, ıhlamurun 55, kestanın 55, çamın 58 olduğunu görmekteyiz. Bölgesel olarak baktığımızda Kayseri balının glisemik indeksi en yüksek. Bingöl 57, Yüksekova 52, Şemdinli 47. Yani glisemik indeksi en düşük.

düşük bal olarak ortaya çıkmakta. Bu sebepten dolayı en düşük glisemik indeksleri şemdinli ve yüksek ova ballarında glisemik indeksin yüksek olduğunu ülkemizde görmekteyiz. Peki balın fizyolojik etkilerine baktığımızda burada önemli bir araştırma yapan Amerika'nın Ulusal Bal Konseyi'nin web sitesine yer alan bilgidir bu. Balın doğal bir antioksidan olarak kalp hastalıkları, kanserler, bağışıklık sistemi yetersizliği, katarak ve çeşitli yangı, iltihap tepkimelerinin gelişimi riskini azalttığı birçok makaleyle bu web sitesine yer almaktadır. Yapılan çalışmalarda balın gıda teknolojisinde en önemli yararları bulunduğu ortaya çıkmış. Örnek olarak meyve sebzelerde enzimatik renk koyulaşması gibi oksidatif bozulma tepkisinin önlenmesinde, gıdalarda bozulma yol açan mikroorganizmanın gelişimin önlenmesinde balın olumlu etkilerinin olduğu ortaya konmuş. Peki balın antimikrobiyal yani bakterileri, mantarları öldüren bir etkisi var mı? Balın bakteri ve mantar enfeksiyonu üzerinde etkisi var mı diye soracak olursanız, halk tababetinde balın soğuk algınlığı enfeksiyonunun tedavisine yardımcı olduğu, boğaz ağrısını hafiflettiğini yüzyıllardır kadim Anadolu'da biz duymaktayız. Balın bu etkisinin yüksek şeker derişimine bağlı olarak ozmotik etkisi, düşük pH değeri ve içerisindeki glikoz oksidaz enzimi vasıtasıyla ortama salınan çeşitli enzimler vasıtasıyla olduğunu biliyoruz. Bu bağlamda bal sağladığı hidrojen peroksit vasıtasıyla yaraların mikroplardan temizlenmesine yararlanılan oksijenli su gibi mikrop öldürücü bir etkiye sahip olmaktadır. Tabii balın çeşitli mikroorganizmalar üzerinde etkinliği hem deneysel hem de klinik araştırmalarla ortaya konulmuş. Özellikle de balın mikroorganizmalar üzerinde etkili olduğu Yeni Zelanda'da yapılan bir araştırmada yaklaşık olarak 50'den fazla bakteri, 50'den fazla mantar türüne etkili olduğu bizzat araştırmayla tespit edilmiş. Ancak her mikroorganizma için etki farklı bal derişimlerinde gözlenebilmekte. Mesela %1'in altındaki derişimlerde balın zayıf ya da etkisiz kaldığı ama %5'in üzerinde bal derişimlerinin etkinin arttığını bilmekteyiz. Türkiye'deki bal çeşitlerine baktığımızda özellikle narenciye, okuloptus ve karışık çiçek balları yapılan incelemede 40 klinik maya üzerinde etkinliği saptanmış. Yine yapılan bir klinik çalışmada son 24 saat içerisinde soğuk algınlığı teşhisi konulmuş 60 hastadan 30'una klasik ilaç tedavisi işte parasetamol, naproxen gibi ilaçlar verilmiş, diğer 30'una aynı klasik tedavinin yarısına günde 50 gram bal uygulanmış. Hastalarda her gün protokolden habersiz hekimler tarafından yapılan muayenelerde bazı soğuk algınlığı belirtilerine, işte alerjik rinit gibi, adale ağrısı, ateş gibi, boğaz ağrısı, öksürük kapışma değişim kaydedilmiş. Sonuç olarak izlenen tüm değerlerde bal uygulamasının etkili olduğu ve klasik tedavi uygulanan gruba göre 1-2 gün önceden belirtilerin kaybolduğu gözlemlenmiş. Bu sebepten dolayı da biz balın mikroorganizmalar üzerinde etkili olduğunu, kadim Anadolu'da onlarca yıldır soğuk algınlığı, nezle, gripal enfeksiyonlar gibi üst solunum enfeksiyonlarında kullanıldığını bilmekteyiz. O sebepten dolayı da balın mikrobiyal etkisini bir kez daha vurgulamış olduk. Tabi bunun dışında balın arı ürünlerinin birçok faydaları var. Biz de Şifanın izinde programımızda ileriki haftalarda apiterapiden, arı ürünlerinden, kovan ürünlerinden çok çok detaylı bir şekilde bahsedip sizleri bilgilendirmek istiyoruz. Evet kıymetli dinleyicilerim, bu hafta da programımızın sonuna geldik. Bir sonraki hafta yeni bir konu başlığıyla yan yana gelmek dileğiyle hepinize iyi günler, iyi akşamlar diliyorum.

Birçok yemeğin yanında da ayrı bir lezzet olan pilav, Türk mutfağının en eski yemeklerinden biridir. Ülkemizin birçok yöresinde pilavsız sofra kurulmaz. Pirinç sadece pilavda değil, çorbalarda, dolmalarda, tatlılarda da kullanılır. Dünyanın hiçbir mutfağında pirinç, Türk mutfağında olduğu kadar sık kullanılmaz. Pilavın ana maddeleri olan pirinç ve bulgura verilen önem, sadece mutfağımızla sınırlı kalmamış, örf, adet ve geleneklerimize de yerleşmiştir. Söz gelişi, pilavdan dönenin kaşığı kırılsın. Pilavı seven, kaşığını yanında taşır gibi özdeyişler bulunur. Pirinci keşfeden ve ehlileştiren Çinliler, dünyaya tanıtanlarsa Türklerdir. Türkler, Çinlilerden pirinç yetiştirme tekniklerini öğrenip üretmişlerdir. Anadolu'da zamanımıza kadar yaşayan gelenekleri Oğuzlara borçluyuz. Pirinç ve birinç kelimeleri Türkçe'ye 14. yüzyılda girmiştir. Orta Asya'da ve Anadolu'da Dodurga adını taşıyan ve bir zamanlar pirinç tarımı yapılan sayısız yer vardır.

0: Osmanlı İmparatorluğu'nda ordunun baş yemeği pilavdır. Sadrazamın önde gelen görevlerinden biri, ordu her an sefere çıkacakmış gibi aylarca yetecek kadar pirinç bulundurmaktır. Padişahlar ülkede yetecek kadar pirinç bulunması ve pirinç fiyatlarının artmaması için önlemler almış, pirinç toplayanlara ve kaçak pirinç satanlara ağır cezalar vermiştir. Pirinç günümüzde bile hala önemini yitirmeyen en önemli gıdalar arasında yer alıyor. Pirincin uzun süre saklanabilmesi pirincin değerini arttırmıştır. Evlerde, restoranlarda, lokantalarda yemeklerin yanında pilav hala yapılıyor. Bazı yemeklerse onsuz asla yenilmiyor.
1: Turkuaz. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Merhaba değerli dinleyenler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından ülkemizde yer alan dünya miraslarını keşfe çıktığımız programımıza bu hafta da hoş geldiniz. Bugün Roma, Bizans ve Osmanlı devletlerine yaklaşık 1600 yıl başkentlik yapmış İstanbul'dan söz edeceğiz sizlere. 1985 yılında dört bölge olarak İstanbul'un tarihi alanları adıyla UNESCO Dünya Mirası listesine dahil edilen bölgeleri bir bölüme sığdırmayacak, önümüzdeki haftalarda da konuya farklı veçeleriyle döneceğiz elbette. İstanbul'un listeye giren tarihi alanları Hipodrom, Ayasofya-i Kebir, Cami-i Şerifi, Aya İrini, Küçük Ayasofya Camii ve Topkapı Sarayı'nı içine alan Sultanahmet Kentsel Arkeolojik Sit Alanı, Süleymaniye Camii ve çevresini içine alan Süleymaniye Koruma Alanı, Zeyrek Camii ve çevresini içine alan Zeyrek Koruma Alanı ve İstanbul Karasurları Koruma Alanı'nı da içerir. Bugünkü bölümümüzde İstanbul'un genel tarihi serüvenine değinecek ve ardından bu mirasın kalbi sayılan Sultanahmet Kentsel Arkeolojik Sit Alanı'nın kapılarını birlikte aralayacağız.

İstanbul, coğrafi konumu itibariyle jeopolitik bir öneme sahiptir ve bu durum şehri tarih boyunca cazibe merkezi haline getirir. Neolitik dönemden itibaren yerleşim izlerine rastlanan bu topraklar, Bizans ve Osmanlı gibi dünya tarihine yön veren devletlerin yönetim merkezi olur. Şehir, özellikle Roma İmparatorluğu'nun başkenti ilan edildiği 4. yüzyıldan itibaren anıtsal bir çehre kazanmaya başlar. Orta Çağ boyunca Hristiyan dünyasının dini ve siyasi merkezi olan İstanbul, 1453 yılında gerçekleşen Büyük Fetih'le birlikte İslam dünyasının en önemli şehri ve Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetim merkezi haline dönüşür. Bu iki büyük medeniyetin mimari üslubu, dini yapıları ve sosyal dokusu bugün UNESCO listesinde yer alanların temel karakterini oluşturur. Şehrin katmanlı yapısı, farklı inanç ve kültürlerin nasıl bir arada var olabildiğinin de evrensel kanıtıdır. Sultanahmet Kentsel Arkeolojik Sit Alanı, İstanbul'un tarihi yarımadasının doğu ucunda Sarayburnu ve çevresinde konumlanır. Bu bölge şehrin kuruluşundan bu yana yönetim merkezi olma özelliği gösterir. Alanın içerisinde yer alan hipodrom, Roma dönemindeki sosyal ve siyasi hayatın da merkezidir. 4. yüzyılda İmparator Konstantin tarafından genişletilen bu devasa yapı, sadece at arabası yarışlarına değil, aynı zamanda halkın imparatorla buluştuğu önemli siyasi gösterilere de ev sahipliği yapar. Bugün Sultanahmet Meydanı olarak bilinen bu alanda yükselen dikili taş, yılanlı sütun ve örme sütun gibi anıtlar, Roma'nın antik dünya ile olan bağını ve mühendislik gücünü simgeler. Hipodromun sfendon duvarları, Roma döneminden kalan en sağlam altyapı örneklerinden biridir ve şehrin topografyasını nasıl şekillendirdiğini gösterir. Meydanın hemen yanı başında yükselen Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ise dünya mimarlık tarihinin en önemli dönüm noktalarından biridir. İmparator Justinianus tarafından 6. yüzyılda inşa ettirilen bu yapı, 1000 yılı aşkın bir süre boyunca dünyanın en büyük katedrali unvanını taşır. Devasa kubbesi, iç mekanındaki mozaikleri ve devşirme sütunlarıyla Ayasofya, Bizans mimarisinin doruk noktasını temsil eder. Fetihten sonra camiye dönüştürülen yapıya eklenen minareler, mihrap, minber ve Osmanlı dönemi yapısal destekleri Doğu-Batı sentezinin en somut örneği olarak karşımıza çıkar. Mimar Sinan tarafından eklenen payandalar, yapının günümüze kadar gelip ayakta kalmasını sağlayan en kritik, en usta mühendislik müdahaleleridir. Ayasofya'nın hemen yakınında bulunan Aya Irini ise şehrin en eski kiliselerinden biri olması ve orijinal atriumlu yapısını büyük ölçüde koruması bakımından eşsiz bir arkeolojik değer sunar. Aya Irini aynı zamanda Osmanlı döneminde ilk müze çalışmalarının başladığı yer olarak Türk müzecilik tarihinde de özel bir yere sahiptir. Sultanahmet bölgesinin bir diğer önemli bölümü ise Topkapı Sarayı'dır. Yaklaşık 400 yıl boyunca Osmanlı padişahlarına ev sahipliği yapan bu saray kompleksi, klasik Osmanlı saray mimarisinin en özgün

0: örneğidir. Bazı bölümleri Türkistan çadırlarından esinlenerek tasarlanan saray, sadece bir ikametgah değil, aynı zamanda devletin idari eğitim ve sanat merkezidir. Avlu düzeni, harem bölümü, kutsal emanetlerin muhafaza edildiği odalar ve Marmara Denizi'ne bakan bahçeleriyle Topkapı Sarayı, imparatorluğun ihtişamını ve mütevazı mimari anlayışını aynı anda yansıtır. Sarayburnu üzerine inşa edilen bu yapı, şehrin silüetini belirleyen ana unsurlar arasında yer alır. Sarayın birinci avlusunda yer alan darphane binaları ve çevresindeki müştemilatlar, Osmanlı bürokrasisinin işleyişine dair de fiziksel kanıtlar sunar. Bölgenin güney yamacında yer alan Küçük Ayasofya Camii ise tarihsel sürekliliğin bir başka önemli halkasıdır. 6. yüzyılda inşa edilen ve orijinal adı Sergios ve Bakhos Kilisesi olan bu yapı, merkezi planlı kilise mimarisinden camiye dönüşümün çok estetik bir örneğidir. Sekizgen plan şemasıyla dikkat çeken bu yapı, Ayasofya'nın mimari tasarımına öncülük eden denemelerden biri olarak kabul edilir. Sultanahmet, kentsel arkeolojik sit alanı tüm bu yapılarıyla aslında sadece binaları değil, aynı zamanda Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorluğu medeniyetlerinin birbirinin üzerine eklemlenen kültür katmanlarını da ifade eder. Bu bölge, İstanbul'un bir dünya şehri olma vasfını nasıl kazandığının da en açık kanıtıdır. Yerin altındaki sarnıçlardan, gökyüzüne uzanan minarelere kadar her detay, bu sit alanının neden büyük bir ihtimamla korunması gerektiğini de hepimize tekrar tekrar anlatır. Yeni bölümümüzde buluşmak üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Medeniyetler Geçidi.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Notaların Dansı programını dinlediniz.
1: Burası Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Orta Asya'daki dinleyicilerimizle yarın 3'te tekrar birlikte olacağız.

Geçmişin Sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı dağlarında başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: Günaydın sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Murat Doğru. Şimdi haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD-İran arasındaki gergin ateşkes süreci devam ederken diplomasi trafiğini hız kesmeden sürdürüyor. Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile telefonda görüştü. IKBY Başkanı Mesrur Barzani de Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşmelerde ABD-İran Savaşı'nın yanı sıra ikili ilişkiler de ele alındı. Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim İngiltere'de yaşanan ilaç tedariki krizini derinleştiriyor. Artan maliyetler ve tedarik zincirindeki aksaklıklar eczaneler üzerindeki baskıyı her geçen gün artırıyor. Uzmanlar mevcut gidişatın sağlık sistemi üzerinde daha büyük riskler yaratabileceği uyarısında bulunuyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, meslek birlikleri ve sivil toplum örgütleri ile yaptıkları işbirliğinin muhalefet partileri tarafından eleştirilmesine tepki gösterdi. Eğitim öğretim camiamıza totaliter bir perspektifle yön vermemizi arzu ediyorlar dedi. Ankara'da düzenlenen İnsan, Değer ve Teknoloji temalı eğitim zirvesinde konuşan Tekin, destek olan herkesin işbirliğine açık olduklarını belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'nin Mühendis Kızları projesinin olumlu sonuçlar verdiğini söyledi. Göktaş, İstanbul'da düzenlenen Küresel Mühendis Kızlar buluşmasında projeye yönelik yapılan etki çalışmasının sonuçlarını anlattı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, girişimcilerin artık fiziki olarak Türkiye'de bulunma zorunluluğu olmaksızın uzaktan şirket kurabileceğini müjdeledi. Dijital şirket uygulamasının hayata geçireceğini söyledi. Bakan Kacır, Turkornların değerlemesinin 100 milyar doları aşmasını hedefliyoruz dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin süs bitkileri üretiminde ilerleme kaydettiğini söyledi. Elde edilen yıllık gelirin 140 milyon dolara ulaştığını açıkladı. Yalova'daki Geofit bahçesini gezen Bakan İbrahim Yumaklı, burada çalışmalara dair de bilgi verdi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'da yabancı basın mensuplarıyla bir araya geldi. İklim değişikliğine dikkati çekti. Bu kapsamda yürütülen projelere de değinen Bakan Kurum, şehirler insanına verdiği güven duygusuyla güçlüdür dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin 2002 yılından bu yana yaşadığı büyük dönüşüme dikkat çekti. Ekonominin 6 kat büyüdüğünü söyledi. Gençlere seslenen Bolat, durmayacağız, daha çok çalışacağız dedi. Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yılki üçüncü durağı Mersin oldu. 9 gün devam edecek festivalde 16 noktada etkinlikler düzenlenecek. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, festivale ilişkin TRT Haber'e değerlendirmelerde bulundu. Ersoy, festivalde gastronominin önemli yer tutacağını dikkat çekti. TRT'nin dijital platformu Tabii'nin iddialı yapımı Gassal'ın yeni sezonu için çekimler tamamlandı. Dizinin yeni bölümlerinde Kibariye rüzgarı esecek. Kibariye şarkılarıyla hikayenin derinliğine ve duygusallığına katkıda bulunacak. Hem güldürüp hem düşündüren dizinin yeni sezonu için geri sayım sürüyor. Haberleri dinlediniz.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır. Miras Dokumalar. İpek, yüzyıllar boyunca zarafetin, asaletin ve ihtişamın simgesi olmuş o eşsiz lif. Divan şairlerinin mısralarında sevgili betimlemelerinin en zarifi. Sarayda sultanlar, padişahlar için ihtişamın, gücün, gelin kızın çeyizinde özenin simgesi. İpek yolu boyunca doğudan batıya taşınan en kıymetli hazine. Bu yolun merkezinde asırlardır ipeğin kıymetinin farkında bir millet. Türkler. İpeği yalnızca iktisadi bir ürün olarak değil, aynı zamanda kültürel ve diplomatik bir güç olarak yüzyıllarca yaşattı Türkler. Ve Anadolu. bu yolculuğun en kıymetli duraklarından biri. Miras dokumalarda bugün bu zarif ve kıymetli mirasın ipeğin izini Anadolu'nun ipekli dokumalarında sürüyoruz. Program danışmanımız ve daimi konuğumuz Profesör Doktor Aysen Soysal'dı. Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
2: Hocam kıymetiyle dillere destan ipek nasıl bir liftir? Neden bu kadar değerlidir? Neler söylersiniz?
3: Evet, ipek mucizevi bir lif. Bir böceğin kozasını örüp başkalaşma dönemi geçirerek arkada harika bir elyaf bıraktığı bir lif. İnsan sağlığı için çok önemli bir lif. Çok parlak, uzun, kullanışlı bir lif.
2: Peki bu kadar özel bir lifin hikayesi nerede başlıyor? İpek ilk kez tarih sahnesine nerede çıkıyor?
3: İpeğin ilk tarih sahnesine Çin'de çıktığını biliyoruz. Bir Çin prensesinin bu ipek kozasını keşfetmesiyle başlıyor hikaye. Çin uzun zaman gizli tutarak bunu üretip bütün dünyaya pazarlıyor.
2: Aslında doğanın sunduğu en zarif mucizelerden biri ve bir tesadüf insanlığı ipekle tanıştırıyor. Ancak son derecede özenli bir üretim süreci gerektiriyor. İpek böcekçiliğinde dikkat edilmesi gereken hususlar için neler söylersiniz hocam?
3: Evet, ipek böcekçiliği aslında geleneğe bağlı olarak Türkiye'de birçok ilde yapılan bir iş ve bunun titizlikle yapılması gerekiyor. İpek kalitesinin yüksek olması için ipek böcekleri hassas hayvanlar ve bunlar çok temiz ortamda, özellikle tozun olmadığı çok temiz ortamda yetiştirilmesi gerekiyor. Özellikle tarım ilaçlarının asla dut ağaçlarına temas etmemesi gerekiyor. Bu anlamda ipeğin hem kalitesi hem de ipek böceklerinin sağlığı bakımından temiz, titiz ve belli bir nem oranına sahip ortamda yetiştirilmesi gerekiyor ipek böceğinin.
2: Hocam bir de çok merak edilen kısım var. Kozanın içindeki o lif nasıl oluyor da ipliğe dönüşüyor? Yani ipek dokunabilir bir malzemeye nasıl hazırlanıyor?
3: Evet, ipek böceği 20 günle 27 gün arasında beslenme süresi var. Bu beslenme süresi bittikten sonra İpek kozası örülmüş oluyor. Askılardan kozalar toplanıyor. Toplanan kozalar bir sıcak su kazanına atılarak burada serizin maddesinden o kozayı şekil olarak birbirine yapıştıran, lifleri yapıştıran maddeden ayrışması sağlanıyor. Serizin maddesi eriyip suya geçince süpürge uçlu bir aletle o kozaların uçları yakalanıyor. Yakalanan uçlardan denye oluşturuluyor. Yani ipeğin kalınlığı oluşturuluyor. Mesela en kullanılabilir ortalama lif kalınlığı 22 denye. Bu da 11 kozadan oluşuyor. Bu çekim dolaplara sarılarak çile haline getiriliyor. Daha sonra ipliğin büküm hanesine gidiyor. Bükümhanede de eski tabirle devdah denen bir usta tarafından büküm yapılıyor. Bükülen iplikler de kumaşa hazır hale getiriliyor.
2: Devdahtan bahsettiniz. Peki ipeğin her aşamasında farklı bir usta mı gerekli?
3: Evet. 6 meslek grubundan söz ediliyor. Bu anlamda kayıtlarda ve şu anda aynı şekilde devam eden bir sistem var. Hani ipek yetiştiriciliği, ipek çekimi, İpek çekimini yapan fabrikalar hatta kurulmuş Bursa'da. Uzun zaman fabrikalarda ipek çekimi yapılmış. Özellikle de bunda kadınlar çok çalışmışlar. İpek çekiminden sonra biraz önce dediğim devdahlar ipeğin bükümünü gerçekleştiriyorlar. İpek bükümünden sonra da çözgü hazırlama aşaması var. Onun da ustaları var. Ve sonra dokumacılar var.
2: Evet.
3: Dokumacılardan sonra da tezgahtan çıkıp boyama işlemi var ve bitim işlemleri var.
2: Evet, her aşama evet, farklı.
3: Her aşamanın mesleği farklı. Evet.
2: Peki ip oldu ipek. Ardından tezgah başına geçiliyor. Biraz da tezgah aşamasında ipeği anlatabilir misiniz bize?
3: Evet, tezgaha çözgü geçirildikten sonra istenilen kumaş tipine göre tezgah tipi de belirleniyor tabii ki. Hı hı. Basit tezgahlarda basit dokumalar. Mesela campes denen daha çok astarya'da, işte kadın iç giyiminde veya entarisinde kullanılan kumaşlar var. Bunlar çok ince kumaşlar, basit tezgahlarda dokunuyor. Desensiz kumaşlar. Bir de çok desenli kumaşlar var ki bunlar bugün jakarlı diye adlandırdığımız, eskiden kara tezgah denen karmaşık sisteme sahip tezgahlarda dokunuyorlar.
4: Boyama aşamasından da söz edebilir misiniz? Boyama aşamasında hangi incelikler söz konusu?
3: Evet, önceki dönemlerde Osmanlı'nın son dönemlerine kadar 19. yüzyılda biliyorsunuz sentetik boyalar ortaya çıktı. O zamana kadar tabii ki doğal boyalar gene kullanılıyordu. Doğal boyalarda kök boya olsun, işte diğer çivit boya, cehri gibi maddeler kullanılıyordu usta boyacılar tarafından. Bunlar birbirlerine karıştırılarak da çok renkler elde edilebiliyordu. Bazen kumaş yapıldıktan sonra bazen de iplik olarak çile haline gelmiş iplikler kazanda tekrar pişirilerek, o hani çekerkenki serizin maddesinin ötesinde gene ipekte kalan serizin maddesi oluyor. O boyanın emilmesini engelliyor. Dolayısıyla onu tekrar pişirip boyayı rahat emen, kaliteli bir boya yapmayı sağlayan bir işlemden geçerek tekrar boyaya geçiliyor ve bu ipeği daha homojen, doğru bir boyama sağlıyor.
4: Bu değerli lifin Türkler için önemli tarihsel süreç içerisinde de konuşalım istiyorum hocam. Türkler bu değerli malzeme ile ilk ne zaman karşılaşıyor?
3: Evet, Türkler bir Hun

0: ki Türklerin ipek kıyafetlerinin adları bizim için çok önemli bir kaynak olan Divan-ı Lügat-ı Türk'te çok fazla ipek terminolojisi var ve burada ipek yipek olarak geçiyor. Yani bu da bizim bu ipeği asırlar boyunca bildiğimizi ve kullandığımızı gösteriyor. Ayrıca İpek Yolu var.
1: Evet.
0: İpek Yolu Çin'den başlıyor. Bizim Doğu Türkistan dediğimiz Fergana Vadisi'nden geçiyor. Sonra Orta Asya'da ikiye bölünüyor Mavera Ünnehir'den. Bir kol Arabistan'ın kuzeyinden yani bugünkü Suriye topraklarından Hatay yolundan Anadolu'ya geliyor. Bir kol da Hazar'ın kuzeyinden ve Kuzeydoğu Anadolu'dan Erzurum tarafından Anadolu'ya giriyor. Ve bu iki yol Anadolu'nun içinde devam ediyor. Mesela Ankara'da birleşiyor bu iki yol. Ankara bu anlamda da önemli bir yer. Beypazarı burada çok önemli. Orada birleşiyor ve dikkat ederseniz Ankara'dan Bursa'ya kadar Hanlı, mesela Nallıhan, Çayırhan gibi yerler vardır, isimler.
1: Yerleşim yerinin adı olmuş
0: Yerleşim
1: değil mi?
0: yerinin adı olmuş. Aynı şekilde bu İpek Yolu ticaretinin de Bursa merkezi olmuş. Bursa fethedildikten sonra orada İpek Yolu nihayet buluyor ve Avrupa ile orada bir karşılaşma söz konusu.
1: İpek Yolu boyunca Türklerin hakimiyeti de bu üretimi doğrudan etkilemiş tabii ki değil mi?
0: Hem üretimi etkilemiş, hem Türklerin siyasi hayatını etkilemiş. Birçok savaşlar bu nedenle çıkmış. İran'dan da geçtiği için bugünkü adı İran, eski adı tabii ki işte Safeviler, Akkoyunlar, Karakoyunlar. O dönemlerde Osmanlı ile aralarında İpek yolunu kontrol etmek için, vergileri alabilmek için birçok savaşlar da çıktığı tarih kitaplarından okuyoruz. Dolayısıyla İpek yolu hem Türklerin hakimiyetinde hem de Türkler bunun zenginliğinin farkında oldukları için kendi devletlerini bunun geliriyle zenginleştirip daha da hakimiyetlerini artırma yolunda ipeği kullanıyorlar, ipeğin farkındalar. Hem üretiyorlar hem ticaretini yapıyorlar.
1: Anadolu'ya gelelim hocam. Anadolu'ya geldiğimizde Selçuklularla birlikte ipek dokumacılığına verilen önemin de arttığını görüyoruz, değil mi?
0: Evet, Türkler Anadolu'ya gelirken Orta Asya'dan ipek bilgisine sahip olarak Anadolu'ya geliyorlar. İpeği Anadolu'da da devam ettiriyorlar. Selçuklular aslında ipek kumaşları çok güzel desenlerle yani o dönemin simgesi olan mesela Selçuklu simgesi çift başlı kartal biliyorsunuz. Çift başlı kartalın yer aldığı kumaş var bugün Avrupa müzelerinde. Aynı şekilde aslan figürlerinin yer aldığı ipek kumaşlar var. O dönemden kalma Selçuklu kumaşları ki bunlar tabii ki Avrupalı elçilere verilen hediyelerle oralara gitmiş. Dolayısıyla Selçuklu döneminde de dokumacılığı biz çok ileri derecede biliyoruz. İpek dokumacılığını da yapıyoruz.
1: Ama asıl büyük sıçrama Osmanlı döneminde oluyor sanırım, değil mi?
0: Osmanlı döneminde de Bursa'yı fetihle başlıyor. Bizans'ın ipek üretimi var aslında. Selçuklu varken hatta Mora Yarımadası'nın adı Morea Dutluk demek aslında. Oradan geliyor. Yani ipek üretimi Bizans'ta da var. Dolayısıyla Bursa'da o dönemde de birazcık başlama olayı var ama 15. yüzyılda yani 1400'lerde ipek üretimi Bursa'da Osmanlı ile başlıyor.
1: Bursa hem Osmanlı'nın başkenti olmuş hem de ipek üretiminin aslında merkezi
0: Hem
1: olmuş diyebiliriz, değil
0: üretiminin hem
1: mi?
0: ticaretinin merkezi Bursa, evet.
1: Peki Bursa'da ipek ticareti ve dokumacılık nasıl gelişiyor hocam?
0: Evet, tabii ki Bursa'da şimdi hem ipek üretimi hem ticareti olduğu için dokuma fabrikaları da kuruluyor. Dolayısıyla Bursa'da çok sayıda tezgah olduğu 30 binlerden falan bahsediliyor bazı kayıtlarda. Osmanlı Sarayı'na da burada üretilen kumaşlar gönderiliyor. Bursa'nın bütün ekonomik girdisi ipeğe bağlı.
1: Peki Bursa'da dokunan ipek kumaşların diğerlerinden farkı ne oluyor hocam?
0: Ustalıklı dokunması, hem desenlerinin ileri derecede olması, hem kaliteli dokunması, boyalarının çok net olması. Bir de Bursa ipeğinin kalitesi burada söz konusu. Bursa ipeği 1500 metreye varan, filatür veren bir kozaya sahip. Bugün

0: hala dünyada en iyi kalite Bursa'da üretiliyor.
1: Evet. Buradan hareketle biraz da ipek kumaş türlerimizden bahsedelim mi? Ne dersiniz?
0: Kesinlikle. Canfes'ten başladık. Çok basit bir kumaş. Ondan sonra tabii ki İpekli kumaşların biraz da gümüş ve altın tellerle birlikte bükülerek klaptan denen atkılarla zenginleştirilmesi söz konusu. Bu işlem Osmanlı biraz zenginleşmeye başladığında 16. yüzyılda başlıyor ki Osmanlı sarayına altın atkılı mesela baştan başa sera ser deniyor. Kumaşın adı bu. Baştan başa
1: Seraser.
0: demek. Sera ser, serbaş demek biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Dolayısıyla ipeğe tamamen altın tel atkı atılıyor veya altın bükümlü ipek atkı atılıyor veya gümüş bükümlü ipek atkı atılıyor ki bunlar ayrı bir ışıltı veriyor. Ya yani zaten ipek parlak. Bir de bu altın gümüş bir değer daha katıyor ki hatta bu giyilen kaftanlar eskidiği zaman bunların yakılarak o altınların eritilip yeniden tele dönüştürüldüğü ve yeniden kullanıldığı anlatılıyor. Bu çok önemli bir şey. Osmanlı'da hiçbir şey ziyan edilmiyor. Ayrıca bu hazine Osmanlı'nın zenginlik göstergesi ve güç göstergesi. Bu kardinallere, Avrupa krallarına gelen elçiler vasıtasıyla hediye olarak da gönderiliyor. İpek üzerine.
1: Peki o dönemde nasıl bir iktisadi güç haline geliyor ipek böcekçiliği ve ipek dokumacılığı?
0: Çok ileri bir durum burada söz konusu. Hem ipek yetiştiriciliği, bütün Bursa çevresi ipek yetiştiriciliğiyle uğraşıyor. İpek yetiştiriciliğinden sonra bahsettiğimiz o altı meslek grubu Bursa içinde yerleşmiş meslekler olarak Cumhuriyet dönemine kadar devam etmiş. Bursa'da uluslararası ticaret söz konusu. İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar özellikle yerleşik anlamda tüccarlar var. Bunlar kendi memleketleriyle irtibatı sağlıyorlar. Konsolosluklar açılıyor Bursa'da bu irtibatı sağlamak için. Çok ileri düzeyde bir ticaret merkezi Bursa bu dönemde. Hatta şunu da söylememiz lazım. Hala Bursa'da İpek Han, Koza Han var, değil mi?
1: Evet.
0: Adı 16. yüzyılda bu hanlar hem kervansaraylara hem tüccarlara ev sahipliği yapıyor. Burada ipek borsaları kuruluyor. 1980'de bile ben orada öğretmenken bu ipek borsasına şahit olmuştum Kozahan'da.
1: Peki hocam, Türkler ipeği yalnızca üretmekle kalmıyorlar, onu işliyorlar, şekillendiriyorlar. İpek daha çok nerelerde ve nasıl değerlendirilmiş?
0: Evet, ipek tabii ki öncelikle giyimde kullanılıyor. Kaftanlar yapılıyor, entariler yapılıyor. Hem erkekler giyiyor bunları hem kadınlar giyiyor. Hatta ipek erkeklerin giyebilmesi için pamukla karıştırarak helali denen kumaşlar üretiliyor. Mesela padişah kaftanları var. Padişah kaftanları kemha dediğimiz Batılıların brokar dediği kumaşlardan üretiliyor ki bunların desenleri de bir hayli zengin. Bu desenler de Türk sanatının en ileri göstergesi olarak bugün karşımızda. Osmanlı'da ipek kullanımının çok önemli bir yeri de hilat giydirme. Bugün bildiğimiz adıyla cübbe giyme olarak biliniyor. Önemli mevkiye gelen ya da bir başarı gösteren kişilere Osmanlı sarayında özel yapılan ipek kumaştan üretilen cübbeler padişah tarafından hediye edilerek taltif olarak giydiriliyor. İpek kumaş çeşitliliğimiz bir hayli fazla. Giyimden sonra özellikle sarayda veya konaklarda döşemelik kumaş olarak da kullanılıyor. Özellikle mesela ipek kadifeler, perde olarak, çatma yastıklar olarak, sedir örtüleri olarak kullanılıyor. Çok önemli bir kullanım alanı daha var ipeğin ki bu da Kabe örtüsü dokuması. Her yıl Sürre alaylarıyla bu dokunan örtüler Kabe'ye götürülüp Kabe'nin gül sularıyla yıkandıktan sonra bu Kabe örtüsü giydirilerek Kabe kisvesi deniyor buna. Üzeri kelime-i tevhidlerle çok güzel bir siyah renkle boyanarak dokunuyor ki Osmanlı'da çok önemli bir şey. İpek halıcılık da var tabii ki. Dünyanın birçok koleksiyonerinde, müzelerde Türk ipek halıları önemli yer tutuyor. Bursa ipeğinden üretilen hereke ipek halıları özellikle tercih ediliyor çünkü kaliteli çok önemli dünya ticaretinde.
1: 14. yüzyıl

0: yüzyılda Bursa Osmanlı'nın da İpekçiliğin de başkenti demiştik sevgili dinleyenler. İşte bu geleneğin kalbinin attığı yerden Bursa'dan bir ses kaydımız var. Şimdi bu geleneği bir ustanın dilinden dinleyelim.
1: Ben Kasım Uzunöz, Kültür Bakanlığı İpekli Dokuma Sanatçısıyım. Kendi atölyemde %100 ipekli dokuma yapıyorum. 80 yaşında makinelerde bu işlemeye devam ediyorum. Bursa İpekçiliğinin gelişmesinin en büyük nedeni Fetih döneminde Orhan Gazi tarafından Emir Han'ın yapılmasıdır. İlk bedestendir. Bu hanın yapılmasıyla beraber İpek yolu güzergahı Bursa'ya yönelmiştir. İpek ticareti gelişmiştir, teşvik edilmiştir. En büyük nedenlerinden bir tanesi de yine kalite açısından standartların konulmasıdır. 1500'lü yıllarda ipek ticaretine ve üretimine standartlar konulmuştur. Bu standartlara uymayanlar ipekçilik üretiminden, iplik bükümünden, dokunmasından ve ticaretinden men edilmiştir. Dolayısıyla bu da dünyada bir güven sağlamış ve üretimin gelişmesine büyük etken olmuştur. Bursa kozasının kaliteli olmasının en büyük nedeni iklim, bakım ve Uludağ'dan gelen suların pH derecesidir. Bunun yanında insanların deneyimi tabii bunda yine etkendir. Çok iyi bükümcü, koza çekimcisi, dokuma ve boya yapan sanatkarlar yetişmiştir. Bursa dokumaların genelde kutlusu meşhurdur, çatması meşhurdur, kaftanlık, elbiselik zamanında çok yapılmış. Bunlar tabii oldukça ticari hale gelmiş, ticareti oldukça dünya bazında ses getirmiştir. Aslında yine günümüzde ipekçilik ekonomik açıdan oldukça avantajlı. Katma değeri çok yüksek. Olduğu halde insanlar yine ipekçiliğe pek eğilim maalesef göstermiyor. Bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi de bilgisizlikten kaynaklanıyor. Yeniden aynı kaliteyi yapamayız diye endişeden kaynaklanıyor. Tabii bu arada birçok deneyimi de kaybetmiş bulunuyoruz maalesef. İnşallah ipekçiliğimiz daha iyi şeylere layık olduğu için onları sahiplenecek insanlar olur. Biz de onlara destek vermek isteriz. Herkese saygılar, selamlar.
0: Anadolu'da bu geleneğin bir başka önemli durağı da Hatay. İpek yolu güzergahında yer alması ve Akdeniz ticaretinin doğuya açılan kapısı olması sebebiyle Antakya ve İskenderun tarih boyunca ticarette de dokumacılıkta da önemli bir yere sahip olmuş. Bugün ipek böcekçiliği ve dokumacılığın sürdürüldüğü nadir yerlerden biri. Hatay'da ipek yalnızca bir üretim değil, aynı zamanda yaşayan bir kültür. Ve bu kültürü Yılmaz Büyük Aşık'tan dinliyoruz.
2: Ben Yılmaz Büyük Aşık, Yılmaz İpekçilik. Kardeşim Tuncay Ali. Ailece biz bu işi yapıyoruz. Babamız Hasan Usta, Yaşayan İnsan Hazretleri ödülü alan kişi. 5 kuşaktır Antakya'da, Hatay'da ipekçilik yaparız. Baba dede mesleği, babamız dedelerimizden öğrendi. Babam 7 yaşından beri bu işi benimsedi. Bu iş, ipekçilik dilenmezsek, o yıllarda herkes yapardı, yapıyordu Hatay'da. Çok şükür babam ilgilendi ve bize aktardı. Babamızla beraber ipek çekmeyi öğrendik. İpek çekiyoruz, el tezgahında ipek dokuma yapıyoruz. Eskiden Hatay kozası vardı, Hatay sarısı vardı. Bu da sarı koza da Hatay'da coğrafi işaret alındı. Çok hoşumuza gitti. İnşallah onu da devam ederiz. Hatay sarısı güzeldi fakat ipek böcekçilikte bir hastalık oldu diye azaldı. Fakat onu yine canlandırmaya devam etmeye çalışacağız. Şu anda beyaz kozayı çalışıyoruz. Eski tahta tezgahlarında babamızdan öğrendiğimiz gibi dokumlarımızı devam ediyoruz. Ham ipek olarak orijinal, kendi imalatımız. El dokuması 2 bez ayak, 4 bez ayak. Sadakor ipek, gömlekli kumaş, şallar, güzel ürünler üretiyoruz. Ailece bu işi seviyoruz. İnşallah çocuklarımıza aktarırız. Ve elimizden gelince bu işi devam ettirmeye çalışıyoruz. Kim öğrenmek isterse de bu işi inşallah devam ettireceğiz.
0: Hatay'da bu geleneğin somut olmayan kültürel miras kapsamına alınması sizce ne anlama geliyor hocam?
3: Tabii çok önemli. Anadolu ipek tarihinin tescillenmesi anlamına geliyor. Bu anlamda Hatay'daki Hasan Büyük Aşık yaşayan insan hazinemiz olarak tescillendi. Aile olarak yapıyorlar bu işi. İpeğin yetiştirilişinden çekimine her aşamasını kendileri gerçekleştiriyorlar. Ve bu somut olmayan kültürel miras olarak UNESCO tarafından tescillendi. Bu da bizim gururumuz tabii ki.
0: Bu güçlü miras ne yazık ki Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde 19. yüzyıldaki gücünü yitirmişti. Peki Cumhuriyet dönemine gelindiğinde hocam, Anadolu İpekçiliği

0: Gittiğinde gelişme söz konusu mu? Ne gibi gelişmeler oldu?
1: Kesinlikle. Hemen Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Atatürk Bursa'daki ipekçiliğin yeniden canlandırılması için burada ipek iş fabrikasının hatta temel atma törenine kendisi de katılıyor ve ipekçiliği yeniden canlandırma çalışmaları başlıyor. Bursa'da Koza Birlik kuruluyor. Bu Koza Birliği'nin başka ipek üreten yerlerde temsilcilikleri açılıyor. Koza Birlik tohum üretiyor, kaliteli tohum. Bütün Anadolu'ya Koza Birlik'ten tohumlar gönderiliyor. Amasya'da üretiliyor, efendim Alanya'da üretiliyor, İzmir Ödemiş'te üretiliyor. Hatta Diyarbakır'da bile üretildiği, Elazığ'da üretildiği biliniyor. Dolayısıyla burada okul da var zaten Osmanlı döneminde başlayan bir Darül Harir okulu var. Bu okulun Cumhuriyet döneminde de devamı sağlanıyor. İpek yetiştirilen yörelerden öğrenciler çağrılarak burada yetiştirilip kendi yörelerinde ipek yetiştirmeye gönderiliyor. Bu şekilde ipeğin devamı Anadolu'da sağlanmaya çalışılıyor ki bugün hala ipek yetiştirme devam ediyor ve kaliteli de yapılıyor. Ama miktar olarak istediğimiz miktarda değil, gönül ister ki iktisadi bir güç olarak kullanabilelim ve üretebilelim, pazarlayabilelim.
0: Peki teşvikler var mı hocam?
1: Teşvikler var. Devlet teşviki özellikle mesela Koza Birlik tohumu ücretsiz veriyor yetiştirmek isteyene. Hem devlet desteği var hem ipek üretirken hem de satın alırken. Devlet bunu satın alırken de destekliyor.
0: Son olarak şunu sormak isterim hocam size. Dünya ölçeğinde düşündüğümüzde peki ipek üretimindeki yerimiz nedir? Bu alanda yeniden güçlü bir yer edinme potansiyelimiz var mı sizce? Neler yapılabilir?
1: Evet, potansiyelimiz elbette var. İpek üretimimiz bugün istediğimiz yerde değil ki dünyaya ipek satıyorduk biz. Bugün maalesef biz dışarıdan alma durumundayız. Bir şekilde eğitimini ve çiftçimize bunun değerini ve yetiştirmenin kolaylığını anlatmalıyız. Yani ipek üretiminin artırımını sağlamalıyız.
0: Değerli katkılarınızdan dolayı hocam çok teşekkür ediyoruz size.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Miras Dokumalar'da bugün Profesör Doktor Aysen Soysal'da hocamla birlikte asırlardır zarafetin, asaletin ve ihtişamın simgesi olmuş bir kumaşın, ipeğin izini sürdük. İpek böceğinin dut yaprağıyla başlayan o sabırlı yolculuğundan, tezgahta hayat bulan ipekli dokumalara uzanan süreci konuştuk. Miras Dokumalar'ın bir sonraki bölümünde buluşmak üzere, esen kalın.
2: Miras Dokumalar. Hazırlayan Feyza Öztoprak Kaptı. Danışman Profesör Doktor Aysen Soysal'dı. Sunan Tülin Bilen.
0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gönül Aşkı programını dinliyorsunuz.

biz bize. Koparıp aldılar beni bir gece. Kapkara bir duman oldu gökyüzü. Ayrılık geceydi.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gönül Aşkı programını dinlediniz.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün 18. yüzyıl Amerika'sının balta girmemiş ormanlarında geçen 1992 yapımı Mohikanların Sonuncusu filmini konuşacağız. Michael Mann imzalı bu yapım, James Fenimore Cooper'ın klasik romanını beyaz perdeye en görkemli haliyle taşıdı. Başrolde metot oyunculuğunun dev ismi Daniel Day-Lewis yer alıyor. Hikayemiz İngiliz ve Fransızların kıta üzerindeki hakimiyet savaşı sırasında Mohikanlar tarafından büyütülen beyaz bir yerli olan Şahin Göz'ün etrafında gelişir. Bir saldırıdan iki İngiliz kız kardeşi kurtarmasıyla başlayan macera, Sarp dağlardan şelalelere uzanan amansız bir hayatta kalma mücadelesine ve filmin devamında da tutkulu bir aşka dönüşür. Film, anlattığı maceranın yanı sıra bir halkın yok oluşunu ve medeniyetin, tırnak içindeki medeniyetin getirdiği vahşeti de gösterir. Daniel Day-Lewis'in karakterine olan adanmışlığı ve atmosferin gerçekçiliği izleyiciyi adeta o yıllara hapseder. Ancak filmin en unutulmaz yanı doğanın vahşiliğiyle insan ruhunun asaletini birleştiren Trevor Jones ve Randy Edelman imzalı o efsanevi müzikleridir. Mohikanların Sonuncusu özellikle finalindeki sarsıcı takip sahnesiyle zihinlere kazınmıştır. Film bize toprak, aidiyet ve özgürlük uğruna nelerin feda edilebileceğini hatırlatır. Mohikan kabilesinin son üyelerinin gururlu duruşuysa bir çağın hüzünle kapanışını simgeler. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Gümüş Perde'de 5 dakika.

0: Şimdi müzik zamanı.
1: Gönül yıldızlarına hoş geldiniz sevgili dinleyenlerimiz.
2: Açılmış sarmaşık gülleri kokularıyla baygın. En görkemli saatinde yıldız alacasının. Gizli bir yılan gibi yuvalanmış içimde keder. Uzak bir telefonda ağlayan yağmurlu genç kadın. Rüzgar uzak karanlıklara sürmüş yıldızları.

0: yollar için.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gönül Yıldızları programını dinlediniz.
2: Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, biraz sonra yayınımızı kısa dalga üzerinden de dinleyebilirsiniz.
3: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
4: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Kupası, Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sağlık, mutluluk dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika ile İran arasındaki gergin ateşkes süreci devam ederken diplomasi trafiğini hız kesmeden sürdürüyor. Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan'la telefonda görüştü. İKİB Başbakanı Mesrur Barzani'yi de Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşmelerde Amerika-İran Savaşı'nın yanı sıra ikili ilişkiler de ele alındı. Hürmüz Boğazı'nda tansiyon yüksek. İran devrim muhafızları İran'a ait petrol tankerlerine ve ticari gemilere müdahaleye karşı Washington'ı uyardı. Füze ve insansız hava araçları bölgedeki Amerikan hedeflerine ve gemilerine kilitlendi. Ateşleme emrini bekliyoruz denildi. Amerika ise İran'a yönelik deniz ablukası kapsamında 62 gemiyi engellediğini açıkladı. İşgalci İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'a saldırıları ise sürüyor. Ülkenin güneyindeki saldırılarda 24 kişi daha hayatını kaybetti. Hizbullah da İsrail saldırılarına karşılık veriyor. İsrail, Hizbullah saldırısında biri ağır, 3 askerin yaralandığını açıkladı. Galatasaray ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sahasında Antalya Spor'la karşı karşıya gelen sarı kırmızılı ekip karşılaşmadan 4-2 üstünlükle ayrıldı. Galatasaray bu şampiyonlukla üst üste 4, toplamda da 26. kez mutlu sona ulaşmayı başardı. Galatasaray için tebrik mesajları da ardı ardına geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trendyol Süper Lig'de sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı tebrik etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı kutladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Galatasaray camiasını tebrik etti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, meslek birlikleri ve sivil toplum örgütleriyle yaptıkları işbirliğinin muhalefet partileri tarafından eleştirilmesine tepki gösterdi. Eğitim öğretim camiamıza totaliter bir perspektifle yön vermemizi arzu ediyorlar dedi. Ankara'da düzenlenen insan, değer ve teknoloji temalı eğitim zirvesinde konuşan Tekin, destek olan herkesin işbirliğine açık olduklarını belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'nin mühendis kızları projesinin olumlu sonuçlar verdiğini söyledi. Göktaş, İstanbul'da düzenlenen küresel mühendis kızlar buluşmasında projeye yönelik yapılan etki çalışmasının sonuçlarını anlattı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, girişimcilerin artık fiziki olarak Türkiye'de bulunma zorunluluğu olmaksızın uzaktan şirket kurabileceğini müjdeledi. Dijital şirket uygulamasının hayata geçirileceğini söyledi. Bakan Kacır, Türk ornlarının değerlemesinin 100 milyar doları aşmasını hedefliyoruz dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'da yabancı basın mensuplarıyla bir araya geldi. İklim değişikliğine dikkati çekti. Bu kapsamda yürütülen projelere de değinen Bakan Kurum, şehirler insanına verdiği güven duygusuyla güçlüdür dedi. Ticaret Bakanı Ömer Balat, Türkiye'nin 2002 yılından bu yana yaşadığı büyük dönüşüme dikkat çekti. Ekonominin 6 kat büyüdüğünü söyledi. Gençlere seslenen Balat, durmayacağız, daha çok çalışacağız dedi. TRT'nin dijital platformu Tabii'nin iddialı yapımı Gassal'in yeni sezonu için çekimler tamamlandı. Dizinin yeni bölümlerinde Kibariye rüzgarı esecek. Kibariye şarkılarıyla hikayenin derinliğine ve duygusallığına katkıda bulunacak. Hem güldürüp hem düşündüren dizinin yeni sezonu için geri sayım sürüyor. Haberleri sunduk.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün sporun o ezeli paradoksunu, yani çelişkisini konuşacağız. Sporda temel amaç kazanmaktır ve bu değişmez bir kuraldır. Ancak tarihe baktığımızda karşımıza ilginç bir soru çıkar. Bazı şampiyonlar sadece istatistiklerde yaşarken bazı kaybedenler neden hala hafızalardaki yerini korur? O halde gerçek başarı nedir? Tabeladaki soğuk rakamlar mı, yoksa seyircide bırakılan o tarifsiz duygular mı? Şampiyonluklar somuttur. Kupalar alınır, rafları süsler, isimler listelere yazılır. Ancak sadece kazanmaya odaklı, estetikten uzak bir anlayış saygı görse de hayranlık uyandırmakta zorlanır. Bir takım çok kötü oynayıp sadece rakibin hatalarını kollayarak şampiyon da olabilir. Bu bir başarıdır. Ancak genellikle kazandı ama keyif vermedi, yeterince izletmedi cümlesiyle anılır. İşte tam bu noktada devreye estetiğin büyüsü girer. Bazen bir takım şampiyon olamaz ama sergilediği zarafet yıllarca konuşulur. Tıpkı 1982 Brezilya futbol milli takımı gibi. Onlar Dünya Kupası'nı kazanamadılar ama oynadıkları futbolla o yılın şampiyonundan çok daha fazla hatırlandılar. Çünkü onlar sonuca değil, oyunun güzelliğine odaklandılar. Estetik, sporun sanata dönüştüğü o eşsiz anlardır. Fakat asıl başarı, estetiği de şampiyonlukla taçlandırmaktır. Örneğin, efsane boksör Muhammed Ali. Hem rakiplerini yendi, hem de boks tarihinin en estetik, en zeki, en yaratıcı figürü oldu. Teniste Roger Federer ise, vuruşlarındaki kusursuz zarafetle, tenisi deyim yerinde ise bir bale gösterisine çevirdiği için bu kadar sevildi. Özetlersek, galibiyet bir sporcuyu başarılı yapar, ancak estetik o sporcuyu ya da o sporcu grubunu ölümsüzleştirir. Gün gelir, tabelalar sıfırlanır. Fakat bir hareketin yarattığı hayranlık, kuşaktan kuşağa, yazıdan yazıya, sözden söze aktarılır. Çünkü insan zihni rakamlarını unutsa da hissettiklerini asla unutmaz. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Kas hafızası.
2: Bir dakika. Atmosferi oluşturan gazlar vücudumuzun 1 santimetre karesine 1033 gram, tamamına ise ortalama 15 ton bir ağırlık yükler. Vücudumuzdaki kan basıncı ile atmosfer basıncı birbirini dengelediği için bu yükü hissetmeyiz. Yükseklere doğru çıktığımızda vücudumuzun alışık olduğu basınç değişince hemen kulaklarımız uğuldar. Atmosferi oluşturan farklı ağırlıktaki gazların yer çekiminin etkisiyle yere uyguladığı ağırlığa atmosfer basıncı denir. Güneş ışınlarının ekvator bölgesine her zaman dik, kutuplara ise eğik açıyla gelmesinden dolayı ekvator her zaman sıcak, kutuplarsa soğuktur. Ekvatorda sıcak havanın genleşerek yükselmesiyle ortaya çıkan boşluk alçak basınç alanlarını, kutuplarda ise soğuk havanın ağırlaşarak sıkışıp çökmesi yüksek basınç alanlarını oluşturur.
3: Bir dakika.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın sayın dinleyenler. 7.30 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Adem Karabey. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan yoğun diplomasi trafiğini sürdürdü. Dışişleri Bakanı Fidan, İKYB Başbakanı Barzani ile görüştü. Galatasaray şampiyon oldu. AK Parti sözcüsü Çelik, Türkiye'nin savunma sanayinde devrim yaptığını söyledi. Ve TRT ev sahipliğinde Next 2026 İstanbul'da düzenlendi. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika-İran arasındaki gergin ateşkes süreci devam ederken diplomasi trafiğini hız kesmeden sürdürüyor. Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan'la telefonda görüştü. Erdoğan, El Nahyan görüşmesinde Amerika-İran savaşı gündemdeydi. Cumhurbaşkanı, çatışma sürecinin bölgeye etkilerinin üzücü olduğunu vurguladı. El Nahyan'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri'nin egemenliği ve güvenliğine yönelik desteğinin göreceğini söyledi. İKYB Başbakanı Mesrur Barzani'yi de Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşmede Dışişleri Bakanı Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler, Enerji Bakanı Bayraktar ve MİT Başkanı Kalın da hazır bulundu. Erdoğan, görüşmede Irak'taki istikrarın muhafaza edilmesinin tüm bölge için önemli olduğunu vurguladı. Merkezi hükümetin bir an önce teşkilinin Irak'ın birlik ve beraberliğine hizmet edeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin hem Irak merkezi hükümeti hem de bölgesel yönetimle işbirliğini geliştirmekte kararlı olduğunu da kaydetti. Ticaret, ulaştırma, enerji başta olmak üzere birçok alanda ilişkilerin daha ileriye taşınması için adım atılmaya devam edileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecini başarıya ulaştırmakta kararlılık mesajı da verdi. Hem Türkiye'de hem de komşu ülkelerde huzur ve istikrar arzu ettiklerini vurguladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor. Hakan Fidan, İKYB Başbakanı Mesrur Barzani ile İstanbul'da bir araya geldi. Ardından heyetler arası görüşmeye geçildi. Toplantılarda bölgedeki son gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı. Hürmüz Boğazı'nda tansiyon yüksek. İran devrim muhafızları İran'a ait petrol tankerlerine ve ticari gemilere müdahaleye karşı Washington'ı uyardı. Füze ve insansız hava araçları bölgedeki Amerikan hedeflerine ve gemilerine kilitlendi. Ateşleme emrini bekliyoruz denildi. Amerika ise İran'a yönelik deniz ablukası kapsamında 62 gemiyi engellediğini açıkladı. İran'ın askeri tedarik ağı da hedefte. Amerikan Dışişleri Bakanlığı İran'ın silah ve balistik füze programlarına destek verdiği gerekçesiyle toplam 14 kişi ve kuruluşa yaptırımlar açıkladı. Yaptırım listesinde 3 Çin merkezli uydu görüntüleme şirketi de yer alıyor. Şirketlerin İran'a kritik istihbarat sağladığı iddia ediliyor. Washington-Tahran hattında yaptırım baskısı sürerken diplomatik çabalarda hız kesmiyor. Amerikan Başkanı Donald Trump Fransız medyasına konuştu. İran'dan barış planına dair kısa süre içinde bir yanıt beklediklerini belirtti. Dışişleri Bakanı Rubio da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Esani ile görüştü. Amerikan merkezli Axios haber sitesi Miami'deki görüşmede İran'la bir anlaşmaya varma çabalarının masaya yatırıldığını aktardı. AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Danışma Meclisi İstanbul İl Başkanlığı'nda toplandı. Teşkilat buluşmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonla sürpriz bağlantısı damga vurdu. Erdoğan tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlayarak selam ve muhabbetlerini iletti. Galatasaray ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sahasında Antalyaspor'la karşı karşıya gelen sarı kırmızılı ekip karşılaşmadan 4-2 üstünlükle ayrıldı. Galatasaray bu şampiyonlukla üst üste 4, toplamda da 26. kez mutlu sona ulaşmayı başardı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte taraftarlar sokaklara, meydanlara döküldü, şampiyonluğu doyasıya kutladı. Devletin zirvesinden Galatasaray ve taraftarlarına tebrik mesajları ardı ardına geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrik mesajını en sosyal hesabından paylaştı. Erdoğan mesajında Galatasaray'ı futbolcularıyla, teknik ekibiyle, yönetimiyle ve taraftarıyla tüm Galatasaray Spor Kulübü camiasını yürekten tebrik ediyorum ifadelerini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da Galatasaray'ı kutladı. Şampiyon olan Galatasaray'ı, teknik heyetini, futbolcularını ve taraftarlarını tebrik ederim dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da bir kutlama mesajı paylaştı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı tebrik etti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da heyecan ve rekabet duygusunu en güçlü şekilde yaşatan tüm kulüplerimize teşekkür ediyorum dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceğine dair iddialarla ilgili konuştu. Ömer Çelik, "Partimize geçecek belediye başkanlarını toplantılarda görüyorsunuz. Oralarda gelişmeleri görürsünüz." yanıtını verdi. Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in AK Parti'ye yönelik sözlerine de tepki gösterdi. Cumhuriyet Halk Partililerin, "Cumhuriyet Halk Partililere, partililerle sorunu vardır. İkincisi, Cumhuriyet Halk Partisi yönetilememektedir." dedi. Çelik'in CHP'de yönetim sorunu olduğunu ifade etti. Özgür Özel'in kendi partisini yönetememe gibi bir sorunu var dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın CHP'den ayrılacağı iddialarına yanıt verdi. Burcu Köksal'ı aradığını ancak ulaşamadığını belirten Özel, "Basit bir şüphe, güçlü bir şüpheye dönüştü." dedi. Burcu Köksal'ın makul bir açıklama yapabilecek gibi durmadığını söyledi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin savunma sanayiinde vesayet odaklarını yenerek devrim yaptığını söyledi. Ömer Çelik, "Türkiye tesadüfen kazanım yapmadı. Cumhurbaşkanımız özgüven devrimi yaptı. Artık kendine yetebilen bir Türkiye var." dedi. Çelik, Saha Expo 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu.
0: Cumhurbaşkanımızın tabii Türkiye'ye kazandırdığı devrim niteliğinde çok büyük kazanımlar var. Fakat bunları bir üst başlık altında toplamaya çalışırsak, Cumhurbaşkanımızın Türkiye'ye kazandırdığı en büyük değerlerden birinin bir özgüven devrimi olduğunu düşünebiliriz.
1: Ömer Çelik, Türkiye'nin savunmada devrim gerçekleştirdiğini belirtti, bunun tesadüfi olmadığının altını çizdi.
0: Siyasi hedefleri ve teknolojik hedefleri iyi tutturulmuş bir yürüyüş bu. Ve bu yürüyüşün siyasi çerçevesi, aynı zamanda insan yetiştirmeye dönük boyutları ve tabii ki etrafımızdaki güvenlik tehditlerini de doğru algılayan ve buna dönük hazırlıkları ortaya koyan bir yapısı var.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Saha Expo 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarını ziyaret etti. Fuarda tanıtılan ürünlere dünyadaki yankılarına değindi. İsrail ve Yunanistan'ın ilgisine özel bir parantez açtı.
0: Herhangi bir yerde insanlık adına bir teknolojik ürün, insanlık ittifakı adına bir teknolojik ilerleme olduğu zaman bu onlar açısından tehdit oluşturuyor. İnsanlığın başındaki en büyük bela Siyonizm'dir. Siyonizmin bu katliam siyasetidir. Dolayısıyla Rum kesiminin ya da Yunanistan'daki yönetimin Siyonizm'le bu kadar yan yana durması aslında kendi geleceklerine verdikleri bir zarardır. Doğru olan şey bugün insanlık ittifakının safında durmak.
1: Saha Expo fuarı beklentilerin çok üzerinde bir ilgiyle sona erdi. İmzalanan anlaşmaların çok büyük bir kısmının ihracat odaklı olması, Türk savunma sanayinin küresel pazardaki gücünü bir kez daha tescilledi. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, hem ziyaretçi sayısında hem de imzalanan milyar dolarlık anlaşmalarla rekorlar kırıldığını söyledi.
2: İlk 4 gün ortalama 25 bin ziyaretçi vardı. Yani yaklaşık 100 bin kişi söyleyebiliriz ilk 4 gün için. Uluslararası hem katılımcı hem delegasyon açısından da bakıldığında 200 resmi davetli vardı. Bunlar yaklaşık 1000 kişilik bir heyetle geldiler. Saha itibariyle yeni imzalanan sözleşmelere baktığımızda sadece bu fuarda 8 milyar doların ağırlıklı olarak ihracat olmak üzere sözleşmeler imzalandığını duyduk.
1: TRT'nin bu yıl 5.sini düzenlediği Next 2026 İstanbul'da yapıldı. Teknoloji, eğitim, sağlık başta olmak üzere küresel pek çok konu masaya yatırıldı. Uluslararası konukların da katıldığı etkinlikte alanında uzman isimlerle günümüzün sorunlarına çözüm arandı. Programa İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve TRT Genel Müdürü Mehmet Sait Sobacı da katıldı. İletişim Başkanı Duran, dünyada yaşanan kuşak değişimine dikkat çekti.
3: TRT Next'in bu platformu farklı ülkelerden gelen gençleri bir diyalog içerisinde tutmaya ve onları hep beraber geleceği şekillendirmede düşünmeye, tartışmaya yönlendiren bir konumda. Bunun için TRT yönetimine ayrıca teşekkür ediyorum. Bizim dijitalle olan karşılaşmamız, yeni dünya ile olan karşılaşmamız birçok tavrı almayı, birçok konuda bu tavrın sonucunda eyleme geçmeyi de gerektiriyor. Dijital kimliğimiz var, bir dijital benliğimiz var. Bu benliğimizin hangisi kimi yönetiyor? Biz bir yerden sonra acaba dijital benliğimiz tarafından yönetilen bir benliğe mi sahip oluyoruz?
1: Duran, Türkiye'nin küresel siyasette alacağı rolün önemine vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür" sözünü hatırlattı. İletişim Başkanı Duran, Türkiye'nin küresel politikalarının bu düsturla şekillendiğini söyledi. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı da dünyada yaşanan hızlı değişime ve değişen dinamiklere dikkat çekti.
4: Doğasını, ruhunu, dinamiklerini anlamadan gerek ulusal gerekse uluslararası ölçekte yaşanan gelişmeleri, yaşanan sorunları aslında doğru tespit edip doğru reçeteler yazmanın çok mümkün olmadığını, neye tepki vereceğimize, neyi savunacağımıza, geleceği neyin üzerine inşa edeceğimize dair doğru kanaatler inşa edemeyeceğimizi düşünüyorum.
1: Sobacı, küresel medya devlerinin algoritmaları nasıl şekillendirdiğine değindi.
4: Algoritmalar neyi ne kadar göreceğimize, bu dönemde kimi takip edeceğimize, neye güleceğimize, neye kızacağımıza, neye ne şekilde tepki vereceğimize müdahil oluyor, bizi yönlendirmeye çalışıyor. Bu anlamda aslında dikkatimizin bir maddi değere dönüştüğü, metalaştığı bir ekonominin ve verinin asıl sermaye olarak görüldüğü bir platform zemininin içinde yaşıyoruz. Literatür aslında kısaca buna dikkat ekonomisi ve platform kapitalizmi diyor. Bu dönemin bir gerçekliği olarak karşımızda duruyor. Tabiri caizse toplumda birçok kişi Instagramlanabilir hayatlar yaşıyor. Kişi sürekli olarak beğenilmek, like almak, onaylanmak istiyor.
1: TRT Genel Müdürü Sobacı dezenformasyona da dikkat çekti.
4: Biz dijital cemaatler içerisinde bir takım yankı odaları üretiyoruz. Bu yankı odaların içerisinde

0: Aslında gerçekle yalan arasındaki sınır da büyük ölçüde muğlaklaşıyor. Ve özellikle bu dönemde, sosyal medya döneminde yalanın, yalan haberin viralitesini, yayılma hızını, dolaşım hızını da dikkate aldığımızda hakikatin, bir duygunun, öfkenin veya aidiyet hissinin gölgesinde kaldığı bir yaşamı tecrübe ediyoruz.
1: Meteorolojinin tahminlerine göre bugün yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yağış görülecek. Yağışlar yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olacak. Hava sıcaklığı ise mevsim normalleri civarında seyredecek. Yeni haftada da iç ve kuzey bölgeler başta olmak üzere yurdun büyük bölümünde yağış bekleniyor. Özellikle Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yağışlar yer yer kuvvetli olacak. Hava sıcaklığı ise mevsim normalleri civarında seyredecek. Haftanın son gününde İstanbul ve Ankara'da yağış etkili olacak. İzmir'de ise parçalı bulutlu bir hava görülecek. Türkiye'den Lübnan'a yardım eli uzandı. AFAD aracılığıyla 7000 çadır ve insani yardım malzemesi Lübnan'a ulaştı. Çadırlar Beyrut'ta oluşturulan kamp alanında AFAD ekipleri tarafından kuruldu. İşgalci İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'a saldırıları ise sürüyor. Ülkenin güneyindeki saldırılarda 24 kişi daha hayatını kaybetti. Hizbullah da İsrail saldırılarına karşılık veriyor. İşgalci İsrail unsurlarının ve askeri araçların kamikaze, İHA ve füzelerle hedef alındığı bildirildi. İsrail, Hizbullah saldırısında biri ağır 3 askerin yaralandığını açıkladı. Hantavirüs vakası görülen uluslararası bir seyahat gemisinde bulunan 3 Türk vatandaşı bugün Türkiye'ye getiriliyor. Açıklama Sağlık Bakanlığı tarafından yapıldı. Gemide bulunan Türk yolcuların sağlık durumlarının yakından takip edildiği, herhangi bir belirti ve hastalık bulgusuna rastlanmadığı bildirildi. Bakanlık, yolcuların Türkiye'ye ulaşmasının ardından karantinaya alınacağını, durumlarının titizlikle takip edileceğini vurguladı. İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanya'sını mağlup etmesinin 81. yıl dönümü törenle kutlandı. Rusya'nın başkenti Moskova'daki Zafer Günü kutlamalarında yüksek güvenlik önlemleri dikkati çekti. Kutlamaların sonunda açıklamalarda bulunan Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna Savaşı'nın sonuna yaklaşıldığını düşündüğünü söyledi. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan yoğun diplomasi trafiğini sürdürdü. Dışişleri Bakanı Fidan, İKYB Başbakanı Barzani ile görüştü. Galatasaray şampiyon oldu. AK Parti sözcüsü Çelik, Türkiye'nin savunma sanayiinde devrim yaptığını söyledi. Ve TRT ev sahipliğinde Next 2026 İstanbul'da düzenlendi. Spor. Trendyol Süper Lig'de 33. hafta dün oynanan 9 maçla tamamlandı. Sonuçlar şöyle. Galatasaray 4, Hesap.com Antalyaspor 2, Beşiktaş 1, Trabzonspor 2, Tumosan Konyaspor 0, Fenerbahçe 3, Korendon Alanyaspor 3, Zekorner Kayserispor 1, Göztepe 2, Gaziantep Futbol Kulübü 1, Kocaelispor 0, Mısırlı Kom.tr Fatih Karagümrük 1, Natura Dünyası Gençler Birliği 3, Kasımpaşa 2, Rams Başakşehir 3, Samsunspor 0, İKSevspor 4, Çaykurrespor 0. Bu sonuçların ardından Galatasaray Süper Lig'de bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Zekorner Kayserispor ve Mısırlı Kom Fatih Karagümrük ise Süper Lig'e veda eden ekipler oldu. Mardin 1969 Spor Nesine 2. Lig Kırmızı Grup Playoff final maçında Muş Spor'u 2-1 mağlup ederek Trendyol 1. Lig'e çıktı. Mardin ekibi Batman Petrol Spor ve Bursa Spor'un ardından Trendyol 1. Lig'e yükselen 3. takım oldu. Handbolda Türkiye Kupası'nın sahipleri belli oldu. 50. yıl Federasyon Kupası'nda kadınlarda Bursa Büyükşehir Belediyesi, erkeklerde ise Beşiktaş şampiyonluğu kazandı. Dünya Para Challenger masa tenisi serisinin Lasko ayağına katılan milli sporcu Ebru Acer altın madalya kazandı.

0: durumu.
1: Yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu Trakya kesimi, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, batı ve orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu

0: Anadolu'nun kuzey ve batısı, İstanbul'un Avrupa yakasıyla Sakarya, Bilecik çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 21, İstanbul ve Bolu 22, İzmir ve Hatay 28, Sakarya ve Muğla 26, Antalya, Çanakkale, Afyonkarahisar 23, Denizli, Adana ve Şanlıurfa 29, Siirt, Malatya, Eskişehir ve Konya 24, Zonguldak, Samsun, Trabzon ve Artvin 20, Diyarbakır 25, Kars 18, Erzurum ve Van 17 derece.
1: Yol durumu.
0: Çanakkale-Çan yolunun 25 ile 26. kilometre arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor. Beyşehir-Derebucak yolunun 3 ile 61. kilometre arasında yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Güvenli yolculuk.
3: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Güvenli yolculuk programında amacımız trafik içinde yer alan herkesin can güvenliğini arttırmak. Araç kullanırken son birkaç kilometreyi hatırlamadığınız, şeritte kalmakta zorlandığınız, gözlerinizin ağırlaşıp kapanmak istediği ve esnemeye başladığınız anlar oluyor mu? Sinsi bir tehlikeden bahsetmek istiyorum. Yorgunluk. Hayat koşulları sürücülerin uykularını almadan yola çıkmasına neden oluyor. Birkaç ay önce bir arkadaşım Ankara'dan İstanbul'a gelirken direksiyon başında uykuya daldı ve aracıyla yoldan çıkarak ölüm tehlikesi atlattı. Peki uykusu gelen sürücüler ne yapabilir? Genellikle çözüm olarak sürücüler camları açıyor, yüksek sesle şarkı söylüyor, ciklet çiğniyor ve kafein dolu içecekler içiyor. Araştırmalar, kafein dolu içecekler ve bitter çikolatanın kısa süreli etkisi olduğunu gösteriyor. Ancak bunları çözüm olarak önermiyorum. Bakın, uykusuzluk enteresan bir şeydir. Sadece bir tedavisi olan hastalık gibidir. Uykusuzluğun tek çözümü uyumaktır. Kafein dolu içecekler, bitter çikolata, bunların hepsi geçici çözümlerdir. Direksiyon başında gözlerinizin kapandığını hissediyorsanız, yanınızda araç kullanabilecek dinç bir arkadaşınız varsa direksiyonu ona teslim edin. Eğer tek başınıza araç kullanıyorsanız mutlaka güvenli bir yere park edip yaklaşık 20 dakika uyuyun. Alarmınızı kurun, 20 dakika uyuyun. Daha sonra araçtan inip biraz yürüyün. Kendinize gelince yola devam edin. Yorgunlukla mücadele etmeyin. Onu yenmenin tek çaresi uyumaktır. Güvenli yolculuklar.
2: Güvenli yolculuk.

Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Gündem hafta sonu programıyla karşınızdayız. 10 Mayıs Pazar günündeyiz. Hemen yayınımıza geçmeden önce de bugün Anneler Günü. Bütün annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Programı sizler için yapımcımız Melek Baysal hazırladı. Teknik yönetmenimiz Atilla Aliler sesimizi ulaştırıyor. Mikrofonda da ben Büşra Atayır'dan yer alıyorum. Ankara Radyosu'ndan sesleniyoruz sizlere. Bugün dünya gündemine yer vereceğiz. Hem siyasi alanda hem de toplumsal yönüyle başlıklarını inceleyeceğiz. Dünya genelinde olan hususların detaylarına bakacağız. Günlük hayatta yapay zeka kullanımları üzerinden söyleşimizi sürdüreceğiz. Son bölümde de kültür sanat haberleri olacak. Her biriyle olan, tabii bu başlıkları sizlerle buluşturacağımız zaman dilimi 8'den sonra olacak. Çünkü öncesinde gazete manşetlerine yer vereceğiz.

İlk gazetemiz Türkiye Gazetesi. Özel'in iftira savunmasını CHP'liler çökertti. Gizli tanık değil, açık itiraf başlığına yer verilmiş bugün. Rüşveti belgeleriyle deşifre eden gizli tanıklara iftiracı diyen Özel'in algı oyununu yakındaki isimler bozdu. CHP'li belediyeleri saran yolsuzlukları örtbas etmek için itirafçı olan gizli tanıkları hedef gösteren CHP lideri darbeyi en güvendiği isimlerden yedi. Özel'in kumpas ve siyasi operasyon diyerek yürüttüğü algı yine CHP'liler tarafından açığa çıkarıldı. Tutuklu Özkan Yalım ve Gökhan Böcek için de yer aldıkları rüşvet çarkın ilk ağızdan detaylarını anlattılar. Özel yeni partisine bina buldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yedek parti hazır sözlerinin ardından Ankara Balgat'ta dikkat çeken bir adım atıldı. MHP Genel Merkezi yakınlarında 3 katlı bir bina kiralandı öne sürüldü. Balgat'taki binanın muhtemel bir kapatma davası ya da mutlak butlan senaryoları için hazır tutulduğu iddia edildi. Kraliçe 428 yatırımcıyla Türkiye'de, Belçika Kraliçesi Matilde, kurmayları ve 428 özel sektör temsilcisiyle bugün Türkiye'de olacak. 10 yıl sonra gerçekleşecek bu ziyarette ikili ilişkiler ve işbirliğinin güçlendirilmesi planlanan görüşme detayları arasında. AB'nin bize daha fazla ihtiyacı var. Cumhurbaşkanım Avrupa gününde Avrupa Birliği'ni uyardı. Avrupa'dan samimi bir tavır beklediklerini ve Türkiye'nin hak ettiği yeri almadığı bir Avrupa'nın krizleri yönetme kapasitesinin zaaf yaşayacağı açık. AB'nin Türkiye'ye ihtiyacı, Türkiye'nin birliğe ihtiyacından fazladır. Gelecekte bu ihtiyaç daha da artacaktır dedim. Bir diğer gazetemize geçelim hemen. Milliyet gazetesi Mavi Vatan Yasası Geliyor başlığıyla bugün okurlarını selamlamış. Türkiye başta Ege ve Doğu Akdeniz olmak üzere kıyısı bulunan tüm denizler için yeni bir yasa çıkarmaya hazırlanıyor. Karasuları Kanunu'ndan 44 yıl sonra çıkarılacak Türk Deniz Yetki Alanları Kanunu son derece önemli maddeleri içeriyor. Bir başka önemli maddede Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'nin henüz münhasır ekonomik bölge ilan etmediği alanları özel statü deniz ilan etmesi yetkisi verilecek. Bu yeni düzenlemede Türkiye mevcut durumdan daha ileri bir pozisyon almıyor. Aksine Ege'deki hakları başta olmak üzere Mavi Vatan'daki haklarının çiğnenmesinin önüne geçiyor. Müzakere masasındaki pozisyonunu yasal hale getirip gelecekteki oldu bittilere karşı uluslararası hukuka uygun bir dayanak noktası oluşturuluyor demiş. Borsayı sürükleyen ikili, borsada sanayi ve teknoloji şirketleri yükselişini sürdürüyor. Küresel gerilimlerin gölgesinde şekillenen bu para hareketliliği kalıcı bir sistem inşasına mı işaret ediyor yoksa rüzgarın yönü hızla değişebilir mi? Sayfa 6'da sorunun cevaplarını buluşturmuş gazete. Rize'den mal varlığı çağrısı. CHP lideri Özgür Özel, Rize mitinginde Adalet Bakanı Akıngül'e seslenerek mal varlığı ve banka hesaplarını karşılıklı olarak incelenmesini teklif etti. Yeni nesil TSK, SAA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, TSK'nın operasyonel yeteneklerini köklü biçimde değiştiren yeni nesil askeri bir yapıya dönüştü. TSK'nın sayısal üstünlükle konvansiyonel unsurların öne çıktığı hantal bir güçten yüksek teknoloji ve akıllı sistemlere dayalı yeni nesil bir askeri yapıya dönüştüğü de bu gelişmeler arasında. Milliyet gazetemizden sonra da bir diğer gazetemize bakalım. Akşam gazetesi Türkiye'siz Avrupa eksiktir başlığına yer veriyor. Başkan Erdoğan Avrupa Günü mesajında Türkiye'nin hak ettiği yeri almadığı Avrupa mimarisinin eksik kalacağını vurguladı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin egemenliğine Türkiye'nin desteği tam mesajına yer verilmiş. Erdoğan telefonla görüştüğü BAE Devlet Başkanı El Nahyan'a İran-ABD savaşındaki gelişmelerin üzücü olduğunu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin egemenliğine desteğini sürdüreceklerini söyledi. Avrupa'yı sahadan

Bildik. Saha Expo'da imza atılan anlaşmalar 8 milyar doları geçti. Toplam rakam Avrupa devletlerini geride bıraktı. 120 ülkeden katılımcının yer aldığı fuarda 180 anlaşma imzalandı. 2024'te 6 milyar dolar olan ihracat anlaşmaları tutarı bu yıl 8 milyar doları çıktı ve bu rakam İspanya, Hollanda, İsveç ve Norveç gibi Avrupa ülkelerinin yıllık savunma sanayi ihracat rakamlarını da geride bıraktı denilmiş. Ayla Öğretmensiz Anneler Günü, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında ölen Ayla Öğretmen, Anneler Günü'nde unutulmadı. Bir diğer üzücü başlıktı bu da gazetede yer alan. Böylelikle gazete turumuzun sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Kısa bir şarkı molasıyla birlikteliğimizi sürdüreceğiz.

0: Gündem hafta sonu TRT Ankara Radyosu stüdyolarından devam ediyor.
1: Gündem hafta sonu programından yeniden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Konuklarımızla söyleşimize başlayacağımız bir saatlik dilimine girdik. İlk konuğumuz dünya gündemini değerlendireceğimiz değerli öğretim üyesi Ardahan Üniversitesi'nden Doktor Niyazi İpek. Niyazi Hocam günaydın.
2: Günaydınlar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. Dünya gündemini konuştuğumuz zamanlarda genel itibariyle başlıklar çok iç açıcı olmuyor Sayın Hocam, ama bugün güzel haberleri konuşacağımız bir ilk haber olsun diyelim isterseniz açılışta. Özellikle savunma sanayi alanındaki gelişmelerden bahsediyorum tabii. Bu konuya girdiğimizde genellikle böyle bir tavlamaya da yer veriyoruz doğrusu. Bizler için büyük bir gurur. Umarım da böyle yükselerek de devam eder. Saha İstanbul'un getirdiği bir aslında hem yurt içinde hem de yurt dışındaki ses büyük bir ilgi uyandırdı. Özellikle yurt dışındaki incelemelere baktığımız zaman, gelen haberlere baktığımız zaman bununla ilgili hususta hakikaten dikkat çekici. Buradaki sadece yerli firmalarla yapılan anlaşmalar değil, farklı ülkelerle yapılan anlaşmalar da ön plana çıktı. Bu savunma sanayi başkanlığının ve daha birçok unsurunun bu anlamda vermiş olduğu hizmetlerde gözle görülür bir halde ilerleme kaydediyor. Şimdi bir de Kızıl Elma ile ilgili bir gelişme de yansıdı. İnsansız savaş uçağımız burada Endonezya'ya teslim edileceğini öğreniyoruz 2028 yılından itibaren. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da bu anlaşmanın tarih önemi şu diyor. Yani Kızıl Elma için ilk defa bir ihracat anlaşmasına imza atmış olduk. Bundan dolayı gururluyuz demişti kendisi de. Bir önceki hafta da sizinle İspanya ile olan Hürjet anlaşmalarımızı konuştuk. Şimdi İspanya ile de bir de Kaan üzerinden görüşmeler sürüyor. Henüz çok başında olduğunu söylemekte fayda olsa dahi. Bu Kızıl Elma ile ilgili gelişmeyi ne söylersiniz? Endonezya uzak coğraf ama yakınlaştırdık böyle bir anlaşmayla da ilişkilerimizi.
2: Önce şöyle genel bir giriş yapmak isterim. Şimdi biz uluslararası toplantılarda meslektaşlarımızla sohbet ettiğimizde konu mutlaka kendi ulusumuza dair gurur verici bir ana gelir. Ve her katılımcı kendi ülkesine dair gurur duyduğu bir şeyi paylaşmak ister. Son zamanlarda bizim gündemimiz savunma sanayi. Çünkü bu konudaki başarımız gerçekten evrensel. Çok uzun bir geçmişten geliyor. Çok büyük yatırımlar ve binlerce, milyonlarca saatten oluşan çalışmalar, biliyorsunuz böyle değerlendirilir bu çalışmalar. Evet. Buradan geliyor ve ulaştığımız nokta gerçekten de bugün ulusal düzeyde gurur duyabileceğimiz bir başarı. Bunun bileşeni içeride elbette ki çok. Çünkü pek çok savunma şirketi hem kendi öz projelerini gerçekleştirir hem de aralarını koordine eder. Birbirlerini tamamlarlar. Dolayısıyla bugün ulaştığımız başarı toptan bir başarı. Ve gurur hepimizin. Bu işin duygusal kısmı tabii ki. Ancak işin teknik ve somut kısmına geldiğimizde bugün biz biliyoruz ki savunma sanayinin kendini gerçekleştirme ve kendini sağlama kabiliyeti artık savunmamızı planlarken öz kaynaklara yaslanma gücümüzü arttırdı. Ne demek istiyoruz bununla? Yerli üretim oranımız oldukça yüksek. Şimdi %80'ler civarında iddia ediliyor, beyan ediliyor daha doğrusu. Tabii pek çok faktör var bunun gerçekleşmesinde. İşte ambargolar veya özel sektör, devlet sektörü, işbirliği burada. Üstelik Türkiye'nin bir avantajı da var. Şu an bunu teslim etmek lazım. Bu silahlar, sahada test edilen silahlar. Dolayısıyla böyle bir avantaj, belki ne yazık ki demek lazım ama böyle bir avantajımız var. Üstelik de ihraca dayalı olmaya başlayan bir süreçten bahsediyoruz. Ancak burada önemli bir şey var. Şimdi siz de vurguladınız. Haluk Bayraktar'ın açıklamasında bir şey daha var benim dikkatimi çeken. Bu teknolojik üretim, bu ürünlerin piyasaya sürülmesindeki öncelik iç ihtiyaçlar. Yani ulusal ihtiyaçlar. Sayın Bayraktar'ın ifade ettiği o önemli bir nokta, o beni de oldukça esasında mutlu eden bir şey ve doğal bir süreç. Dünyada bu ölçekte silah üreten bütün ülkeler öncelikle kendi ulusal ordularının ihtiyaçlarını giderirler. Bu bir kaidedir. Bu silahların yurt dışına satılması da ulusal izinler gerektirir. Devlet düzeyinde izinler gerektirir. Ancak Endonezya satışı bizi çok mutlu ediyor, çok heyecanlandırıyor ama Endonezya'nın çok ciddi bir girişimi olduğunu da unutmamak lazım. Aynı şekilde İspanya'nın da. Yani bu ülkeler aslında trendi gören, onu yakalamak isteyen ve ön hamle yapan ülkeler. Biz esasında çok bu süreci biraz yavaşlatma demeyelim ama temkinli, öncelikle iç ihtiyacı giderme nosyonuyla hareket ediyoruz ama bunlar elbette ki kritik gelişmeler. Çünkü Türkiye büyük bir pazar, biliyorsunuz, bu anlamda. Çok ciddi olarak silahlanmaya ihtiyaç duyuyor, savunma bütçeleri.

0: oldukça yüksek. Ancak bunu kendi kaynaklarıyla giderebilmek, kendi oyuncularını küresel sahaya sürebilmek bize başka bir şey daha getiriyor. Bu da sahip olduğunuz yumuşak gücü, ki bu ülkeler nezdinde, başka ülkeler nezdinde ikna edici diplomasinin sonuç doğruculuğunu ifade ediyor. Bunu sert güç unsuruyla birleştirebileceğiniz bir olanak veriyor. Yani sizin savaş kabiliyetiniz, etki yaratma kabiliyetinizden söz ediyorum. Ve bunlar bir yerde birleşiyor Büşra Hanım. Buna biz akıllı güç diyoruz. Bugün Türkiye uluslararası siyasette varlık alanı açmak istiyorsa bu tür araçlara ciddi şekilde ihtiyacı var. Ve evet, bunu da başarmaya başlıyor.
1: Şimdi yanı başımızdaki İran, ABD ve İsrail gerginliğini de takip ettiğimiz zaman burada da iğme bir teraziye oturmadan sürekli her hafta sizinle muhabbetimizi sürdürdüğümüzde bu şekilde devamlılığını gösteriyor. Şimdi Sayın Hocam, bir de özellikle gazete haberlerinde de yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Birleşik Arap Emirlikleri'nin Cumhurbaşkanı Enayi'nin de bir görüşmesini gördük. Burada bir destek birliği de söz konusu, ama bu yakınımızdaki savaşta da Birleşik Arap Emirlikleri'nin bir müdahil olma durumu söz konusu oldu mu sizce? Çünkü İran'dan bir balistik füze ve 3 drone

0: atıldığını açıklamıştı. Birleşik Arap Emirliği'ne Savunma Bakanlığı, ama bir yandan da bazı haberler çıktı. İran'a yönelik bir cevap vereceği, hatta verdiği yönünde çıktı ama daha sonrasında bu haberlerin de devamı gelmedi. Bununla birlikte hem bu soruyu da ekleyerek, yani Körfez'in bu savaşa katılması ile ilgili riskleri nasıl görüyorsunuz şeklindeki soruma binaen de, bir de Donald Trump özgürlük projesini duyurmuştu. Boğaz'dan geçen savaşın tarafsız gemilerine yardım edeceklerini söyleyen bir projeydi bu. Hemen bir iki gün sonrasında da geri çektiklerini, burada bir müzakere sürecinden umutlu olduklarını ifade ettiler. Böyle de bir git gel yaşandığı bir atmosferi de konuşuyoruz. Tabii ki Boğaz'da bir ateşkes olduğu söylense dahi, karşılıklı devletlerin gemiler üzerinden bir çatışma yaşadığını da takip ettik. Donald Trump burada küçük bir dokunuştu diyerek olayı biraz daha basitleştiren bir ifade kullandı. Buradaki gelişmeler ne kadar ürkütücü gözleniyor sizin gözleminizde?
1: Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri dediniz, dahil oldu mu olmadı mı'nın önemli bir yansıması şu. Bir kere şüphesiz Körfez ülkeleri büyük bir baskı altında. Kim tarafından? ABD tarafından. Çünkü ABD hava müdahalesiyle çok öngörülen bir şeydi. Askeri uzmanlar da, saha uzmanları da, bilim adamları da bunu çok açık olarak ifade etti. İran hava müdahalesiyle rejim değiştirmeyecek bir ülke. Dolayısıyla bir kara operasyonu ABD için olmazsa olmaz bir seçenekti, ama gelinen noktada İran'ın izlediği stratejinin sonuç verdiğini gördük. Neydi bu? Şu ABD ana karasına doğrudan vuramıyorsunuz. İran açısından söylüyorum. Ancak ABD'nin İran'a komşu olan, tırnak içinde elbette söylüyorum, komşu olan üslerine yetişebiliyorsunuz. Ve bunlar önemli ölçüde Körfez ülkeleri. Şimdi Körfez ülkelerinin İran'ın stratejisi sonucunda hedef olması ve buna karşılık verememesi, savunma sistemlerinin yetersiz kaldığını gördük, mühimmatın yetersiz kaldığını gördük, ABD'nin bu konuda telafi edemediğini gördük. Dolayısıyla İran'ın izlediği strateji karşısında savunmasız kalmaları, çok ciddi ekonomik de sonuç doğuran müdahalelere maruz kalmaları onları pozisyon almaya zorladı. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri dahil oldu mu? Aslında dahil oldu, nötr kalarak dahil oldu. Biliyorsunuz operasyonlara önemli ölçüde artık müsaade etmiyor bu ülkeler. Çünkü İran açık olarak ifade etti, ben vurmaya devam edeceğim. Ama gelinen noktada ABD iç siyasetini de hesaba katmamız lazım. Çünkü bu operasyonlar, küresel operasyonlar, ülkelerin karar sistemlerinde belli bir şekilde tanımlanır. Yani devlet liderleri, Trump dahi olsanız, kafanıza estiği gibi ulusal orduları sınır dışında operasyonlarda tutamazsınız. Ama ABD'nin şöyle bir istisnası var. ABD küresel olarak çok büyük bir orduyu dünyanın dört bir yanında tutuyor. Onları hareket ettirmek, ama sıcak savaşa dahil etmek, hukuku beraber düşünmeyi gerektiriyor ki bunu Kongre'de gördük. Trump'ın 60 günlük süresinin dolduğunu, bittiğini, bu sürenin yeniden yine izin almadan Kongre'den, yani bu operasyon bitti deyip hukuki anlamda bir safhayı kapatıp sonra yeniden başlamak gibi bir yola mı gidecek? Yani ikinci bir 60 gün mü başlatacak tartışması veya Kongre'den izin mi alacak tartışması? Aslında meseleyi sıcak savaştan, ya yani çatışmadan, aktif çatışmadan, diplomasinin artık kaçınılmaz olduğu noktaya doğru

0: taraflar taleplerinde ısrarcı, taraflar taleplerin karşılanmayacağı noktasında da ısrarcı birbirlerine karşı. Dolayısıyla burada ABD'nin artık başka bir şey yapması gerektiği çok açık. Şimdi havadan bunu değiştiremiyorsunuz. Karadan da İran'a girmeye cesaret edemiyorsunuz. Bunu şu anlamda söylüyorum. Yani hem askeri bürokrasi hem politik bürokrasi bunu ne yapıyor? Engelliyor. Öyle bir seçeneği tartışmak dahi istemiyor. O nedenle sizin sorduğunuz Körfez ülkeleri için büyük bir baskı söz konusu. Dileyelim ki böyle bir şey olmaz. Çünkü bu bölgede topyekun büyük bir yıkımı beraberinde getirecek.
1: Donald Trump Avrupa ülkelerini burada sahneye davet etmişti. Onun bir adımı olarak da daha sonrasında ülkelerin toplantı yaptıklarını da izlemiştik İngiltere ve Fransa öncülüğünde. Şimdi bunun bir gelişmesi olarak da belki nitelendirmek yanlış olmayacaktır. Bir koalisyon üzerinde komisyon kurulmuş. İngiltere ve Fransa yine bu koalisyonun öncülüğünü üstleniyor anladığım kadarıyla ve bölgeye savaş gemilerini göndermeye başlamışlar. Yani mayın temizleme işlerinde de görev almak üzere. Burada gemilerin güvenli bir şekilde geçmesi için onlara eşlik edecek bir koruma unsuru olması açısından da. Bu dahil olmayla ilgili adıma nasıl bakarsınız?
0: Şimdi Avrupa'nın bir sıcak savaşı istemediği çok açık. Giden gemilerin niteliğine baktığınız zaman, şu korvetleri incelediğinizde, bunların aslında operasyonel savaş kabiliyeti taşısalar dahi bir tırnak içinde yine söyleyelim, altını çizerek, savaşa gitmediğini, diplomasiye alan açmak üzere bir kabiliyet sergilediğini görüyoruz. İşte mayın temizlemek. Niye mayın temizleme yoğun olarak konuşuluyor? Çünkü İran dedi ki ben Hürmüz'ü mayınladım. Ancak mayınları toplama kabiliyetim yok. Bu diplomatik bir çıkış da olabilir. Gerçeğin yansıması da olabilir. Bunu bilemiyoruz. Bu soru işareti. Avrupa diplomasiyi her zaman önceleyen, Avrupa burada bir alan açıyor. Diyor ki eğer sen niyetinde ciddiysen, samimiysen ben buradaki mayınları toplama konusunda sana yardım ederim. Peki Avrupa mı dedi bunu sadece? Hayır, Amerika da bunu dedi ancak İran kabul etmiyor. İran, ABD'nin mayın temizleme gemilerinin bölgede olmasını. Avrupa'nın hala diplomasiyi zorladığını, bunu önceki sizinle buluşmalarımızda da ifade etmiştik. Diplomasiyi zorladığını, sıcak savaşı istemediğini, çünkü bunu koordine edecek bir teşkilat tecrübesinin kağıt üzerinde her ne kadar var olsa da olmadığını biliyoruz. Dolayısıyla Avrupa bölgede varsa diplomasi alanını açmak üzere bir kuvvet kullanma niyeti taşıyor bana göre.
1: Şimdi bir de diğer taraftan da Amerika Birleşik Devletleri üzerinden devam edecek olursak Niyazi Hocam da, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Vatikan Devlet Başkanı, Katolik Kilisesi'nin de ruhani lideri Papa 14. Leo'yu ziyaret etti. Burada daha öncesinde tabii Vatikanlı bir göç meselesi üzerinden hem Amerikan siyasetinde hem de Katolikler arasında bir görüş ayrılıkları yansımıştı gergin bir şekilde, ama daha sonrasında Trump'ın İran'la ilgili yapmış olduğu açıklamalar, bir medeniyeti yok edeceğiz gibi söylemleri de yine tepki çekmişti. Papa Leo'nun sözleri buraya eklendikten sonra da Trump'ın burada yine üzerine vermiş olduğu cevaplar artık İtalya Başbakanı Meloni'ye kadar uzanacak şekilde de rahatsızlığı ifade edilen yeni bir başlıkları doğurmuştu. Böyle bir ortam varken sadece söylemle değil, hatırlayacaktır dinleyicilerimiz de, sosyal medya paylaşımı da eklenmişti buna. Bir Hazreti İsa görseline benzeten bir paylaşımı gerginliği daha da tırmandırmıştı. Dışişleri Bakanı'nın bu ziyaretinden ne okumamız lazım? Yani Papa ile çatışmanın ABD'ye siyasi maliyeti nedir?
0: Şimdi benim ilk dikkatimi çeken Rubio'nun bir aktör olarak devrede olması. Pek tabii ki Dışişleri Bakanı doğal bir oyuncu. Ancak burada Rubio'nun dindar bir Katolik olduğunu da hatırlamak gerekir. Dolayısıyla doğal olarak isabetli bir tercih olmuş oluyor. Çünkü aynı dili konuşacaklar. Papayı ikna etme veya Papa'nın sözlerini doğru anlama noktasında çok doğru bir isimden söz ediyoruz. Üstelik Marco Rubio'nun önemli ölçüde ılımlı bir isim olduğunu da gördük, gözlemledik bu süreçte. Vatikan'la ilişkileri zedelemek, daha doğrusu herhangi bir ülkenin başka herhangi bir ülkeyle ilişkilerini zedeleyerek elde edebilecekleri çıkarlar çok istisnai durumlardır. Şimdi Vatikan çok büyük bir nüfusu temsil ediyor. Sembolik de olsa. Şimdi bakın bunu

0: çok önemli, sembolik. Ancak temsilinde 1,5 milyar civarında bir nüfus olduğunu akılda tutmak ve bu nüfusun büyük bir alım gücünün, pazar gücünün, teknolojik gücün, medeniyet temsilcinin beraberinde geldiğini de akılda tutmak lazım. Bununla birlikte Latin Amerika'da, üstelik ABD'nin kendisinde de belli bir temsilinin olduğunu bilmek lazım. Ancak öte yandan başka bir şey daha var. Şimdi Vatikan Katolik dünyanın temsilcisi gibi kendine bir rol biçiyor ama bu rolün dışına da çıktığını gözlemliyor. Şimdi Trump'la çatışmalarının temel sebeplerinden birisi de bu. Şimdi göç konusunda ABD'nin çok kritik ve hassas bir dengede durduğunu, bu meseleyi çok ciddiyetle ele aldığını biliyoruz. Vatikan'ın bunun aleyhine anlaşılacak sözleri Trump gibi bir karakterin asla cevap vermeden geçebileceği bir durum değil. Ancak cevap vermesindeki ölçü şık değil kısaca. Dolayısıyla bu iki dünyanın dini anlamda ayrışması, ayrı bloklarda olması, her ne kadar Hristiyan olsalar da karşılığını politikada buluyor. Elbette ki taraflar bundan çıkar elde etmeyecek. Çünkü Trump küresel anlamda da ciddi bir tepki topluyor buradan. Ancak Leo'nun çok diplomatik olmasına dikkat çekmek lazım. Dualarında orada çok ciddi bir kurumdur çünkü. Dualarında diplomatik mesajlar verdiğini biraz biz böyle gülümseyerek izliyoruz, takip ediyoruz. Trump belki bunları doğru anlayacak.
1: Son olarak da hocam, peki Polonya'nın ABD'nin askerlerine bir talepkar davranmasını ne dersiniz? Almanya'dan çekilecek askerlerle ilgili Polonya'ya sevk edilsin çıkışı.
0: Evet, geçen hafta konuşmuştuk, hatırlıyorum. Şimdi ben Polonya'da bulunduğumda orada çok enteresan bir nasıl diyelim, hava seziyorsunuz. Rusya'ya karşı çok ciddi bir korkunun canlı olduğunu görüyorsunuz. Peki haksız mı Polonyalılar? Hayır, Lehler bu konuda oldukça haklı. Çünkü tarihlerini çok ciddi travmatik anılar biriktirdiler. İşgaller, bölünmeler, hatta bazen ortadan kalkmalar, 2. Dünya Savaşı'na yeniden işgal, Sovyetler Birliği'nin yönetimi. Bakın bunları saymak bile dışarıdan bir kişiyi dahi rahatsız edebiliyor, tedirgin edebiliyor, korkuyla davranmaya sevk edebiliyor. Almanya'dan planlı olduğu iddia edilen asker çekmenin Polonya'nın işine neden yaradığı sorusu. Şimdi Polonya Rusya'nın hemen yanı başında ve çok ciddi bir risk de algılıyor. Aslında fiziki bir güvence, 5000 asker bizi korur değil. Anlamı Rusya'nın NATO'ya, üstelik de ABD askerlerine saldırmayacağı fikrinden yola çıkarak kendilerini güvenceye almanın refleksi, hevesi ve fırsatı kaçırmayan bir yaklaşım olarak okumak gerekir, en azından benim nezdimde.
1: Kendini güvence altına alma deyince Sayın Hocam, Kuzey Kore geldi bir anda aklıma. Burada lideri Kim Jong-un eğer bir suikaste uğrarsa ordunun nükleer saldırı düzenlemesini zorunlu kılacak bir anayasal değişiklik yaptığı bildirilmişti. Bir an siz böyle bir güvence deyince de güvence noktasının uç örneği olarak da aklıma geldi. Doğrusu aktarmak istedim. Niyazi Hocam, çok teşekkür ederiz değerli katkılarınız ve yorumlarınız için. İyi pazarlar diliyoruz sizlere.
0: Ben de teşekkür ediyorum. Ben sizin aracılığınızla Anneler Günü kutlaması yapmak isterim. Bütün lütfen annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Onlar bizim kıymetlilerimiz.
1: Çok teşekkür ederiz. Eksik olmayın. Ardahan Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doktor Niyazi İpek konuğumuz oldu. Sevgili dinleyicilerimiz, birlikteliğimize devam edeceğiz. Dünya gündemi başlığıyla devam edeceğiz sohbetimiz, her zaman olduğu üzere. Daha çok toplumsal yönüyle bizlere dokunan olayları değerlendiriyoruz. Bu konudaki değerli başlıkları da editör Nihal Sandıkçı bizlere topluyor. Nihal Hanım, hoş geldiniz, günaydın.
2: Hoş bulduk, günaydın.
1: Şimdi hangi haberle başlayalım, hızlıca merak ediyorum doğrusu. İlgi uyandırıyor çünkü sizin haberleriniz.
2: Şöyle, aslında bu çok gündemdeydi, dinleyicilerimiz çok rastlamıştır son bir ayda ya da son hafta boyunca hantavirüs alarmı diyebiliriz bu başlık için. Bir salgın acaba yeniden endişe yaratacak mı insanlarda diye. Ben bir aslında özet yapmak istiyorum. Çünkü ne zamandır gündemde ve işte ne gibi sorunlarla aslında bu kadar endişe yarattı. Şu ana kadar 8 kişi hastalandı. Bunların 6'sı doğrulanmış vaka. İkisi şüpheli vaka olarak değerlendirildi. 3 kişi yaşamını yitirdi. Hollandalı bir çift ve Alman bir yolcu. Yolcu diyoruz neden? Çünkü söz konusu olan bir yolcu gemisi. Hondius. Bu Atlantik Okyanusu'nda işte hantavirüs vakaları nedeniyle günlerdir uluslararası sağlık otoritelerinin takibinde olan bir yolcu gemisi. Ve şimdi muhtemelen bu sabah böyle 6-4 arası gibi bahsediliyordu. Son şeyi güncelleyemedim, hala haber yok. İspanya bağlı Kanarya Adaları yakınlarındaki bir adaya yönlendirildi gemi ve doğrudan şehir merkezine değil de izole edilmiş bir liman bölgesine alınması planlanmıştı. Başta da Kanarya Adaları yerel yönetimi buna aslında karşı çıkıyor limana yanaşmasına. Ancak İspanya merkezi hükümet uluslararası sağlık kurumlarının koordinasyonu sonucunda evet kontrollü bir tahliye planı devreye sokulabilir onayını verdi ve de mecburdu zaten buna. Gemide bulunan yolcuların ve mürettebat işte yerel halkla tabii ki temas etmeden özel sağlık koridorlarıyla tahliye edilecek. Ve şimdi bu özetle beraber yine neler olabilir diye de konuşalım. Şimdi bu yaşamını yitiren ve de
1: Nihal Hanım, sesinizi alabiliyor musunuz acaba? Bir ses kesintisi yaşadık. Arkadaşlarıma da bakıyorum ama herhalde bağlantıda bir sorun oldu. Belki yanlışlıkla eli telefonun kapatma düğmesine de çarpmış olabilir. Tekrar bir bağlantı gerçekleştirelim kendisiyle. Editör Nihal Sandıkçı'yla yapacağız söyleşimizi sevgili dinleyicilerimiz. Hantavirüs vakalarını anlatıyordu kendisi de. Şöyle bir ekleme de yapalım. Dün tabii daha küçük bir şekilde değinmiştik biz, bu konunun ayrıntılarına girmedik ama haberlerde fazlasıyla yer aldığı için de gazete başlıklarında da konuşmuştuk. Dün konuğumuzla da konuştuğumuzda iki Türk'ün yer aldığını belirtmiştik bu gemide ama daha sonrasında 3 Türk olduğu da duyuruldu. Bu düzeltmeyi de yapmış olalım, yayından duyurmuş olduğumuz bir konuydu. Özellikle içerik üreten Türk burada YouTuber'ın da olması dikkat çekti. Fazlasıyla uzakta olan ve marjinal içerikleri olan bir çekim birlikteliğinin nerelere kadar geldiğini gördük ama kimse tabii ki böyle bir planlamanın olabileceğini tahmin etmezdi. Nihal Hanım, sesimi duyuyor musunuz acaba?
2: Ben duyuyorum. Sorun yoktur inşallah.
1: Tekrar hoş geldiniz.
2: Hoş
1: burada
2: bulduk.
1: Yol açabileceği unsurları anlatıyordunuz en son.
2: Şöyle, şimdi herkesin tabii ki, hepimizin daha doğrusu endişesi hani bulaş riskinin ne kadar yüksek olabileceği. Bununla ilgili içimiz rahat olabilir gibi açıklamalar yapıyor hem Dünya Sağlık Örgütü hem de tabii ki ülkelerin, uyarılan ülkelerin, ki bunların içinde biz de varız. 12 ülkeye bilgilendirme yapıldı. Bu bir kemirgenlerden bulaşan bir hastalıktan, virüsten bahsediyoruz aslında. Ama burada ben tabii şeyi de merak ettim. Hani nereden o gemide, nasıl denk geldi de oldu. Şimdi bu vakaların büyük olasılıkla gemiye binmeden önce veya Güney Amerika'daki kara ziyaretleri sırasında başladığı düşünülüyor. İlk bulaş kaynağı Arjantin'in güneyindeki bölgelerde. Kemirgen teması ya da enfekte bir hani çevresel alanlar olabilirliğiyle ilgili yorumlanmış. Bu vakada dikkat çeken unsur olası virüs türünün Andes deniyor. Yani Ant Dağları hantavirüsü deniyormuş. Şu andaki yolcu gemisinde rastlanan virüs bu. Nadir de olsa insandan insana yakın temasla bulaşabiliyormuş. Çoğu hantavirüs türünde aslında böyle bir bulaş görülmüyormuş. O az önce söylediğim şüpheli vaka ve işte yaşamını yitirenler, işte bir Alman çift vardı. Mesela onunla yakın temasta olduğu o diğer şüpheli vakanın hani çok net bir şekilde ortada. Onun için yani bunun yeni bir küresel salgın anlamına gelmediğini özellikle vurguluyor Dünya Sağlık Örgütü. Yani yeni bir hani COVID değil. açıklaması yapıyorlar.
1: Konunun ve paniğe aslında gerek yok. İlginçliği belki bu kadar duyuruyor. Tabii habere ulaşma kabiliyetimiz de bize hemen böylesine bir detayları da maruz bırakıyor, ama sizin de altını çizdiğiniz gibi yeni bir COVID-19 gibi bir salgın riskiyle karşı karşıya olmadığımızı bilmek de herhalde içimizi rahatlatıyordur.
2: Evet, rahatlatıyor, ama tabii ki gezilerimizde en azından dikkatli olunabilir diye düşünüyorum. Yani bu dedim ya, bilgilendirilen 12 ülke arasında Türkiye var. Diğer ülkeleri bilmemiz gerekir. Kanada, Danimarka, Almanya, Hollanda, Yeni Zelanda, işte Singapur, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri bunların içinde. Bu arada iki Türk vatandaşı vardı gemide. Biri YouTube içerik üreticisi, bir Türk vatandaşı, bir de kuş gözlemcisi, ki benim de yakından takip ettiğim bir doğa rehberi de diyebiliriz. Ama onlar, bir tanesi gemiden ayrıldı, diğeri hani bir sorun olmadığını ve zaman zaman kendi paylaşımlarıyla gemide neler olduğunu takipçilerine ulaştırıyor. Evet, özetle böyle haberimiz.
1: Gelişmeler bu şekilde. Biz de hatta sizinle iletişimi kaybettikten sonra söylemiştim. İki Türk olduğunu biliyorduk ama sonrasında üç diye de duyuruldu. O konuda aslında hala da bir haberle ilgili zannediyorum. Evet. Bazı belirsizlikler de var. Bir tabii izole ortamın olmasının getirdiği de bir yansıma diyebiliriz buna.
2: Doğal bir durumda.
1: Bir diğer haberimize de geçelim mi?
2: Ben biliyorsunuz başından beri bu dünya

0: Bir diğer
1: durumda
0: haberimize de
1: diyebiliriz.
0: geçelim mi?
1: Şöyle, ben biliyorsunuz başından beri bu Dünya Kupası, hani çok futbolla ilgim yok ama
0: Bilet
1: gelişmeleri
0: fiyatları üzerinden başlamıştık.
1: çok şey konuştuk. Şimdi de müzik kısmıyla ilgili. Çünkü neden? Tabii çok önemli. Yani bu derece büyük bir spor organizasyonunun işte her döneminde illaki hani bir resmi şarkısı oluyor. Tahmin edersiniz ki Shakira artık bu resmi şarkıların
0: Evet.
1: sahibi. Şimdiye kadar rekor düzeyde bir şey galiba, düzen, yani periyodu hiç şaşmadı. 2010-14, 2006 pardon, o da var ve tabii ki 2026, yani 4 farklı Dünya Kupası döneminde müzikal olarak yer almış oldu Shakira. İşte Reuters diyor ki bu süreklilik Shakira'yı Dünya Kupası ile en çok özdeşleşen sanatçılardan biri haline
0: Doğru,
1: getirdi.
0: şüphesiz.
1: Evet, 2026 turnuvası ilk kez yapılıyor. Bu üç ülkenin ortak ev sahipliğinde yapılıyor bu sene. 11 Haziran'da başlayacak, 19 Temmuz'da sona erecek. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika düzenliyor olacak. Ve işte geçen hafta Perşembe günü Shakira yeni şarkıyı Dayı Dayı açıkladılar. Küçük bir klip paylaştılar. Nijeryalı sanatçı Burna Boy ile birlikte hazırladılar. 14 Mayıs'ta da açıklayacağız diye, yayınlayacağız
0: Şarkının
1: diye.
0: tamamını.
1: Evet.
0: İsim tercihleri de farklı oluyor. Vaka vaka, la la la vardı. Şimdi de dayı dayı olacak. Bakalım
1: Evet,
0: onda imza bırakacak mı diğerleri gibi.
1: o 2010 Güney Afrika Dünya Kupası'nın işte Vaka Vakası, yani resmi şarkısı, tabii çok çok hala gündemde olan aslında
0: Evet.
1: bir şarkı. Yani evet, turnuvanın simgesi oluyor ama etkisi hani yıllar boyunca da devam eden şarkılardan biri, ya yani büyük bir başarı. Şimdi bu seneki işte seçilen şarkı da yine birlik, enerji ve turnuva heyecanı teması doğal olarak. İşte sıra sende, ayağa kalk, kendine inan, mücadele et fikri
0: Mesajları olan,
1: etrafında.
0: evet.
1: Evet, nakarattaki tekrarlar böyle. Yani coşkuyu, dayanışmayı, bir yandan tabii ki kolektif enerji yaratmayı hedefliyor. Ya yani doğrudan futbolu anlatmıyor tabii ki şarkılar. Yani büyük bir mücadeleye
0: Tabii.
1: hazırlanma
0: Eğlenceyi
1: hissi.
0: paylaşmak adına, o organizasyon tadını çıkarmak adına yapılıyor muhtemelen. Gruptaki maçlar da yaklaşıyor. Ben de özellikle siz bu konuyu aktarınca Türkiye'nin maçlarına baktım. İlk maçımız 14 Haziran'daymış. Burada da futbol severleri duyurmuş olalım. Avustralya ile oynayacağız.
1: Evet, yani siz tabii aslında çok daha, ben araştırıyorum bilgim yok
0: Siz
1: diye, sizin maşallahınız var bekler.
0: Hakikaten detayları bizlere sunuyorsunuz. Biz de aralardan böyle ufak ufak biraz daha bir şeyler serpiştiriyoruz. Esas ana merceğimiz sizsiniz doğrusu. Yine birbirinden
1: Teşekkür
0: şık
1: ederim.
0: haberleri getiriyorsunuz. Bundan sonraki aktaracağınızı da merakla bekliyorum. Dünya Kupası dayı dayılaştık.
1: Yine müzik olacak. Çünkü tabii çok gündemde. Önümüzdeki hafta Eurovision var ve işte bu sene bu İsrail boykotunun gölgesinde aslında bir Eurovision'dan bahsediyor olacağız. Viyana'da düzenleniyor ve daha başlamadan siyasi tartışmaların odağı haline geldi. 12 ve 14 Mayıs yarı finaller. Final aşaması da 16 Mayıs'ta. Ancak yarışma heyecanının artmasından öte tabii aylardır sürüyor bu siyasi tartışmalar. Geçmiş yıllarda da olduğu gibi İsrail'in katılımı, bu yıl çok sayıda ülke yarışmayı boykot ediyor. Ve organizatörler diyor ki yani bu apolitik bir yarışma. Ama tabii artık görmezden gelinmesi giderek zorlaşan bir siyasi gerilim de var. Ve Eurovision da tabii siyasi bir arenaya dönüştürmüş
0: Tabii.
1: durumda. Ki biz
0: Apolitik
1: yıllardır zaten böyle olduğunu
0: yarışma, apolitik
1: hepimiz
0: çizgisini çok
1: biliriz.
0: sorgulattı zaten bunca zaman.
1: Küçük tabii bir ek bilgi parantezi yapalım. En son 2015 yılında Viyana Eurovision'a ev sahipliği yapıyor. 70. yıl dönümünde kültür ve çeşitlilikle özdeşleşen bir şehir tabii Viyana. Bu yüzden bu şehre işte geri dönecek diye ayrıca heyecanlılar. Beklentiler çok yüksek. Tabii ki yarışmanın insanları bir araya getirmesi, kapının herkese açık olduğu gibi şeyler var, mesajlar. Ve işte slogan da seçiliyor. United by Music, in the heart of Europe. İşte müzikle birleşiyoruz, Avrupa'nın kalbinde gibi.
0: Evet.
1: Ama tablo biraz tabii tersi gibi. Yarışmadan çekilen ülkeler var.

0: çok sayıda sanatçı, işte Peter Gabriel, Massive Attack, Roger Waters, işte Brian Eno, yani uluslararası isimler İsrail katıldığı sürece Eurovision yapılmamalı diyorlar. Soykırma müzik yok diye. Yani neredeyse 1100'den fazla sanatçı açık bir mektuba imza attı. Ciddi bir mesaj bu. Fakat tepkilere rağmen yapılan açıklama, yani bu yarışma hükümetlerin değil.
1: Sertab Erener de tabii birinciliği göğüsleyen, ülkemizi gururlandıran sanatçıya da bu konuda teklif gelmiş, final aşamasında
0: Evet.
1: sahne alması için, kendisi reddettiğini açıklamıştı.
0: Evet.
1: Nihal Hanım, Eurovision Asia diye bir hazırlık da varmış doğrusu, 14 Kasım'da
0: Evet.
1: diye duyuruldu. Bilmiyorum, belki yeni atmosferimiz orası olur mu?
0: Yani Asya'da şimdi tabii çelişkili, yani Eurovision Asya, işte Avrupa'nın gözü Viyana'dayken Asya'da da dikkat çekici bir gelişme bu.
1: Evet.
0: 14 Kasım'da. Şimdi mesela Filipinler, Güney Kore, Vietnam, yani 10 ülke, işte Vietnam dahil 10 ülke şimdiden katılım sözü veriyor. Bir yandan Amerika'da da hayata geçirme girişimi işte 2022'de olmuş ama başarısızlıkla sonuçlanmış.
1: Çok sürmedi, değil mi?
0: Evet, dediğim gibi bu arada şu an Sertab Erener kabul etmedi. Neden? Tabii hani teklif ne? İşte finalistlerin bir sahne alması şeyi var, seremonisi de var. 2024'te şey yapıyor, bir sahne aldı. Ama onun dışında biz zaten artık yarışmaya 2013'ten beri oylama sistemindeki haksızlıkları tabii gerekçe gösterdik ve yarışmadan çekildik. O tarihten bu yana da katılmıyoruz. Ama küçük bir şey yapalım değil mi? Tarihsel geriye dönüş. Sertab Erener'in birinciliği 2003. 2004'te doğal olarak yarışma bizde,
1: İstanbul'da.
0: Yıllar
1: çok çabuk geçiyor gerçekten. Dün
0: evet,
1: gibi
0: o kadar
1: hatırlıyorum
0: gibi.
1: Sahnenin enerjisini.
0: Evet, bana da mesela 2003 çok çok eski geldi. Yani
1: 23
0: yarışmaya
1: yıl.
0: katılsaydım.
1: 23 yıl. Dileriz bu atmosferleri yine kendine yakışan unsurlarıyla konuşabileceğimiz bir dünya çizgisine ulaşalım. Buna da
0: Evet.
1: ihtiyacımız var doğrusu. Çünkü bir
0: Olmaz mı?
1: tarafımızda
0: Olmaz mı?
1: olan
0: Ama
1: hadiseleri de görmezden gelemiyoruz.
0: Evet, Sertab Erener'i andık, Manga'yı da anmalıyız. O da
1: Lütfen.
0: 2010'da ikincilik getirdi. Daha eskisi var,
1: evet.
0: 97'de de Şebnem Peker üçüncülük almıştı. Biz en son artık 2012'de Can Bonomo. Onunla Lami Bek. Ben çok beğenmiştim. Orada da
1: Evet,
0: bir
1: evet.
0: yedinciliğimiz olmuştu.
1: Hepsi birbirinden değerli paylaşımlardı açıkçası. Orada ülkemizin bayrağını göğüslemek, o heyecanı yaşamak hakikaten çok da hoştu, güzel zamanlardı. Bu apolitik çizgi açılınca biraz da ne yazık ki onlardan koptuk ama az önceki temennilerimi tekrar etmeyeyim. Umarım bir kere daha bu sahneyi biz de bayraklarımızla taşlandırırız. Sahneye yakışan unsurunu sürdürsün. Bugün burada virgülü koyacağız ama önümüzdeki haftalarda tekrar merak ediyoruz doğrusu bizlere aktaracağınız haberleri Nihal Hanım. Çok teşekkür ederiz değerli katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi pazarlar.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, dünya genelinde bu hafta hangi başlıklar öne çıktı, ne konuşuldu hususlarında editör Nihal Sandıkçı bizlere maddeleri aktardı. Yine birlikteliğimize bir başka alanla devam edeceğiz.

0: Günlük hayatta yapay zeka kullanımlarını konuşuyoruz. Kreatif Kültür Direktörü Gence Demirer bizlerle beraber. Gence Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi pazarlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Nihal Sandıkçı ile konuşurken kullandığım en çok kelimeler arasında apolitik oldu. Aslında yapay zeka sahası da bu kelimeyi fazlasıyla sahiplenebilecek bir alan olmayı sürdürüyor bence. Yani böyle bir aday olarak ön plana çıkabilir diye düşünüyorum. Çünkü iç dünyasında da fazlasıyla gerginlikleri, bir rekabet çatışmasını barındıran bir dünya oldu. Biz tabii bunu güncel gelişmeleri de ön plana alarak kendi gündelik hayatımıza da adapte etmeye çalışıyoruz. Sizler bugün neler aktaracaksınız? Birkaç başlıkta hangi konuları ön plana çıkarırsınız?
1: Evet, yani bugün aslında çok doğru bir taraftan girdik. Gerçekten apolitik olmaya da başladı yapay zeka, ama bu apolitikliğin getirdiği büyük dengesizlikler ve görünmeyen şeyleri de gören bir yapay zeka modeline doğru gidiyor yavaş yavaş. Bu hem mecazi hem de maddi anlamda aynı şeyleri söylüyor. Çünkü en büyük yapay zeka servis sağlayıcılarından bir tanesi OpenAI.

0: AI isimli bir şirket. Evet. Ve bu şirket ilk başta insanlık için bir vakıf olarak kuruldu. Ve vakıf olarak başladı. Vakıf olarak başlamasının faydaları çok büyüktü. Çünkü yapay zeka veriye ihtiyaç duyuyor ve bir vakfın bu verilere ulaşmasına, açık kaynak ya da kapalı kaynak tüm verilere, bütün kütüphane arşivlerine, ondan sonra bahsedebileceğimiz tüm yazılmış önceki dosyalara gibi şeylere ulaşması tabii ki bir insanlık için bir çalışma olduğu için çok kolay oldu. Fakat geçenlerde Greg Brockman diye bir yatırım şeyi var, kurucularından bir tanesi var. Popüler olan kurucularının yanında daha az popüler olan ve daha az hisseli bir kurucu. Bu şahsın hissesinin OpenAI'deki payının 30 milyar dolar olduğu anlaşıldı. Şimdi bu piyasaya düşünce Elon Musk bir anda ortaya çıktı ve dedi ki siz vakıf olarak kuruldunuz ve ne ara bu kadar servet yaptınız. Hı hı. Ve bu nasıl oldu bu iş? Yani zaten insanlık yararına ücretsiz bir platformunuz, bunu paraya döndürdünüz, okey enerji dediniz, şey dediniz. Ama şimdi ciddi anlamda servet yapmaya başlıyorsunuz ve siz kendi kuruluş şeyinizi, ayarlarınıza ne zaman döneceksiniz? Burada çok ciddi bir sorun var. Çünkü hayır kurumu gibi başlayıp sonra teknoloji devi oluyorsunuz ve elektrik gibi, internet gibi, bazı hatta para sistemi gibi şu anda güncel hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri oldunuz. Şimdi geri de çıkartamıyoruz sizi hayatımızdan. Çünkü yer ettiniz.
1: Evet. Bu hakikaten kolay bir unsur da değil. Herhalde çıkış yöntemi olarak yanlış bir metot seçtiklerini düşünüyorlar diye tahmin ediyorum. Bu raddeye gelebileceklerini mi hayal etmediler acaba? Ya da burada tabii bir bağış toplama unsurları da devreye giriyor tabii. Muhtemelen. Elon Musk'ın bu sürecin parçası olması da bunu destekliyor herhalde. Ya da bir yatırımcı kıskançlığı diye adlandıranlar da var. Oraları çekmemek lazım değil mi?
0: Ya o da olabilir kısımda. Ama şu da var yani. Ben şöyle düşünüyorum. Bir aşevi kurdum. Ve yemek dağıtıyorum. Ve insanlara, bana da destekler var. Ama öyle güzel yemekler yaptım ki ben yarın öbür gün bunu bir lüks bir lokantaya çevirdim. Şimdi yani kuruluş amacım, bana yapılan destekler, benim ortalığa çıkış şeyim, mottom ve o şeyim, yani o etrafa yaydığım o auramın hepsi kırıldı bir anda, değişti ve ben artık para toplayan bir şey, mesela rakibi olan Anthropic şirketi hiç bir zaman öyle bir durumda durmadı. Yani her zaman ben dedi para ihtiyacım var ve adil kullanım tarafına geçiyordu ve adil kullanımla işte diyordu ki sen bu kadar mesaj atabilirsin, hı hı, üstünü tekrar ödemen lazım çünkü bu şey değil yani, açık kaynak bir şey değil, ben bunu finanse ediyorum.
1: Güven hususunuz sarsılıyor burada biraz da değil
0: tabii
1: mi?
0: Tabii. Bu hukuki bir mesele değil, güven meselesi. Ve böyle işte milyonlarca insanın hayatını etkileyebilecek sistemler kuruyor sonuçta bunlar. Ve bunlar gerçekten bu arada hayatımızı da etkiliyor. Buradan diğer konuya da şey yapayım yani. Mesela bu hafta iki tane sağlık tarafında çok büyük gelişme var. Mayo Clinic bir yeni bir yapay zekasını duyurdu. Ve burada bu yapay zeka en zor kanser türlerinden biri olan pankreas kanserini 3 yıl önceden hücre kireçlenmesini tarayarak tomografilerde ve bütün görüntülemelerde, bilgisayarla rutin görüntülemelerde fark edebiliyor ve doktoru uyarabiliyor.
1: Çok daha kısa süre içerisinde bunu başarabiliyor olması, tam güven konusundan gelmesini de açıkçası önemli kıldı bu konu. Yalnız aynen, bu da hakikaten şunu da düşündürüyor. Bu bir anlamda çok güzel. Doğru tanı ön plana çıkıyorsa, burada yüzde ön plandaysa. Ama diğer tarafta da doktorların böyle nitelikli ilgilenebilecek bir zaman dilimi de kalıyor mu kalmıyor mu? Bu bizim çağımızın sorunlarından birisi olduğu için yapay zeka ile bu konu nasıl şekillenecek? Doğrusu ben de bunu merak ediyorum. Ama elbette bir ortada bir hastalık var ve bu bir müdahale içinde aciliyet gerektiriyordur. Hasta için, özellikle bu sıkıntıyı yaşayanlar için. O anlamda da bunu faydalı bir yerde kullanabilmek ve fazlasıyla güzel gibi de duruyor bir yandan. Siz nereden katılırsınız bu konuya?
0: Tabii yani bizim aslında şöyle, bizim şu anki sağlık sistemimiz ve sağlık anlayışımız reaktif dediğimiz bir model. Yani hastalık ortaya çıkınca müdahale ediyoruz. Hı-hı. Hastalık ortaya çıkmadan önce önleyici bir modelimiz yok. Proaktif deniyor buna. Yani öncesinde bu aktiviteyi kırabilecek bir model olarak şey yapmıyoruz. Bunu biz kişisel bakım veya kişisel sağlık olarak bir şeyleri önlemek

0: etmek adına alıyoruz. Ama insanın doğası da proaktif. Yani insan daha sonra hastalanmamak için beslenen ve daha sonra şey yapmamak, çünkü hepimizin güdüsü öyle geliyor. Yani hastalanınca önleyecek şeyi ilaç olarak görüyoruz ama hastalanmamak için sarımsak yiyoruz. Yani o mantıkta. Yani şimdi yapay zeka bizim tarafımızdan birazcık bakıyor. Ama orada şunu kaçırıyor insan bu arada, organik bir yapı. Yani şu anki pankreasımdaki hücrelerin kireçlenmesi, daha önce pankreas kanseri yaşamış hastaların 3-4 yıl önceki görüntülenmeleriyle kıyaslanarak böyle bir yorumu yapıyor. Yani milyonlarca hastanın, pankreas kanseri geçirmiş hastanın 3-4 yıl önceki görüntülenmelerindeki hücre kireçlenmesi varsayımıyla, benzerlikleriyle bir örüntü kuruyor ve diyor ki potansiyel olarak bak, bu kireçlenme daha sonra 3-4 yıl sonra kansere yol açtı. Bunu doktora uyarı olarak yapıyor. Tabii burada tıp, yani sağlık sektörünün ve doktorun vereceği karar buna nasıl müdahale edecek? Aslında çünkü ortada daha kanser yok daha.
1: Sizinle konuşacağımız çok konularımız da var Gönce Bey, ama bu konu çok önemli gerçekten. O yüzden de evet, ben izninizle de bu konuda bırakmak isterim. Hakikaten tabii, dinleyicilerimizin de böylesine bir mevzuda bir düşünce kanalını açmamıza da müsaade etmeleri açısından da bu yaklaşımı barındırıyorum. Çünkü sağlıkta şaka olmaz konusunun gerçekten de derinlemesine hissedilebilecek bir tema üzerinden konuşuyoruz. Bir kere bu kadar önemli bir tespiti yaptıktan sonrasını konuşmak bir başka bir başarı. Bir de bunun aksi yolu da olabilir. Aksi yol olması halinde sorumlu kim olacakla ilgili tartışmalara da bir düşünce kanalı açmamızın da bir faydası var diye düşünüyorum. Önümüzdeki tabii, hafta yine bu konular üzerinden muhabbetimizi sürdürmeye devam edelim. Gence Bey, çok teşekkür ederiz bizlere aktardığınız için.
0: Rica ederim.
1: Zihnimizde bu düşünce pırıltılarını oluşturduğunuz için iyi pazarlar diliyoruz sizlere.
0: Sizlere de iyi pazarlar. Hoşçakalın.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, Kreatif Kültür Direktörü Gence Demirer'le günlük hayatta yapay zeka kullanımları üzerinde konuştuk.
2: Reklamlar.

0: tatlı da yersin değil mi annem?
1: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
0: Merak etme, V kartla ödüyorum.
1: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
2: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Bahar temizliğinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 30 Nisan 13 Mayıs tarihleri arasında Oma Express Fresh sıvı deterjan çeşitleri 840 mililitre 21 yıkama deterjan çeşitleri 159 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik 400 TL ve üzeri deterjan, bulaşık ve ev temizlik ürünleri alışverişinize 50 mani hediye. Migros hepimize iyi
4: gelecek. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan. 30 Nisan 13 Mayıs tarihleri arasında undan toz şekere, zeytinyağından pirince. Kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi
0: gelecek. Tatlı da yersin değil mi annem?
1: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
0: Merak etme, V kartla ödüyorum.
1: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
2: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Bahar temizliğinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 30 Nisan 13 Mayıs tarihleri arasında Finish Quantum tablet 30'lu 199 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik 400 TL ve üzeri deterjan, bulaşık ve ev temizlik ürünleri alışverişinize 50 mani hediye. Migros hepimize iyi gelecek.
5: Reklamlar.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, Gündem hafta sonu programındaki birlikteliğimize devam ediyoruz. 10 Mayıs Pazar günündeyiz ve bugüne yakışır bir şekilde de kültür sanat haberlerine yer vereceğiz. Bu alanın medyatörü Aydan Öksüz bizlerle beraber. Aydan Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar Büşra Hanım.
0: Çok teşekkür ederiz. Her hafta merak ediyorum doğrusu aktaracaklarınızla da ve dönüp dönüp de sizin bahsetmiş olduğunuz hususları da ayrıca da bir daha bakıp karıştırmayı da seviyorum. Hafta içerisindeki boş vakitlerini nasıl değerlendirebiliriz diye. Bizlere neler aktaracaksınız bugün?
1: Ne güzel. Yine Mayıs ayı her ay tabii çok hareketli geçiyor kültür sanat, evet. Bu çok güzel bir şey. Ama özellikle son dönemlerde bahar aylarında hem tiyatro sahnelerinden şiir festivallerine, sergilerden de yeni kitaplara uzanan yine dop dolu bir hafta bizi bekliyor. Ama öncelikle ben tüm annelerimizin sevgisiyle büyüten, emek veren ve hayatımıza dokunan, işte kalbinde bu annelik sevgisi taşıyan kadınlarımızın anlamlı gününü kutluyorum. İyi ki varlar. Evet. Devam edelim. Kültür sanat tarafında şimdi Afrojale ödülleri biliyorsunuz sahiplerini buldu 7 Mayıs akşamı. Bu yıl Profesör Doktor Aslı Yılmaz başkanlığında 33 kişilik jüri sezon boyunca 268 oyunu değerlendirdi ki bu çok ciddi bir rakam aslında. Bu yıl Muhsin Ertuğrul özel ödülü Şahika Tekant'a verildi. Hardin Dörmen özel ödülü ise Tiyatro Kare'ye. Yılın en iyi oyunu Lucy oldu ve en iyi erkek oyuncu Barış Yıldız olurken en iyi kadın oyuncu da Rabia Zehra Şafak'a verildi.
0: Özellikle de gençlerimiz üzerinden sormak isterim burada Aydan Hanım. Yani Afife ödüllerini muhakkak duyuyorlar ve bu anlamda da bir önemli bir organizasyonun içeriğine de aşina oluyorlar ama neden önemli olduğu sorusunu sizin vereceğiniz yanıt çok önemli onlar için.
1: Tabii yani şimdi Türkiye tiyatrosunun dediğimiz gibi en prestijli ödülü, tek ödülü aslında bu anlamda çok değerli ama bir yandan da Türkiye tiyatrosunun sezon panoramasını ortaya koyuyor. Yani o yıl boyunca oynanan oyunlar, sahnelenen üretimler güçlü bir gösterge. Bu anlamda hem genç oyuncular hem de bu genç oyuncuların, yönetmenlerin oyunları değerlendiriliyor. Bu anlamda önemli bir ödül.
0: Önemli olduğunu söyleyebiliriz. Hangi başlıkla devam edeceğiz?
1: Müzelerden gelişmeler var. Onlarla devam edelim Büşra Hanım. Türkiye'de son 14 yılda açılan 274 özel müzeyle kültür sanata verilen destek büyümeye devam ediyor. Bugün 60 ilde bulunan özel müze sayısı 451'e ulaşmış durumda. Aslında yine bu da çok ciddi bir rakam çünkü yani her yıl farklı kategorilerde farklı hem antik kazılar hem yine özel müzeler, çok sayıda müze açılıyor. Bu aslında bize kültürel mirasın korunmasının işte artık yalnızca kamu kurumlarının değil özel girişimlerin de sorumluluk alanına girdiğini gösteriyor.
0: Ne kadar güzel. Evet. Çok kıymetli.
1: Çok.
0: Şimdi birlikteliğimizi yine ben sizi kesmeden sürdürmenizi rica edeceğim. Sizin aktaracaklarınız çok önemli çünkü.
1: Evet ya, ben bir de Yunus Emre'yi anmam istiyorum. Vefatının 705. yılı. Büyük Türk düşünürü ve mutasavvıf şair Yunus Emre. Onun yüzyıllar öncesinden yükselen sevgi ve birlik çağrısı bugün hala güncelliğini koruyor. Ve bu yüzden bu anlamlı günde kendisini de bir kez daha analım istedim.
0: Ne kadar güzel. Boşuna kültür sanat etiketini bir arada kullanmıyoruz. Sizin bu sözlerinizde de bir kere daha anlamına kavuştu. Vizyondan filmlerde neler aktarırsınız?
1: Bu hafta 9-15 Mayıs haftasında da yine sinemada aksiyondan, komedi, animasyondan gerilime kadar çok farklı türlerde filmler izleyiciyle buluşuyor. Bunlar arasında Mortal Kombat, İşte Fünye, son dönemin çok konuşulan Türk yapımlarından biri, Portekiz Aşkı ve Kill Bill'in Mezunun Tamamı gibi filmler bu hafta vizyona girenler arasında.
0: Özellikle sizin radarınıza giren var mı aralarında?
1: Ya aksiyon tabii sevenler için Mortal Kombat bence çok doğru bir tercih olabilir. Nostalji ve sinema açısından da Kill Bill özel gösterimi oldukça dikkat çekici. Onu sinemada izlemek de ayrıca keyifli olabilir.
0: Şimdi Mayıs birazcık kapalı gibi gösterdi ilk haftalarında. Kendi doğalında vardır ki birkaç öncesinde de bence fazlasıyla sıcaktı. Haksızlık da etmek istemem ama tabii etkinliklerinde habercisi olan da bir ay. Nisan'dan da burada rol çalmayalım. O da gerçekten güzel bir etkinlik sürecine ev sahipliği yaptı ama Mayıs'la beraber açılış bir başka oluyor. Yine bu etkinliklerden duyuracaklarınız var mı bu aya özel?
1: Evet, yani Mayıs'a yakışan bir şiir festivali var. Bahar aylarına yani bahar ve şiiri ben çok yan yana yani doğru bir şekilde denk geliyor ve bu anlamda da hem festivaller hem işte sergiler, şiirle ilgili tematik etkinlikler de oluyor. Bunlardan biri de uluslararası İstanbul Essences Şiir Festivali Sultanbeyli Belediyesi tarafından 12. kez düzenleniyor bu yıl. Bu da açıkçası genç kuşaklara şiir sevgisi kazandırmak ve şiiri gündelik hayatın parçası haline getirmek amacıyla düzenleniyor.
0: Geçen gün, çok affedersiniz sözünüzü kesiyorum, Anneler Günü olmasa sebebiyle de söylemek isterim. Bir iki çocuğu olan bir anneyi yürürken gördüm bir sokakta. Çocuklar dönüp dönüp anneye bir şiir okusana anne, bir şiir okusana anne diye seslendiler. Ve yaklaşık biri 6 yaşlarında, öbürü belki 3 yaşlarında gibiydi. Hakikaten çok hoşuma giden de bir tabloydu o. Şiir ve Anneler Günü birleşince de aktarmak istedim. Lütfen buyurun.
1: Çok iyi yaptınız. O zaman yine Bahar'a Merhaba Festivali ile devam edelim. 9-10 Mayıs'ta, yani dün başladı ve bugün de devam ediyor Miniatürk'te. Bahar'a Merhaba Festivali var. O da yine çocuk oyunları, açık hava deneyimleri, biraz daha çocuklara uygun atölyeler ve etkinliklerle de ziyaretçilerini bekliyor. Bunu da paylaşmış olalım. Konser haberimiz de yine bu hafta 13 Mayıs'ta sanatta Lisa Hektar caz ve bossa nova'ya uzanan bir repertuarıyla sahne alacak. O da konser önerilerimiz arasında olabilir. Sergiler tarafında da yine bir iki haberimiz var. Aslında bu da güzel bir gelişme. İstanbul Deniz Müzesi genç sanatçı Lara Ekmen'in Gerçeğin Çiçekleri sergisine ev sahipliği yapıyor. Yine Pera Müzesi de 13 Mayıs'ta ücretsiz rehberli bir tur düzenliyor. Buna da yine kayıt olup sergi turuna katılabilirler.
0: Ve kitaplar diyeceğiz değil mi?
1: Evet, kitaplar olmazsa olmazımız. Oradan bir kitap önerimiz, Nobel ödüllü edebiyat ödüllü sahibi Anne Ernaux'un Işıklara Bak Canım romanı okurla buluşuyor. Ernaux bu kez Paris yakınlarında bir süpermarkete işte böyle bir yıl boyunca yaptığı ziyaretleri kaydediyor. Çok ilginç bir konusu var. Ama yoğun bir metin. Tabii tüketim mekanını yalnızca ekonomik olarak değil, hani bir temas noktası olarak da ele alan günümüz toplumunun görünmez hiyerarşilerini açığa çıkarıyor bu kitapta.
0: Bu kitabı neden okumalıyız noktasına aslında bir vurgu oldu bu sözlerinize.
1: Evet, yani Ernaux'u tanıyanlar, okuyanlar bilir, o aslında gündelik yaşamı çok merkezine alan ve bunun üzerinden de aslında bir sosyolojik panorama çizen bir yazar. O da işte gündelik görünen bir mekandan yola çıkarak romanıyla da işte tüketim ve biraz modern yalnızlık üzerine çok güçlü bir okuma yapıyor. Bu kitabımızı da dinleyicilerimize öneririz.
0: Aydan Hanım, çok teşekkür ederiz aktardıklarınız için.
1: İyi hafta sonları diliyorum size.
0: Sizlere de kolaylıklar diliyoruz. Sizin aktarmış olduğunuz bu detaylar üzerinden de dileriz. Dinleyicilerimizin de gününe ve günlerine eşlik ederiz, güzelleştiririz. Kültür sanat medyatörü Aydan Öksüz aktardı sevgili dinleyicilerimiz bütün detayları. Böylelikle hem bugünün hem de haftanın kapanışını yapıyoruz. Önümüzdeki hafta cumartesi ve pazar günleri tekrar buluşmak dileğiyle ayrılalım sevgili dinleyicilerimiz. Programı sizler için yapımcımız Melek Baysal hazırladı. Teknik yönetmenimiz Atilla Aliler sesimizi ulaştırdı. Mikrofonda da ben Büşra Tayır'dan vardım. Sağlıklı, keyifli bir gün ve günleri geçirmenizi arzu ediyoruz. Cumartesi günü Türkiye gündemi, pazar günü dünya gündemiyle tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın efendim.
2: Gündem hafta sonu.

0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika ile İran arasındaki gergin ateşkes süreci devam ederken diplomasi trafiğini hız kesmeden sürdürüyor. Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'la telefonda görüştü. İKİB Başbakanı Mesrur Barzani'yi de Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşmelerde Amerika-İran Savaşı'nın yanı sıra ikili ilişkiler de ele alındı. Hürmüz Boğazı'nda tansiyon yüksek. İran devrim muhafızları İran'a ait petrol tankerlerine ve ticari gemilere müdahaleye karşı Washington'ı uyardı. Füze ve insansız hava araçları bölgedeki Amerikan hedeflerine ve gemilerine kilitlendi. Ateşleme emrini bekliyoruz denildi. Amerika ise İran'a yönelik deniz ablukası kapsamında 62 gemiyi engellediğini açıkladı. İşgalci İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'a saldırıları ise sürüyor. Ülkenin güneyindeki saldırılarda 24 kişi daha hayatını kaybetti. Hizbullah da İsrail saldırılarına karşılık veriyor. İsrail, Hizbullah saldırısında biri ağır 3 askerin yaralandığını açıkladı. Galatasaray, ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sahasında Antalya Spor'la karşı karşıya gelen Sarı Kırmızılı ekip karşılaşmadan 4-2 üstünlükle ayrıldı. Galatasaray bu şampiyonlukla üst üste 4, toplamda da 26. kez mutlu sona ulaşmayı başardı. Galatasaray için tebrik mesajları da ardı ardına geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trenyol Süper Lig'de sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı tebrik etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı kutladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Galatasaray camiasını tebrik etti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, meslek birlikleri ve sivil toplum örgütleriyle yaptıkları işbirliğinin muhalefet partileri tarafından eleştirilmesine tepki gösterdi. Eğitim öğretim camiamıza totaliter bir perspektifle yön vermemizi arzu ediyorlar dedi. Ankara'da düzenlenen insan, değer ve teknoloji temalı eğitim zirvesinde konuşan Tekin, destek olan herkesin işbirliğine açık olduklarını belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'nin mühendis kızları projesinin olumlu sonuçlar verdiğini söyledi. Göktaş, İstanbul'da düzenlenen küresel mühendis kızlar buluşmasında projeye yönelik yapılan etki çalışmasının sonuçlarını anlattı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, girişimcilerin artık fiziki olarak Türkiye'de bulunma zorunluluğu olmaksızın uzaktan şirket kurabileceğini söyledi. Dijital şirket uygulamasının hayata geçirileceğini söyledi. Bakan Kacır, Türkonların değerlemesinin 100 milyar dolara aşmasını bekliyoruz dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'da yabancı basın mensuplarıyla bir araya geldi. İklim değişikliğine dikkat çekti. Bu kapsamda yürütülen projelere de değinen Bakan Kurum, şehirler insanına verdiği güven duygusuyla güçlüdür dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin 2002 yılından bu yana yaşadığı büyük dönüşüme dikkat çekti. Ekonominin 6 kat büyüdüğünü söyledi. Gençlere seslenen Bolat, durmayacağız, daha çok çalışacağız dedi. TRT'nin dijital platformu Tabii'nin iddialı yapımı Gazlar'ın yeni sezonu için çekimler tamamlandı. Dizinin yeni bölümlerinde Kibariye rüzgarı esecek. Kibariye şarkılarıyla hikayenin derinliğine ve duygusallığına katkıda bulunacak. Hem güldürüp hem düşündüren dizinin yeni sezonu için geri sayım sürüyor. Haberleri sunduk.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Teknosfer.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu'na hoş geldiniz. İnsan, teknoloji ve geleceğin buluşma noktasından, Teknosfer'den herkese merhaba. Mikrofon başında ben bu teknoloji yolculuğunda programı hazırlayan ve sunan yol arkadaşınız Fuat Can Bayramoğlu.

Bu keyifli yolculuğumuzda elbette yalnız değiliz. Yapımcımız Ceyda Nuray Kıygı ve teknik masada sesimizin size en berrak ve en pürüzsüz haliyle ulaşmasını sağlayan Nuri Göktaş ile birlikteyiz. Bize ulaşmak isterseniz, düşüncelerinizi paylaşmak isterseniz telefon numaralarımız 0312 463 34 19 ve 463 34 21. Ayrıca dünyanın neresinde olursanız olun, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr adresi üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilir, Facebook ve Twitter'da TRT TSR kullanıcı adıyla bizi takip edebilirsiniz. Değerli dinleyenler, her hafta olduğu gibi bugün de programımızda sizlerle 3 ana duraktan oluşan, ufkunuzu açacağını düşündüğüm bir yolculuğa çıkacağız. Ama yolculuğumuza başlamadan önce bugün konuşacağımız konuların şöyle bir fragmanına bakalım istiyorum. Bugün gündemimizde Ay'ın karanlık yüzünde kopan yeni uzay yarışı ve giderek tehlikesi artan ve artık neredeyse dünyaya düşmek üzere olan devasa uzay çöpleri var. Sonra yeryüzüne iniyoruz. Sadece güneşten değil, üzerine düşen yağmur damlalarından bile elektrik üreten o mucizevi panelleri konuşacağız. Tıbbın karanlık köşelerine gireceğiz. Sadece erkek bedenine göre tasarlanan ve kadınları unutan algoritmaların hayatımızı nasıl tehlikeye atabileceğini sorgulayacağız. Ve elbette programımızın kalbi olan yapay zeka bölümümüz var. İnsanlık dışı amaçlar için Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı ile gizli kapalı kapılar ardında masaya oturan teknoloji devlerini 27 yıllık sistem açıklarını saniyeler içinde bulup kendi kendine kod yazan ve bu yüzden çok tehlikeli denilerek halka kapatılan süper yapay zekaları ve son olarak da bu yapay zekaların kalbi olan veri merkezlerini hedef alan füzeleri konuşacağız. Değerli dinleyenler, hazırsanız kemerlerinizi bağlayın. Çünkü teknosferin ilk durağı olan uzay gündemiyle programımıza başlıyoruz. Evet kıymetli dinleyenler, uzay artık sadece bilim kurgu filmlerinin değil, bizzat bugünün jeopolitik savaş alanlarından biri. Son günlerde Amerikan Senatosu'nda çok ilginç şeyler oluyor gerçekten. Amerikan Senatosu, Amerikan Uzay Ajansı NASA'ya adeta ne yap et ama bir an önce Çin'den önce Ay'a dön diyen çok kritik bir yasa tasarısını onayladı. Hatırlarsanız Artemis 2 adlı bir program var. Amacı insanları yeniden Ay'a, özellikle de Ay'ın güney kutbuna indirmek. Çünkü orada su buzulları var ve su demek gelecekteki uzay istasyonları için roket yakıtı ve yaşam kaynağı demek. NASA'nın yeni yöneticisi Jared Isaacman, yörüngesinde kurulması planlanan Lunar Gateway, yani Ay geçidi istasyonundan bile vazgeçip doğrudan Ay yüzeyinde kalıcı bir üs kurmaya odaklandıklarını belirtmişti geçtiğimiz haftalarda. Ve hedefleri oldukça netti. Çin, Ay'a bayrağını dikmeden önce Ay'a Amerika Birleşik Devletleri'nin bayrağını dikmek. Peki bu durum sizin, benim yani sıradan bir insanın hayatını neden ilgilendiriyor değerli dinleyenler? Çünkü şöyle söyleyebiliriz. Ay'a hükmeden yeryüzünün gelecekteki ekonomisine de hükmedecek. Oradaki değerli madenler ve uzay madenciliği gelecekte dünyadaki enerji krizlerinin ve ham madde savaşlarının yönünü belirleyecek. Sizin kullandığınız cep telefonunun içindeki çipin maliyeti bile belki de 20 yıl sonra Ay'dan getirilen materyallerle belirlenecek. Tabii burada insan ister istemez durup düşünüyor. Acaba uzaydaki bu inanılmaz acelecilik, bu milyarlarca dolarlık acele hazırlanan bütçeler sadece bilimsel bir merak veya uzayda yaşam arayışı için mi? Yoksa devletler yeryüzünde kuramadıkları mutlak askeri hakimiyeti ay yüzeyine yerleştirecekleri dünyayı doğrudan hedef alabilecek yeni nesil silah sistemleriyle mi kurmaya çalışıyorlar? Uzayın silahsızlandırılması anlaşmaları varken bilim kurgu kılıfı altında Ay sessiz sedasız dev bir askeri üsse mi dönüştürülüyor? Zihinlerde bu tür soru işaretlerinin belirmesi gerçekten gayet doğal görünüyor. Uzay çöpleri meselesine geçelim isterseniz. Ay'da sadece üs kurma yarışı yok değerli dinleyenler. Aynı zamanda insanoğlunun Ay'ı, daha doğrusu hemen yakın uzayı diyelim, çöplüğe çevirme yarışı var adeta. Açıklanan son verilere göre Elon Musk'ın şirketi SpaceX'e ait bir Falcon 9 roketinin üst kademesi Ay'a çarpmak üzere. Bu roket Ay'a özel iniş araçları taşıyordu ancak görevini tamamladıktan sonra uzay boşluğunda başıboş kaldı. Yörüngesi değişti ve devasa bir metal yığını olarak saatte binlerce kilometre hızla Ay'ın yüzeyine çakılmak üzere.

olayında insanoğlu için önemi gerçekten büyük. Zira yörüngedeki bu kontrolsüz çöpler yarın öbür gün iletişimimizi sağlayan GPS cihazlarını çalıştıran milyarlarca dolarlık uydulara çarpabilir. Bir sabah uyanıp internetin, navigasyonun hatta bankacılık sistemlerinin çalışmadığını bir an için düşünün. İşte uzay çöpleri böyle devasa bir risk taşıyor değerli dinleyenler. Ancak madalyonun diğer yüzünde fırlatılan devasa roketlerin üst kademelerinin yanlışlıkla Ay'a çakılması acaba sadece bir hesap hatası veya ihmalkarlık olabilir mi sorusu da yok değil. Yoksa bu büyük uzay şirketleri bu devasa çarpmaların yarattığı sismik etkileri ve açtığı kraterleri ölçerek gelecekte uydular üzerinden yapılabilecek kinetik bombardıman silahlarının bir nevi ön testini mi yapıyorlar? Çöp diyerek geçiştirdiğimiz şeyler belki de geleceğin mühimmat denemeleridir. Kim bilir? Yaşayarak görecek insanoğlu. Evet, uzay gündemimizin son haberi ise kainatın sırlarını çözmek için uzaya gönderdiğimiz o devasa gözümüz olan James Webb uzay teleskobundan geliyor. Bilim insanları uzun zamandır uzayın derinliklerinde minik, tuhaf, kırmızı noktalar görüyordu. Yakın zamanda Chandra X ışını gözlemevinin verileriyle bu noktalar birleştirilince akıl almaz bir gerçek ortaya çıktı. Uzayda devasa, yoğun gaz bulutları düşünün değerli dinleyenler ve bu kırmızı noktalar aslında o bulutların tam merkezinde doğan ve etrafındaki gazı içeriden dışarıya doğru yiyerek büyüyen süper kitleli devasa kara delikler. Evrenimizin o ilk zamanlarında milyarlarca yıl önce Samanyolu gibi devasa galaksilerin merkezindeki kara deliklerin nasıl bu kadar devasa boyutlara ulaştığını artık daha iyi anlayabilecek insanoğlu. Bunun bizim hayatımıza ne katkısı var diye aklınıza geliyor olabilir elbette. Bugün kullandığımız MR cihazlarından tutun da akıllı telefonlarınızdaki kameraların sensörlerine kadar pek çok teknoloji aslında uzayı anlamak için geliştirilen bu tür derin fizik araştırmalarının birer yan ürünüdür. Evrenin nasıl çalıştığını anlamak, yeryüzünde yeni teknolojiler üretmenin anahtarıdır değerli dinleyenler. Ancak tam da burada tabii düşündürücü bir noktaya da temas etmekte fayda var. Evrenin derinliklerindeki bu muazzam enerjileri her şeyi yutan kara delikleri incelemek için milyarlarca dolar harcanıyor. Acaba bu dev teleskopların asıl amacı sadece evrenin geçmişini öğrenmek mi yoksa dünyadaki enerji tekerlerinin evrende var olan ve dünyada henüz bilinmeyen sınırsız bir enerji formunun izini sürüp onu herkesten önce patentleme çabası mı? Evet değerli dinleyenler, uzayın o soğuk ve gizemli karanlığından birazdan ayrılacağız ve programımızın ikinci durağı olan Yeryüzü Teknolojileri bölümünde doğrudan evimize, bedenimize ve toplumumuza dokunan gelişmelere inmek üzere az sonra ikinci bölümde sizlerle birlikte olacağız. Evet değerli dinleyenler, enerji her şeyimiz gerçekten. Elektriğe bağımlı yaşıyoruz. Güneş panellerini hepimiz biliyoruz. Güneşi görünce elektrik üretir, hava bulutlandığında veya yağmur yağdığında verimleri düşer. Ancak İspanya'daki araştırmacılar ezber bozan bir teknoloji geliştirdiler. Sadece güneşten değil, üzerine düşen yağmur damlalarından da elektrik üreten hibrit yani melez bir cihaz ürettiler. Bu cihazın merkezinde perovskit adı verilen çok özel, ucuz ve yüksek performanslı bir güneş pili malzemesi var. Araştırmacılar bu malzemenin üzerine insan saçının binde biri kalınlığında plazma ile kaplanmış özel bir yüzey eklemişler. Bu yüzey yağmur damlası üzerine çarptığında sürtünme yoluyla elektrik üretiyor. Basit düşünecek olursak tıpkı kazağınızı çıkardığınızda saçınızın elektriklenmesi gibi yağmur damlası da bu panele çarptığında elektrik yaratıyor. Tek bir yağmur damlasından bile 100 voltun üzerinde elektrik üretmekten bahsediyoruz.

Fakat bu harika buluşun karşısında şöyle bir gerçeklik de bizi düşündürmüyor değil elbette. Güneşten ve yağmurdan, yani doğanın en bedava kaynaklarından sürekli ve ucuz enerji sağlayan bu devrimsel teknolojiler neden gerçekten hormon döngüleri karmaşık diye mi kadınları araştırmalara dahil etmiyor? Yoksa kadın bedeninin hastalıkları daha farklı ve geç belirti verdiği için erken teşhis araçlarını bilerek eksik bırakıp hastalık ilerledikten sonra çok daha pahalı kronik tedavilere ve yıllarca sürecek ilaç kullanımlarına mecbur bırakan devasa bir pazar mı yaratılıyor? Batıdaki sağlık sisteminin bu cinsiyetçi ihmalkarlığı belki de devasa bir ekonomik çarkın parçasıdır. İşte tam da bu noktada siber güvenlik dünyasının o karanlık arka sokaklarından gelen çok çarpıcı bir başka raporla yeryüzü teknolojileri durağımızı noktalayacağız. Dönem dönem dünya genelinde insanların verilerinin çalındığı haberleri çıkıyor. Peki telefonlardan bu verileri gizlice çalanlar kimler? Karşımızda sadece kod yazan bilgisayar korsanları yok kıymetli dinleyenler. Karşımızda takım elbiseli, milyon dolarlık bütçeleri olan, bu bütçeleri yöneten devasa casus yazılım yani spyware şirketleri var. Geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlanan çok kapsamlı bir rapora göre Kandiru, Paragon ve Intellexa gibi dünyanın en tehlikeli casus yazılımlarını üreten firmalar, Amerika ve Avrupa'daki politikacıları etkilemek, kendi haklarındaki yasakları kaldırtmak için milyonlarca dolar dökerek devasa lobi firmalarıyla anlaştılar. Bu şirketler öyle programlar üretiyorlar ki kişiye sadece bir cevapsız çağrı gelse bile telefon kamerası, mikrofonu ve tüm şifreleri saniyeler içinde arayan kişinin eline geçiyor. Normalde bu şirketlerin listede olması, yöneticilerinin hapse atılması gerekiyor değil mi değerli dinleyenler? Ama işler işte öyle yürümüyor. Ne Avrupa'da ne Amerika'da. Örneğin Paragon adındaki şirket, Amerikan Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Kurumu'yla milyonlarca dolarlık uyuşturucu takibi sözleşmeleri imzalamış durumda. Amerikan yönetiminin kara listesine alınan bir başka İsrailli casus yazılım firması Kandiru ise Washington'ın en büyük hukuk ve lobi firmalarıyla anlaşarak bu kara listeleri bypass etmekte. Avrupa'da yaşananlar da benzer. Mısır, Vietnam gibi ülkelere Predator yani yırtıcı adlı casus yazılımı satan Intellexa şirketinin yöneticileri kendilerini soruşturmakla görevli olan Avrupa Parlamentosu'nun komisyon başkanıyla ofislerinde görüşebiliyor. Hatta eski Alman istihbarat şeflerini işe alıp kendi ürünlerini bu yetkililere pazarlatıyorlar. Gerçekten ürkütücü bir haber. Eğer bu casus yazılım devleri lobiyle, baskıyla Amerika ve Avrupa'da hükümetleri ikna edip bu yazılımları yasal hale getiriyorsa, artık ne Amerika'da ne Avrupa'da kimsenin siber dünyada güvende olma şansı yok değerli dinleyenler. Her an bir kılıf uydurularak kişiler dinlenebilir veya izlenebilirler. Evet kıymetli dinleyenler, uzaydan birazdan yeryüzüne ineceğiz ve teknosferin son durağı olan insanlığın kaderinin yeniden yazılacağı söylenen o büyüleyici ama bir o kadar da ürkütücü döneme, yapay zeka çağına ilişkin haberlere odaklanacağız. Evet değerli dinleyenler, yapay zeka sadece bilgisayarlarımızda çalışan bir kod yığını değil artık. Somut bir enerji canavarı, bir fiziksel bir dev. Son zamanlarda Amerika'da yapılması planlanan yeni veri merkezlerinin yani o devasa yapay zeka sunucularının bulunduğu dev binaların yaklaşık %50'sinin iptal edildiği veya ertelendiği açıklandı. Peki neden? Çünkü yapay zekanın çalışması için elektrik ve onu soğutmak için de inanılmaz miktarda temiz su gerekiyor. Tedarik zincirindeki aksamalar bir yana Amerika'da yerel halk artık mahallemizde veri merkezi istemiyoruz, temiz suyumuzu ve havamızı tüketiyorlar diye isyan ediyor. Bunun peki bizlerin dünyanın başka bölgelerinde yaşayan insanların hayatına nasıl bir etkisi olması bekleniyor? Değerli dinleyenler, eğer veri merkezleri kurulamazsa bugün bedava ya da çok ucuza kullanılan o akıllı asistanlar, yapay zeka uygulamaları yarın yüksek fiyatlara çıkabilir. İnternetin hızı ve kapasitesi bir dar boğaza girebilir. Tabii olaya şu açıdan da bakmak lazım. Acaba dünyanın en güçlü teknoloji şirketleri sadece birkaç köylü veya yerli lokal yaşayan insan eylem yaptı diye milyarlarca dolarlık projelerden gerçekten vazgeçecekler mi? Yoksa dev şirketler yapay zeka gücünü belirli ellerde tekelde tutmak, piyasadaki yapay zeka erişimini kasten kısıtlayarak arzı düşürüp fiyatları astronomik seviyelere çekmek için çevresel bahaneleri bir kılıf olarak mı kullanıyorlar? Yapay zeka erişim gelecekte sadece elitlerin ayrıcalığı haline mi getirilecek?
Evet, yapay zekanın fiziksel altyapısı demişken durum o kadar kritik bir hal aldı ki.

Ki değerli dinleyenler, bu veri merkezleri artık savaşların da bir numaralı hedefi oldu. Amerikan şirketi Oracle'ın Dubai'deki veri merkezini hedef almıştı İran. Hatta resmi kaynaklar Orta Doğu'da faaliyet gösteren Amerikan teknoloji devlerini meşru hedef ilan etmişti. Demek oluyor ki savaş artık cephede askerler arasında değil, hastane kayıtlarının, banka hesaplarının, belki düğün fotoğraflarının tutulduğu bulut sunucularının vurulmasıyla yapılıyor. Dijital altyapının çökmesi bir ülkeyi susuz ve elektriksiz bırakmaktan belki de daha büyük bir kaosa yol açacağı için bu yol izleniyor. Savaşın kuralı değişiyor değerli dinleyenler. Bu yaşananlar günümüzün savaşlarının, geleceğin siber, fiziksel savaşlarının bir tatbikatı olabileceğini göstermesi açısından oldukça önemli görünüyor. Devletler ve şirketler arasındaki bu tehlikeli dansın bir başka boyutu ise Google cephesinde yaşanıyor. Google yönetimi Pentagon ile, yani Amerikan Savunma Bakanlığı ile yapay zekasını sınıflandırılmış gizli askeri operasyonlarda kullanmasına izin veren çok kritik bir anlaşma imzaladı. Üstelik bunu yapay zekaya asla insanlara zarar verecek veya gizli gözetim yapacak işlerde kullanmayacağız diye imza toplayan 600'den fazla kendi çalışanının isyanına rağmen yaptı Google. Google'ın eski şirket sloganı kötü olma idi değerli dinleyenler. Ancak görünen o ki savunma ihalelerindeki milyarlarca dolar bu etik kuralları esnetmiş durumda. Google, otonom silahlarda insan denetimi olmadan yapay zeka kullanılmayacağını iddia etse de sistem gizli statüsüne geçtiği an çalışanların bile ne yapıldığını bilmesi imkansız hale geliyor. Hepimizin her gün günde onlarca kez bir şeyler aradığı, haritalarını kullandığı, maillerini okuduğu o dostane Google'ın arka planda otonom dronların ve savaş araçlarının beynini inşa ediyor olması hayatımızı nasıl etkiler? Gerçekten bir durup düşünmek lazım. Tüm dijital ayak iziniz bu sistemin elinde. Peki şu noktada insan sormadan edemiyor. Biz bunu sadece düşmanlara karşı askeri amaçlarla kullanacağız, sivilleri izlemeyeceğiz diyen bu sistemler gerçekten bu çizgide kalabilecekler mi? Yoksa sivil ile askeri hedefi birbirinden ayıran o incecik yazılım kodu devlet güvenliği bahanesiyle Amerikan devleti örneğin bir gecede silinip bizi kendi ülkemizde her saniye hedef tahtasına koyan küresel bir dijital hedef oyununa mı dönüştürecek? Sahi bir de bu düşmanlar ifadesi var elbette. Amerikan ordusu özelinde tanımlanmış bir ifade aslında bu. Yani Amerika'nın düşman olarak tanımlayacağı herkes Google için de düşman olmuş olmayacak mı? Evet, sıradaki haberimiz aslında cebinizdeki telefonun sizi nasıl bir açık hedefe dönüştürdüğü ile ilgili olacak. Belki Palantir ismini duymuşsunuzdur. Yüzüklerin Efendisi'ndeki her şeyi gören o meşhur kürelerden adını alan bu şirket, dünyanın en tehlikeli veri analizi ve gözetim firmalarından biri olarak kabul ediliyor. Kurucusu Peter Thiel. Bu şirket ve benzeri casus yazılım üreten firmalar son dönemde Amerika'da ve Avrupa'da hükümet yetkililerine lobi yapmak için milyonlarca dolar harcıyorlar. Öyle bir teknolojiden bahsediyoruz ki vergi kayıtlarından plaka okuma sistemlerine, sosyal medya beğenilerinden uçuş bilgilerine kadar her şeyi tek bir ekranda birleştirip sizin kim olduğunuzu, nereye gideceğinizi tahmin ediyor bu sistemler. Nitekim raporlar bu sistemlerin Amerikan Göçmenlik Bürosu tarafından göçmenleri avlamak için veya İsrail ordusu tarafından hedefleri belirleyip vurmak için kullanıldığı iddiasında. İsviçre hükümetine ve ordusuna da bu yazılımı satmak için yıllarca uğraşmış Palantir şirketi. Gizli görüşmeler, çeşitli lüks toplantılar yapılmış. Fakat İsviçre ordusu hazırladığı iş raporda bu sistemin arkasında CIA ve Amerikan Ulusal Güvenlik Ajanslarının arka kapısı olabilir, verilerimiz doğrudan onların eline geçebilir diyerek bu şirketi reddetmişler. Bunun peki dünyadaki diğer insanlarla, yani bizlerle ne ilgisi olabilir? Hemen insan aklına gelen ilk tepki benim saklayacak bir şeyim yok oluyor elbette. Bir gün ama bir bankadan kredi çekilecek olduğunda, bir işe girerken veya bir vize başvurusu yaparken tamamen kişilerin kontrolünün dışındaki bir yapay zeka algoritması kişiler hakkında toplanan milyarlarca veriyi harmanlayıp bu kişi risklidir diyerek hayatını karartabilir insanların. Şirketlerin lobi faaliyetlerine dönersek bu noktada akla gelen soru şu. İsviçre gibi bazı ülkeler bu sistemleri halkımızın verisi Amerika'ya gider diyerek resmi olarak reddediyor gibi görünse de acaba arka planda halkın haberi olmadan gizli istihbarat anlaşmalarıyla bu veriler zaten paylaşılıyor olabilir mi? İsviçre'de kamuoyuna yapılan o şirketi reddettik açıklamaları belki de sadece kitleleri sakinleştirmek için oynanan politik bir tiyatroydu değerli dinleyenler. Ve geldik günün en çarpıcı, belki de en tüyler ürpertici yapay zeka haberine. Yapay zeka şirketi Anthropic, Mythos adını verdiği yeni bir modeli test etmişti ve biz bu haberi geçtiğimiz haftalarda

0: da burada bahsedip değinmiştik. İnanılmaz yetenekleri olan bir modelden bahsediyoruz. Ancak şirket bu modeli halka sunmayacağını, çünkü fazla tehlikeli bulduğunu açıklamıştı. Peki neden tehlikeliydi bu? Çünkü yapılan testlerde Mitos serbest bırakıldığında gidip tam 27 yıllık dünyanın en güvenli işletim sistemlerinde bile var olan gizli yazılım açıklarını kendi kendine bulmuştu. Üstelik sadece bulmakla kalmamıştı. Bilgisayarlara ve sunuculara sızmak için gereken karmaşık kodları hiçbir insan yardımı olmadan otonom bir şekilde yazıp sistemlere eklemişti. Peki hayatımızla olan bağı tam olarak neydi bu haberin, değerli dinleyenler? Evet, bugün banka hesaplarında, hastane kayıtlarında, elektrik şebekelerini o noktalarda koruyan siber güvenlik kalkanları, Mitos gibi bir yapay zeka karşısında kağıttan bir kaplan gibi kalıyor olabilir mi? İnternette güvende olduğumuz inancı tamamen çöküyor olabilir mi, değerli dinleyenler? Ancak burada durup derin bir nefes alıp büyük resmi düşünmemiz lazım tabii. Bize deniyor ki bu model o kadar zeki ve tehlikeli ki sizin güvenliğiniz için piyasaya sürmüyoruz. Kulağa aslında çok kahramanca geliyor. Fakat madalyonun diğer yüzünde bu halka kapatılan süper zekalar kapalı kapılar ardında kime satılacak? Aslında bunun yanıtı da oldukça açık. Çünkü 40'a yakın Amerikan şirketine bu sistemin açılacağı, hatta Amerikan Hazine Bakanlığı'na da bu sistemin açılacağı açıklanmıştı. Acaba teknoloji devleri her türlü sisteme sızabilen bu dijital maymuncuğu sadece kendileri ve anlaştıkları istihbarat servisleri kullansın diye mi biz sıradan kullanıcılardan saklayacaklar? Çok tehlikeli, o yüzden size vermiyoruz demek, bu sonsuz gücü sadece biz elitler olarak tek elimizde tutacağız demenin kibar bir yolu olabilir mi? Kıymetli dinleyenler, bugün uzayın o uçsuz bucaksız derinliklerinden, yeryüzünün görünmez tıp laboratuvarlarına, oradan da savaş meydanlarını ve bilgisayarlarımızın en gizli dosyalarını hackleyen yapay zeka devlerine kadar çok geniş bir ufuk turu attık yine. Ay'da kurulacak askeri üs ihtimallerini, bir yağmur damlasında saklı kalan enerji savaşlarını, tıbbın kadınları nasıl aslında unutmuş olduğunu ve kendi kendine kod yazıp dünyayı hackleyebilen tehlikeli yapay zekaları konuştuk. Ve tüm bu haberlere baktığımızda ortaya çıkan çok net bir tablo var aslında. Gelecek kesinlikle ama kesinlikle heyecan verici, ama aynı zamanda bir o kadar da belirsiz ve karanlık köşelerle dolu. Bizlere, yani değişimin tam ortasındaki bireylere düşen en büyük görev sorular sormak, değerli dinleyenler. Bize sunulan her yeni teknolojik gelişmeyi, hayatımızı kolaylaştıracak olan her icadı büyük bir umutla kucaklarken aynı zamanda çok sağlıklı bir şüphecilikle de karşılamak. Sorgulamamız gerekiyor. Bu kime hizmet ediyor? Bedeli ne? Neyi feda ediyoruz? Çünkü unutmayalım, teknolojik gelişmeler ne kadar hızlı olursa olsun, algoritmalar ne kadar akıllanırsa akıllansınlar, makineler uzayın derinliklerine ne kadar ulaşırlarsa ulaşsınlar, o yeni teknolojilere yön verecek, onlara ahlaki sınırları çizecek ve o soğuk görünen kod yığınlarını anlamlı kılacak olan yegane unsur insan, yani bizler olacağız. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Teknosfer'in bu haftalıkta sonuna geldik. Bir sonraki programda yeni keşifler, yeni sorular ve geleceğin o bitmek tükenmek bilmeyen gizemleriyle yeniden buluşmak dileğiyle. O zamana dek merakla ve bilimle kalın. Hoşça kalın.
1: Teknosfer.

0: olacaktın, hep benim olacaktın. Üşüyorum sensiz kadınım, yaşayamam sensiz kadınım.
1: Müzik yağmuru sona erdi. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır. Türk Dil Kurumu sunar.
2: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir caddede yürürken bir iş yerinin önünde birkaç tane çelenk görürseniz o iş yeri veya dükkanın açılışı yapılacak demektir. Açılış, yeni bir yapının, yerin veya

0: kuruluşun çalışmaya başlaması küşat anlamına gelir. Açılmak işi veya biçimidir. İş yerimiz hizmete girdi deniyorsa bunu açılışı yapıldı olarak anlayabiliriz. Açılış yerine açış diyenler var. Açılış yerine açış denir mi? Denilmez. Çünkü açış açmak fiiline dayanır, açılış ise açılmak fiiline. Yani açmak etken ya da aktiftir. Bir kişi veya grup gelir açar, açılmaksa edilgen ya da pasiftir. Bahar gelir, yağmurun ve güneşin etkisiyle çiçekler açar ya da açılır. Bir iş yerinde, bir kurumda bir etkinlik başlatılır, açılış günü ve saati önceden ilan edilir. Panel, çalıştay, kurultay gibi toplantıların açışı değil, açılışı olur. Bir okul veya yeni bir kurum açılır, açılış töreni düzenlenir. Çanakkale'de 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü için yapılacak etkinliklerin açılışı 12 Mart'ta başlar. Bir firmanın dönem başındaki durumunu belirten açılış bilançosu hazırlanır. İş yerinde yeni bir hesap düzenlenecekse bunun açılış tarihi yazılır. Radyo ve televizyonda bir yayın ya da programın sinyal veya jenerik girişiyle yapılan ilk sunuşu o programın açılışıdır. Ağzımızdan sesi çıkarırken önce ses yolu açılır. Açılış bir tiyatro oyununun ilk gösterimi yani premieridir. Seyirciler açısından oyunun ilk izlenimidir premier ya da açılış. Oyunla ilgili metinler genellikle açılıştaki performans dikkate alınarak yazılır. Her açılışla ilgili anlatım okuyana ve dinleyene bir başlangıç enerjisini yansıtır. Aktif bir davranış olan açış sözü ise açmak eylemi ya da yöntemini açıklar, bir etkinliği başlatma işidir. Açılış, katılanlar ve izleyenler açısından daima ilk izlenimdir. Bazı açılışlar beklendiği gibi olmaz, sönük geçer. Bazı açılışlarsa oldukça tantanalıdır, akılda kalır. Tarihte akılda kalan ilk açılışları arayacak olursanız, tapınak açılışlarını görürsünüz. Antik Mısır ve Mezopotamya'da yeni bir tapınak tamamlandığında Tanrı'nın ruhunun binaya girmesi için yapılan kapı açma gibi özel dini ritüeller tarihteki en eski resmi açılış örnekleri sayılır. Eski uygarlıklarda binaların veya etkinliklerin açılışları genellikle dini törenler ve geçit törenleri eşliğinde yapılırdı. Antik olimpiyatların açılışı da tarihe geçen etkinliklerdendir. Milattan önce 776 yılına dayanan antik oyunlar sporcuların olimpiyaya kadar yaptığı büyük bir yürüyüşle başlardı. İlk olimpiyatların açılışlarını yansıtan pek çok film çevrilmiş, romanlar yazılmıştır. Yazılan her kitabın bir açılış cümlesi vardır. İlk cümleler yazarın birikimini ve kitabın özelliklerini yansıtması bakımından çok önemlidir. O cümleler ya okuyucuyu çekerek kitabın okunmasını sağlar ya da hiç okunmamak üzere bir kenara atılmasına sebep olur. Bir mağazanın açılış gününde gösterilen ilgi müşteriler üzerinde güven sağlar. Müşteri çekmek markanın bilinirliğini artırmaktır. Bu da piyasada kalıcı olmanın yolunu açar. Açılış, satranç oyuncularının iyi bildiği kavramlardan biri. Satrançta ilk hamledir açılış. İlk hamle, oyunun nasıl şekilleneceğini belirleyen ataktır. Doğru bir başlangıç için açılış her zaman önem taşır. Kısaca ifade edersek açılış, bir eylemin başlaması ve o eylemin başarı potansiyelini gösteren bir harekettir. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.
2: Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Macaristan'dan Lakati Peter'in mektubuyla başlıyorum.

Ben size Macaristan'ın Zokolya şehrinden yazıyorum. Yayınlarınızı büyük bir memnuniyetle ve dikkatle düzenli olarak takip ediyorum. Vatikan Radyosu ve Çin Uluslararası Radyosu dışında sadece siz Macarca yayın yapıyorsunuz. Yayınlarınız sayesinde Türk kültürü, tarihi ve yaşam biçimi hakkında pek çok ilginç şey öğreniyorum. Aileme göre Türk kanı taşıdığım için de yayınlarınız benim için oldukça önemli. Annemin büyük annesinin adı ve soyadı Oli Ester'di. Anne tarafım bu ismin Türkçe Ali'den geldiğini söyler. Macaristan bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçasıyken Ali bir Türk askeriymiş. Zokolya veya civarlarında yaşamış. Askeri birlikler geri çekildikten sonra da orada kalmış. Bundan dolayı çok gurur duyuyorum. Sizlerin yayınları sayesinde Türk kimliğimi yeniden keşfettiğim için çok mutluyum. Kardeşlik duygularımla sizleri selamlarım.

ve Avusturya'dan Paul Geiger'dan bir mektup var. Almanca masasının değerli çalışanları, yayınlarınızı her zaman büyük bir zevk ve ilgiyle dinliyorum. Bugünkü Türkiye'de Turizm programınızda Mardin şehrini çok güzel bir şekilde tanıttınız. Hemen şimdi orada olamamak çok üzüntü verici. Neredeyse bavullarımı toplayıp Mardin'e uçmak istiyorum. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan göndermiş olduğunuz zarfların üzerindeki bazı pullarda Mardin'in silüeti bulunuyordu. Bu fotoğraf beni o kadar etkilemişti ki gidip bu şehirle ilgili bir kitap almıştım. Selam ve sevgilerimle. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Bugün Anneler Günü dünyanın dört bir köşesinde kutlanıyor. Bugün annelere duyulan minnettarlık ve sevgi çeşitli yollarla ifade ediliyor. Kökleri çok eski zamanlara uzanan bu gelenek, modern haliyle 20. yüzyılın başından bu yana aile bağlarının ve fedakarlığın evrensel bir simgesi olarak kabul görüyor. Her yıl Mayıs ayının ikinci pazarı Anneler Günü olarak kutlanıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu yeni haftada küresel yatırımları teşvik edecek kanun teklifini görüşmeye başlayacak. Düzenlemeyle üretim ve zirai faaliyetlerde kurumlar vergisi %25'ten %12,5'a düşürülecek. Vergi borcu olan şirketlere ödeme kolaylığı için 72 ay vade imkanı sağlanacak. AK Parti'nin yeni haftada Milli Savunma Bakanlığı ile Kızılay'a ilişkin de iki ayrı kanun teklifi sunması bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı'na yapılan atamaya ilişkin iddialara yanıt verdi. TÜİK Başkanı'nın görev süresi dolmadan görevden alındığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Eski Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı Erhan Çetinkaya'nın görev süresinin 2026 yılı Ocak ayında sona erdiği kaydedildi. Yeni atama yapılıncaya kadar görevini vekaleten sürdürdüğü belirtildi. Hantavirüs vakası görülen uluslararası bir

Seyahat gemisinde bulunan 3 Türk vatandaşı bugün Türkiye'ye getiriliyor. Açıklama Sağlık Bakanlığı tarafından yapıldı. Gemide bulunan Türk yolcuların sağlık durumlarının yakından takip edildiği, herhangi bir belirti ve hastalık bulgusuna rastlanmadığı bildirildi. Bakanlık, yolcuların Türkiye'ye ulaşmasının ardından karantinaya alınacağını, durumlarının titizlikle takip edileceğini vurguladı. Hürmüz Boğazı'nda tansiyon yüksek. İran devrim muhafızları İran'a ait petrol tankerlerine ve ticari gemilere müdahaleye karşı Washington'ı uyardı. Füze ve insansız hava araçları bölgedeki Amerikan hedeflerine ve gemilerine kilitlendi. Ateşleme emrini bekliyoruz denildi. Amerika ise İran'a yönelik deniz ablukası kapsamında 62 gemiyi engellediğini açıkladı. İslam alimleri 2024 yılının Şubat ayında bir araya geldi ve bir çevre bildirgesi hazırladı. O bildirge, dengeyi yeniden kurmak adıyla belgesel haline getirildi. Londra Yunus Emre Enstitüsü'nde düzenlenen etkinlikte gösterilen belgesel yoğun ilgi gördü. Galatasaray ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sahasında Antalyaspor'la karşı karşıya gelen sarı kırmızılı ekip karşılaşmadan 4-2 üstünlükle ayrıldı. Galatasaray bu şampiyonlukla üst üste 4, toplamda da 26. kez mutlu sona ulaşmayı başardı. Galatasaray için tebrik mesajları da ardı ardına geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig'de sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı tebrik etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı kutladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Galatasaray camiasını tebrik etti.

0: durumu.
1: Yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, İstanbul'un Avrupa yakasıyla Sakarya, Bilecik çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle. Ankara 21, İstanbul ve Bolu 22, İzmir ve Hatay 28, Sakarya ve Muğla 26, Antalya, Çanakkale, Afyonkarahisar 23, Denizli, Adana ve Şanlıurfa 29, Siirt, Malatya, Eskişehir ve Konya 24, Zonguldak, Samsun, Trabzon ve Artvin 20, Diyarbakır 25, Kars 18, Erzurum ve Van 17 derece. Haberleri sunduk.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Rüzgarı. Hazırlayan Gülruh Güngör. Merhaba sevgili dinleyenler. Müziğin farklı duygularına eşlik ettiğimiz bu yolculukta yeniden birlikteyiz. Gülruh Güngör'ün hazırladığı ve mikrofonda ben spikeriniz Meltem Kuyucu'nun olduğu 90'lar rüzgarına hepiniz hoş geldiniz. 90'lı yılların iz bırakan şarkılarıyla çıktığımız bu bölümde kimi zaman bir iç konuşmaya, kimi zaman bir vedaya, kimi zaman da hatırladıkça derinleşen duygulara eşlik ediyoruz. Her şarkı kendi hikayesini anlatmaya devam ediyor. İlk durağımızda güçlü yorumu ve sahnedeki etkileyici duruşuyla öne çıkan bir isim var. Levent Yüksel. 1993 yılında yayınlanan Med Cezir albümüyle büyük bir çıkış yakalayan sanatçı, bas gitarist kimliği ve vokal gücüyle 90'lı yılların en karakteristik isimlerinden biri olmuştu. Levent Yüksel'den dinleyelim. Med Cezir ve Kadınım.

Önemli besteci ve yorumcularından biri var, Kayahan. 1991 yılında yayımlanan Son Şarkılarım albümüyle duygusal anlatımını güçlü besteleriyle birleştiren sanatçı, yıllar boyunca müziğimize kalıcı eserler kazandırmış, 2015 yılında aramızdan ayrılmıştı. Kayahan'dan iki esere kulak verelim. Her Şeyden Çok ve Ne Oldu Canım.

90'lar rüzgarında yolculuğumuz pop müziğin enerjik ve ritmik yüzünü temsil eden bir isimle devam ediyor. Mustafa Sandal. Akılda kalıcı melodileri ve dinamik tarzıyla geniş kitlelere ulaşan sanatçı, 90'lı yılların popüler isimlerinden biriydi. Mustafa Sandal'dan dinleyelim. Gidenlerden ve İki Tas Çorba.

Programımız güçlü vokali ve duygusal yorumuyla öne çıkan bir başka isimle devam ediyor. Çelik. 1994 yılında yayınlanan Ateşteyim albümüyle geniş kitlelere ulaşan sanatçı, özellikle aşk temalı şarkılarıyla hafızalarda yer etmişti. Benimle Kal ve Her Cai diyecek Çelik. Dinleyelim.

0: Şimdi sırada kısa süren ama etkisi uzun yıllar devam eden bir müzikal yolculuğun sahibi var, Kerim Tekin. 1995 yılında yayınlanan Kara Gözlüm albümüyle dikkat çeken sanatçı, genç yaşta aramızdan ayrılmasına rağmen şarkılarıyla dinleyicinin hafızasında yaşamaya devam ediyor. Mikrofonu
1: Hasret
0: Kerim Tekin'e bırakalım ve birlikte dinleyelim. Kar Beyaz, ardından Haykırsam
1: Anılar
0: Dünya'ya.
1: vuruyor gözyaşlarıma.

Ve programımızın son bölümünde 90'lı yılların son döneminde kendine özgü yorumuyla dikkat çeken bir isim var. Gökhan Tepe. 1996 yılında yayınlanan ilk albümüyle müzik dünyasına adım atan sanatçı, sade ve içten yorumuyla dinleyiciye ulaşmayı başarmıştır. Gökhan Tepe'den bir eserle programımızı kapatalım. Zor gelir.

Sevgili dinleyiciler, 90'lı yılların farklı duygularını bir araya getiren bu şarkılarla bir bölümün daha sonuna geldik. Gürrü Güngör'ün hazırladığı ve mikrofonda ben spikeriniz Meltem Kuyucu'nun olduğu 90'lar rüzgarında bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz. Bir başka programda müziğin başka hikayelerinde buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.

0: Turkuaz.
1: Çarşılar, Ahi Evran'ın kurduğu yabanlı pazarından bu yana Osmanlı coğrafyasında şehirli bilincin zirvesi, ticari ilişkinin en olgunlaşmış halinin tezahür ettiği mekanlar. Dünyanın alışverişi üstü kapalı da olsa göklere görünmez pencerelerle açılan bu mekanlarda yapılıyor, ticari hayatın nabzı çarşılarda atıyor. Yalnızca alışveriş mi? Elbette değil. Çarşı kapalı olur. Kapalı olur olmasına da doğuya, batıya, kuzeye ve güneye açılan kapılardan dört yöne ve dört yana ana malcı sistemin algılamakta zorlandığı bir eşya-insan ilişkisinin aynalarını sunar. Bir ülkenin bayındırlık ölçüsünü o aynalara bakarak anlarız. Ticaret ahlakının hayattan tanıma geçmesi, kavramlaşması yakın zaman hikayesidir.
2: Münkür münafık zalim şerrinden
1: ahilik meslek örgütlerinin hileye, eksiye, hataya yer vermeyecek denetiminden sonra dolaşıma giren ürünler çarşıda görücüye çıkar. Alınıp satılmaz, sözcüğün tam anlamıyla gelin olur. Ondandır yüzlerce yıl bu toprakların iktisadi mayası ekşimeden, helal kazancı ve hüneri esas olan bir temelde yeryüzünü bereketlendirir ve besler. İpek yolu güzergahında bulunan şehirler, biraz da çarşıları sayesinde şehir payesine alan yaşam alanlarıdır. Kuş uçar, kervan geçer, kervansaraylarda konaklanır, çarşıda menzile ulaşılır. Çarşı, çarşı değildir artık. İçine bakınca anlarız ne olduğunu.
0: Turkuaz.
3: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünya

Sanki Sesi. Saat 11. Haberler. Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Bugün Anneler Günü dünyanın dört bir köşesinde kutlanıyor. Bugün annelere duyulan minnettarlık ve sevgi çeşitli yollarla ifade ediliyor. Kökleri çok eski zamanlara uzanan bu gelenek modern haliyle 20. yüzyılın başından bu yana aile bağlarının ve fedakarlığın evrensel bir simgesi olarak kabul görüyor. Her yıl Mayıs ayının ikinci pazarı Anneler Günü olarak kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı. Annelerin güçlü Türkiye'nin inşasında pay sahibi olduğunu belirten Erdoğan, annelerimizin gayretleriyle Türkiye yüzyılı idealine ulaşacağız ifadesini kullandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı'na yapılan atamaya ilişkin iddialara yanıt verdi. TÜİK Başkanı'nın görev süresi dolmadan görevden alındığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Eski Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı Erhan Çetinkaya'nın görev süresinin 2026 yılı Ocak ayında sona erdiği kaydedildi. Yeni atama yapılıncaya kadar görevini vekaleten sürdürdüğü belirtildi. Hantavirüs vakası görülen uluslararası bir seyahat gemisinde bulunan 3 Türk vatandaşı bugün Türkiye'ye getiriliyor. Açıklama Sağlık Bakanlığı tarafından yapıldı. Gemide bulunan Türk yolcuların sağlık durumlarının yakından takip edildiği, herhangi bir belirti ve hastalık bulgusuna rastlanmadığı bildirildi. Bakanlık, yolcuların Türkiye'ye ulaşmasının ardından karantinaya alınacağını, durumlarının titizlikle takip edileceğini vurguladı. Bu yıl beşincisi düzenlenen Next TRT 2026 yoğun ilgi gördü. Yapay zeka, liderlik, sanat, spor ve medya gibi güncel başlıklar ele alındı. Gençlerin katılımıyla farklı bakış açıları ve çözüm önerileri öne çıktı. TRT Genel Müdürü Mehmet Sait Sobacı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen Next TRT 2020 ülkeden alanında uzman 28 konuşmacıyı İstanbul'da ağırladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran'la Sobacı'nın açılış konuşmalarıyla başlayan programa binlerce genç katıldı. Hürmüz Boğazı'nda tansiyon yüksek. İran devrim muhafızları İran'a ait petrol tankerlerine ve ticari gemilere müdahaleye karşı Washington'ı uyardı. Füze ve insansız hava araçları bölgedeki Amerikan hedeflerine ve gemilerine kilitlendi. Ateşleme emrini bekliyoruz denildi. Amerika ise İran'a yönelik deniz ablukası kapsamında 62 gemiyi engellediğini açıkladı. Galatasaray ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sahasında Antalyaspor'la karşı karşıya gelen sarı kırmızılı ekip karşılaşmadan 4-2 üstünlükle ayrıldı. Galatasaray bu şampiyonlukla üst üste 4, toplamda da 26. kez mutlu sona ulaşmayı başardı. Galatasaray için tebrik mesajları da ardı ardına geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trendyol Süper Lig'de sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı tebrik etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı kutladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Galatasaray camiasını tebrik etti.

Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost eli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yeni bir Anadolu Mayası programıyla daha sizlerle beraberiz. Programın yapımcısı Gülşen Ayvaz, sunucunuz ben Mina Taman ve sesimizi sizlere ulaştıran teknik ekipte Can Berk Satır'la beraber yeniden merhaba diyoruz. Bizleri radyo.trt.net.tr adresinden TSR sekmesini seçerek de elbette dinleyebilirsiniz. Bugün yine Anadolu'nun bambaşka bir şehrinde bambaşka bir hikayeye misafir olup Anadolu'yu mayalayacağız. Bugünün konuğu sevgili İlhan Koçulu. O aslında bir düşünce insanı, bir hikaye anlatıcı ama en önemlisi de o bir kader değiştirici ve dönüştürücüsü. Niye? Çünkü Kars'ın makus talihi, son belki 30-40 yıllık makus talihini değiştirip gerçek anlamda peyniri mayalayarak orada yaşayanlara, belki çok Irak'takilere yeni bir hayat, yeni bir hikaye hediye etmiş oldu. Evet, sevgili İlhan Koçulu, programımıza hoş geldiniz.
1: Efendim, hoş duydum, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum dinleyici kardeşlerimize.
0: İlhan Hocam, biz Tapduk Emre diyor ki Anadolu bu kadar hızlı ve sağlıklı bir şekilde Türkleşmesini sağlayan unsur Türklerin Orta Asya'dan yanlarında getirdikleri Maya kelamı, yani Türklüğün özünde olan diyor bütün düşünceler, duygular, davranışlardır. Şimdi Kars'ta sizin hikayenizde aslında başka bir unsur daha var. Bir başka göç hikayesi, belki bir miktar bir travma, Malakanlar dediğimiz başka bir hikaye var. Bize biraz bu hikayeyi anlatarak Kars'ta hayat nasıl mayalandı, bugüne nasıl gelindiği anlatıp sonradan Kaşar hikayesine dönüş yapacağım efendim. Buyurun.
1: Kars, çok iyi biliyorsunuz ki Asya'nın Anadolu'ya açılan Nizamiye kapısıdır. Göçlerden söz ettin. Tarih boyu göçler ya Karadeniz'in üstünden Avrupa'ya gitmiş ya Asya'dan, Afrika'dan gelenler, Asya, Asya'dan Kars, Kars'tan Anadolu, Anadolu'dan Avrupa. Şimdi bu anlamda bu toplulukların, göç eden toplulukların gelip geçtiği Nizamiye kapısından gelip geçtikçe her geçen oraya sürtünür gibi bir parçasını bırakmış. Ne parçasını? Kültürel parçasını bırakmış. İnsan kaynaklarını bırakmış. Ve bu Kars'ın hem biyolojik çeşitlilik olarak, hem kültürel çeşitlilik olarak, hem üretimdeki zenginliği olarak büyük bir zenginliğe dönüşmüş. Kars'ta 1911 nüfus sayımında, Rus kayıtlarında var bu. 17 farklı kültürden insan yaşıyor. Farklı etnik yapıdan insan yaşıyor. Çok ilginçtir. Bugün de onların izlerinin birçoğu sürmekte Kars'ta. Ve bu belki bugün 11'dir. Tümü kendi içinde harmanlanmış, kültürel bir dayanışma içerisinde bir zenginliğe dönüşmüş yapısıyla devam ediyor. Onun için Kars'ta 1777 çeşit bitki, tür, 32 çeşit peynir, çok ünlü balımız ve bunlara bağlı olarak da diğer tarımsal ürün üretimle ürettiğimiz ürünlerimiz var. Kars bir cennet. Kars Türkiye'de değil, dünyada belki de hayvancılığın en uygun koşullarda yapıldığı, en düşük maliyetlerde yapıldığı, gıda olarak besin değerleri olan gıdaların üretildiği, üretilen ürünlerin pazara yönelik katma değerli ürüne dönüştürüldüğü bir şehirdir.
0: İlhan Hocam, bir şey soracağım. O pazar kısmına ve Kaşar'ın hikayesine mutlaka geleceğiz ama Kars'ta özellikle de bu Kaşar kültürünü, Kars Kaşar'ı yapma kültürüne haiz olan asıl kültür Malakan mı? Veya Malakanlar kimlerdir? Onlar nasıl bir kültüre sahiptirler? Türklüğün mayası içerisinde nasıl bir yerleri vardır? Biraz oradan bahsedelim mi?
1: Şimdi dün Malakan

0: Balkanlardan, Amerika'dan, Avustralya'dan, Kars'tan gidip oralarda yaşamış Malatanlar misafirimdi. Oradan gelmişlerdi. Onlarla da hemfikir olduk bu konuda. Şimdi Malakanlar biliyorsunuz bir Hristiyan topluluk. Rus kökenliler bunlar. Rusça konuşuyorlar. Fakat bunlar isimleri Malakani, süt içenler anlamına geliyor. Rusça. O pehriz günlerinde süt içtikleri için bunları ayırıyorlar. Şimdi Hazreti İsa çarmıha gerildiğinde, çarmıha çakıldığında Paulus'un elindeki kılıç yere düşer. Bunlar da Allah-u Teala bize emir etti. Bundan sonra elinize silahı almayın. Ruhban grubu da kabul etmiyorlar. Bizimle Tanrı'nın arasında niye ruhban grup giriyor diyorlar. İlk dönem bunları Dünyaper bölgesine sürgün ediyorlar. Hristiyan topluluğun içinde oldukları için bunlar orada çoğalmaya başlıyorlar. Dohaborlar diye bir topluluk var. Mesela o Dünyaper bölgesinde bunlara katılanlar, savaşa gitmeyi reddedenler, kiliseye gitmeyi ruhban grubu reddedenler. Çoğaldıklarını görünce çar bunları Kars'ta 1876'da biliyorsunuz Balkan savaşlarından sonra Ruslara 45 yıllığına savaş tazminatı olarak verildi. 36 bin tane Malakanı Kars'a sürgün ediyorlar. Müslüman toplulukların içine gelsinler. Burada hem yaşamları zorlaşır Kafkasya'da. Biz bunlara silah da veririz. Ellerine silah da almış olurlar zora dayandıkları için. Yani zor çevren baskısına karşısında silahlanmış da olurlar diyorlar. Bu düşünceyle bunlar Kars'a göç ettiriyorlar. Bunlar Kars'a geldikten sonra burada böyle küçük bir anılarını anlatayım. 11 Kasım günü 11 Kasım günü silahları devletin onlara dağıttıkları silahları yakıyorlar topluca. 5 bölgede bir tanesi şu anda Gürcistan sınırları içerisinde, bir tanesi Azerbaycan sınırları, 3 tanesi de Kars sınırları içerisinde. Silahları yaktıkları için Çar hükümeti bunlara çok ciddi bir şiddet uyguluyor, baskı uyguluyor. Tam o dönem Tolstoy Diriliş romanını yazıyor ve Malakanları atfederek yayınlıyor. Bunların bu gördükleri zulümü anlatan bir kısım da var o romanda. Bunun üzerine dünyadaki diğer ülkelerin dikkatini çekiyor bu durum ve bunlar buradan göç başlıyor. Oradan Avrupa, Amerika, Avustralya, dünyanın dört bir yanına dağılıyorlar. Ama 22-23 bin tanesi Kars'ta kalmıştı bunlardan. Şimdi peynirle olan ilişkilerine gelelim. Bunlar insanlar televizyonlardan incelen bir şeyi izleme fırsatı bulmuşlardır. Amerika'da emişler var. Evet. O emişler gibi yaşayan bir topluluk doğayla iç içe. Kars bölgesinde değirmencilik onların işi. Tarım onların işi. Arıcılık onların işi. En çok yaptıkları sebze, meyve üretme onların işi. Kars'a sundukları en büyük katkı bu saydığım başlıklardaki tarım bilgileri, tarım kültürleri. Peynire gelecek olursak, peynir Çar'ın Rus hükümetinin 1850'den sonra Avrupa'daki sanayi devrimini yakalama amacıyla Avrupa'dan çiftlikler kurulması için, peynir üretiminin yapılması için ustalar ve Alman köylülerini davet ediyor. Onlar gelip burada 1850'de önce Tiflis, Azerbaycan, Ermenistan coğrafyasında, sonra da Kars Rusların eline geçtikten sonra Kars'ta başlattıkları peynir imalatı hem biz yerel, bu bölgede yaşayan yerel halklar olarak hem de Malakanların aynı dönemde öğrendiğimiz bir ürün geliştirme ya da ürün çeşididir peynir dilik. Yani şöyle bir Buyur.
1: Çok özür dilerim, lafınızı unutmayın ama şimdi siz dediniz ki 17 farklı kültür var. Peki bu Malakanlar oraya geldiğinde oradaki hali hazırdaki halkla nasıl kaynaşmışlar? Mayaları tutmuş mu acaba?
0: Şimdi Malakanlar savaşan değil, üreten, çatışan değil, uzlaşan bir topluluk. Onun için uyum süreçleri çok hızlı olmuş. Şimdi adamlarda bir üretim kültürü var. Kimseyle kavga etmiyorlar, kimseyle çatışmıyorlar, dalaşmıyorlar. Sürekli üretiyorlar. Sürekli ürettikleri için ve üretimde kullandıkları ekipmanları kendileri geliştiriyorlar. O Kars'ta bulunan diğer toplulukların dikkatini çekiyor. Tüccar grubu onlardan ürün alıp sattıkları için çok çabuk kaynaşıyorlar. Tarımda uğraşanlar yaptıklarını örnek aldıkları

0: mayalanmaya, ortaklaşmaya çok uygun bir topluluk. Fakat kapalı bir topluluk. Kapalı bir topluluk.
1: İletişimleri zor o zaman.
0: Yani iletişim günlük yaşam içerisindeki ilişkiler de çok iyi. Çok rahatsın onlarla. Fakat şeyde onların yapılarının içine girme. Mesela dışarıya kız vermiyorlar. Dışarıdan kız almıyorlar. Bu ta 1960'a kadar sürdü. 1960'tan sonra bunlar yedi göbek akrabayla evlenmiyorlar. Burada kalanların hepsi birbiriyle evlendi. Ondan sonra evlenecek kız bulamadılar. Kızların ondan sonra bizim Kars'taki kara papaklara falan kız vermeye başladılar. Onlar sünnetsiz diye, Hristiyan diye bizimkiler onlara kız vermediler.
1: Evet.
0: Son grupların göçünü tetikleyen nedenler de bunlar oldu.
1: Evet. İlhan Hocam çok özür diliyorum. Sizinle sohbet öyle keyifli ki bu tadı yarım saate sığdırmaya çalışıyorum. Şimdi tabii Atatürk de üreten köylü milletin efendisidir derken belli ki burada üretmeye de metiye düzmek de gerekiyor. Çok kıymetli. Şimdi siz biraz yakın tarihe gelmek istiyorum. Siz bölgenin kaderini mayaladınız. Neyle? İşte Malakanlardan aldığınız peynir yapma, ziraatçilikteki, çiftçilikteki know-how'la. Bunun da ama temelinde bir acı var. Ölümle mayalanan bir aslında değişim var. Biraz da bunu anlatabilir misiniz İlhan Hocam bize?
0: Hep bilinir, yani şöyle bilinir, siz de öyle biliyorsunuz, farkındayım. Biz Malakanlardan peynir öğrendik. Hayır, Malakanlarla biz İsviçrelilerden öğrendik, Almanlardan, Gravyer'i. Kaşar'ın hikayesine geleceğim. Dün 19 Mayıs'tı. Rahmetle, minnetle yine Atatürk'ü andık. Cumhuriyet kurulduktan sonra Atatürk Kars'taki süt potansiyelini fark eder ve Kars'a Balkanlardan gelen ustaları gönderir. Kaşar Kars'a 1923'ten sonra devam eder. Şeyde başlar Kars'ta. Bu 1923'te işte ilk gönderdiği Filipeli Fehmi'dir. Sonra Halim Peten'dir. Yine Balkan göçmeni. Bu iki tane iş adamını gönderir. Bunun arkasından da onlarca usta gönderir. Yine biz ve yerel halk olarak Malakanlar o süreçte kaşarı öğreniriz. Birlikte öğreniriz. Ha şimdi niye Malakanların ismi çok geçiyor? Malakanların ellerindeki ineklerin verimleri yüksek. Onlar da pazara yönelik ürünü işleme, katma değerli işleme yetenekleri gelişkin olduğu için mesela bizim ilk Karslı yerli ustalar 36'dan sonra oluşmaya başlarken Malakanlar 1923'te başlayan sürecin 29'da ustalık alıyorlar. Gelen ustalardan kavramış oluyorlar. Şimdi burada peynirin Kars tarihinde çok önemli bir yeri var. Hem Rusların döneminde Kars'ta 17 tane gravyer atölyesi var. Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde 1940'lara geldiğimizde de Kars'ta 50'nin üzerinde kaşar ve gravyer atölyesi oluşuyor. Bu Kars'taki ekonominin pazara yönelik üretimi Kars'ta mayalanma sürecini hızlandırıyor. Şimdi Kars biliyorsunuz Cenubi Kafkasya Kars Cumhuriyeti var. 1916'da kuruluyor. Birinci Bakanlar Kurulu'nu Malta'ya sürgün ediyor İngilizler. İkinciyi tutukluyor, hapishaneye atıyor. Sonra 1923'te Cumhuriyet kurulunca bu Cumhuriyet kendini feshedip Türkiye Cumhuriyeti'ne katılıyor. Bu süreçten sonra topluluklar demin de dedim onun üzerinde 11 civarı şey var. Farklı inanç biçimleri, farklı etnik yapılar var. Bunların mayalanmasında emin olun peynire sütü mayalar gibi toplumu, peynir toplumu da mayalanmıştır. Kendi aralarındaki ticari bağlar, o ticari bağların pazara yansıyışı toplumu burada birbirine kenetlemiştir. Ama temelinde dinlere, kültürlere,

0: ve etnik yapılara saygı yapmaktadır. Bu saygı ticari ilişkilerle diyalog sevgiye dönüşerek süreç içerisinde de şu anda Kars'ta emin olun bütün bu alt kültürler üzerinden kız alma, kız verme akrabı oluşmuş, etle tırnak haline dönmüşüz. Pazar ekonomisinde de yıllık 20 bin ton kaşar Türkiye'nin çeşitli bölgelerini üretip göndermekteyiz. Bu doğanın, bu doğadaki 1700 çeşit bitkinin bizim peynire verdiği lezzet, bizim peynire verdiği besin değerlerinden. Yaklaşık olarak 650 ton, 700 ton civarında gravyer peyniri üretmekteyiz. Kars'ta, Ardahan'da.
1: İlhan Hocam, şimdi artık yönetmenim de bana son dakikaları da böyle şey yapıyor. Yavaş yavaş artık programımızda. Şimdi sizden işittiklerimle şunu anlıyorum. O bölgede hayat demleniyor ve ustalıkla mayalanıyor. Bütün kültürler hep birlikte. Bir taraftan da ama sizin bu son dönemdeki yine oradaki öncülük ederek yeniden orada hayatı nasıl mayaladığınızı, bir kaşar üretim hedefiyle oradaki halkı nasıl yeniden mayaladığınızı, böyle 5-6 dakikamız kaldı. Bu hikayeyi de bir sizden alalım hocam hemen.
0: Şimdi Mine'cim, biliyorsunuz 1980'de başlayan bir süreçle köyler boşalmaya başladı. Büyük şehirlere teşvik edildi göç. Bu göçün teşviğiyle 80 sonrası benim köyüm mesela 1980'de 213 haneydi. 10 bin ineğimiz vardı. 26 mandıra vardı köyünde. 2000 yılında ben köyüme döndüğümde köyümde 67 hane vardı. Onun 7 tanesi de bir trafik kazasında kapısına kilit vurmak zorunda kaldı. Köye bir şivan girdi. Bir hüzün girdi. 60 haneye düşmüştük. Şu anda yeniden köy 103 haneye çıktı. Burada köydeki yaşamı nasıl destekler, nasıl motive ederiz? Köydeki yaşam önce ekonomik yapısı, sonra kültürel yapısı, sonra sosyalleşme, sonra ürününü pazara ulaştırma. Yani köylü gıda üreticisi demektir. Ben köylü deyince aklıma bulunduğu alanda topraktan rızkını kazanan insanların yaşadığı alan olarak görüyorum. Biz burada göçü tetikleyen nedenleri tespit ettik. Sonra o göçü tetikleyen nedenlerin içerisinde tersine çalışarak o nedenleri nasıl sıfırlarız diye bakmaya başladık. Bir kırsal turizm başlattık. İki yerel tohumların yeniden tarlayla buluşmasını sağladık. Dışarıdan gelen tohumlar çok ciddi sıkıntılar yaratıyordu bize. İklimle uyumlu değildi. Tohumlar da canlıdır biliyorsunuz. İklimle bir arasında bir uyum olması gerekiyor. Bundan sonra kadınlar göçü tetikleyen nedenlerden biri. Kadınların her zaman bir şey endişe, gelecek endişesi vardır. Çünkü anadır onlar. Çocuklarını okutma konusunda onların kentle bağlarını güçlendiren bir yapı ve onların yaşama bakışını aile içi karar verme süreçlerine katılımlarını sağlayacak bir çalışma süreci başlattık. Sonra bölgemizdeki bu değerleri, doğadan gelen bu değerleri turizmle pekiştirmeye başlayıp hem yurt dışından, ilk önce yurt dışının dikkatini çekti, şimdi yurt içinden de çok yıllık 22-23 bin ziyaretçi almaktayız köyümüze. Bu çalışmalar bütünsel olarak önce Boğatepe köyünde, zavodlarda, ondan sonra Kars'ta, sonra da Türkiye'de örnek model çalışmalar olarak alınmaya başladı. Yani kalkınma diye bir kelime var, kırsal kalkınma. Ben onu şöyle diyorum, kırsal yaşamı destekleme projeleri, kırsal yaşamı destekleyen onları, o kırsal yaşamdaki insanların üretim biçimlerini, elde ettikleri ürünleri değerinde, kıymetinde doğru kanallarla, pazarla buluşturmaya başladıktan sonra kalkınma arkasından geliyor. Bizim burada yaptıklarımız bu, mayalanmamız bu. Allah-u Teala'nın doğada bize bahşettiği bu değerleri kıymete dönüştürüp onu da kooperatiflerde, birliklerde, derneklerde

0: sivil toplum örgütleriyle toplulukla bir araya getirerek kendi iç dayanışmamızı da oluşturup bir mayalanma oluşturduk desem belki çok büyük şey demiş olmam. Çünkü geldiğimiz nokta belli.
1: Evet, geldiğimiz nokta elbette çok büyük bir yer. Peki İlhan Hocam, sizi hazır bulmuşken belki bir cümleyle, sizin çocukluğunuzda sofrada anneniz sizi neyle mayaladı?
0: Annemiz bizi gıda, herkesin emeğinin karşılığını ödeyerek aldığı bir üründür. Bu ürünün içerisinde hile, hurda, hırsızlık yaparsanız ürettiğiniz üründe kul hakkı yersiniz. Kul hakkına saygıyla mayaladı bizi. Biz de bugün ürettiğimiz ürünlerin tümünde bir kul hakkına tecavüz olmasın, kul hakkına müdahalemiz olmasın diye temiz gıda üretiyoruz. Yani özetle bizi temiz gıda üretmeyle, komşuna, dostuna, akrabana karşı saygılı olmayla üretti, mayaladı diyebilirim.
1: Evet, sizinle sohbete gerçekten doyum olmuyor. Hani hangi cümleyle başlarsak başlayalım, her yerde siz hayatı ustalıkla mayalıyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum sevgili İlhan Koçulu.
0: Ben teşekkür ediyorum bu fırsatları verdiğiniz için Minecan. Yayınınıza başarılı, tüm ekibinize saygılar, sevgiler, hürmetler iletiyorum Kars'tan.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de Kars'a selamlar, sevgilerimizi buradan iletiyoruz. Bugün programımızda sevgili İlhan Koçulu vardı. Onunla aslında hem kendi hem Kars'ın son dönemdeki değişen, dönüşen hikayesini burada dinledik hep beraber. Aslında bir kaza sonrası başlayan tersine bir kader imar etme hikayesini sevgili İlhan Koçulu'dan dinledik aslında. İlhan Koçulu Kars'ta ve hatta Türkiye'nin her yerine İlham verecek şekilde tersine göçü mayaladı. Bugün Anadolu Mayası'nda Kars'ı, Kars Kaşarı'nı sizlerle buluşturduk. Haftaya başka bir maya ile yeniden hayatı ve kültürü mayalamak üzere keyifle ve lezzetle kalın.
2: Anadolu Mayası.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda solistlerden birer türkü programını dinlediniz.
1: Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Bugün İspanya'dan mektubumuz var. José Luis Corcuera'nın mektubu. Herkese kucak dolusu sevgiler. Kışı yavaş yavaş geride bıraktığımız şu günlerde bahar artık kendini hissettiriyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu büyük keyifle dinlediğim radyolardan biri. Yayın kaliteniz çok yüksek, içerikleri de harika. Yayınlarınızı dinledikten sonra hem kültürümüzle hem de diğer birçok güncel konuyla ilgili bilgi sahibi oluyorum. Bu beni daha çok araştırmaya yöneltirken kendimi geliştirmemi de sağlıyor. Her şey için bir kez daha teşekkür ederim. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
3: Saat 12.
4: Haberler.
3: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Bugün Anneler Günü dünyanın dört bir köşesinde kutlanıyor. Bugün annelere duyulan minnettarlık ve sevgi çeşitli yollarla ifade ediliyor. Kökleri çok eski zamanlara uzanan bu gelenek modern haliyle 20. yüzyılın başından

bu yana aile bağlarının ve fedakarlığın evrensel bir simgesi olarak kabul görüyor. Her yıl Mayıs ayının ikinci pazarı Anneler Günü olarak kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı. Annelerin güçlü Türkiye'nin inşasında pay sahibi olduğunu belirten Erdoğan, annelerimizin gayretleriyle Türkiye yüzyılı idealine ulaşacağız ifadesini kullandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı'na yapılan atamaya ilişkin iddialara yanıt verdi. TÜİK Başkanı'nın görev süresi dolmadan görevden alındığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Eski Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı Erhan Çetinkaya'nın görev süresinin 2026 yılı Ocak ayında sona erdiği kaydedildi. Yeni atama yapılıncaya kadar görevini vekaleten sürdürdüğü belirtildi. Hantavirüs vakası görülen uluslararası bir seyahat gemisinde bulunan 3 Türk vatandaşı bugün Türkiye'ye getiriliyor. Açıklama Sağlık Bakanlığı tarafından yapıldı. Gemide bulunan Türk yolcuların sağlık durumlarının yakından takip edildiği, herhangi bir belirti ve hastalık bulgusuna rastlanmadığı bildirildi. Bakanlık, yolcuların Türkiye'ye ulaşmasının ardından karantinaya alınacağını, durumlarının titizlikle takip edileceğini vurguladı. Bu yıl beşincisi düzenlenen Next TRT 2026 yoğun ilgi gördü. Yapay zeka, liderlik, sanat, spor ve medya gibi güncel başlıklar ele alındı. Gençlerin katılımıyla farklı bakış açıları ve çözüm önerileri öne çıktı. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen Next TRT 20 ülkeden alanında uzman 28 konuşmacıyı İstanbul'da ağırladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran'la Sobacı'nın açılış konuşmalarıyla başlayan programa binlerce genç katıldı. Hürmüz Boğazı'nda tansiyon yüksek. İran devrim muhafızları İran'a ait petrol tankerlerine ve ticari gemilere müdahaleye karşı Washington'ı uyardı. Füze ve insansız hava araçları bölgedeki Amerikan hedeflerine ve gemilerine kilitlendi. Ateşleme emrini bekliyoruz denildi. Amerika ise İran'a yönelik deniz ablukası kapsamında 62 gemiyi engellediğini açıkladı. Dünyanın gözü 14-15 Mayıs'ta Uzak Doğu'da olacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Çin lideri Xi Jinping Pekin'de görüşecek. Masada kritik başlıklar olacak. Trump ve Xi Jinping İran Savaşı'ndan küresel ticarete birçok konuyu ele alacak. Galatasaray ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sahasında Antalyaspor'la karşı karşıya gelen sarı kırmızılı ekip karşılaşmadan 4-2 üstünlükle ayrıldı. Galatasaray bu şampiyonlukla üst üste 4, toplamda da 26. kez mutlu sona ulaşmayı başardı. Galatasaray için tebrik mesajları da ardı ardına geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trendyol Süper Lig'de sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı tebrik etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı kutladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Galatasaray camiasını tebrik etti.

0: Hava durumu.
1: Yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu Trakya kesimi, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, İstanbul'un Avrupa yakasıyla Sakarya, Bilecik çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Haberleri sunduk.

Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

0: Kültür Otağı'ndan hepinize merhaba. Ben doçent doktor Dilek Türk Yılmaz. Program yapımcılarımız Meltem Çetinkök Avşar, Feyza Öztoprak Kaptı. Teknik yönetmenimiz Ersin Aydemir. Kültür Otağı'nın söz otağı periyodunda sözlü kültürün üretim, aktarım ve yeniden inşa süreçlerini farklı boyutlarıyla ele almaya devam ediyoruz. Bugün bu çerçeveyi Türk halk anlatı geleneğinin önemli türlerinden biri olan halk hikayelerine çevireceğiz. Ve bu anlatıların oluşumunda, aktarımında neler belirleyici, aşıklar burada ne kadar etkin gibi pek çok konuyu ele almaya çalışacağız. Bu çok farklı ve çok kültür, çok boyutlu yapıyı yine bir konuğumuzla tabii ki konuşacağız. Hacettepe Üniversitesi Türk Halk Bilimi Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Metin Özarslan hocam bugün stüdyomuzda yine bizimle. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Nasılsınız?
1: Sağ olun. İyiyim. Siz nasılsınız?
0: Teşekkür ederiz hocam. Biz de iyiyiz. Sizinle Küy Otağı'nda bir program yapmıştık.
1: Evet, evet.
0: Bugün de Söz Otağı'nda sizi ağırlayalım
1: dedik. Hadi bakalım
0: dedik.
1: İnşallah.
0: Çünkü sizin hem aşık edebiyatı alanında çok önemli çalışmalarınız var hem de halk hikayeleriyle ilgili çok ciddi yayınlarınız var.
1: Estağfurullah.
0: İstedik ki bunları sizinle karşılıklı konuşalım.
1: İnşallah elimizden geldiği kadar, dilimiz döndüğünde. Sağ olun
0: hocam. Şimdi tabii halk hikayesi dediğimiz türden başlayalım. Yani temelden başlayalım istiyorum ben. Çünkü bu anlatı türlerini böyle birbirinden ayırmak ihtiyacı doğuyor. Yani masal ne, destan ne, halk hikayesi nerede başlıyor, nerede bitiyor, onu nereye konumlandıralım falan. Bunlar böyle bir başlangıç noktası olsun isterseniz hocam. Halk hikayesi türünü nasıl tanımlarız ve bunu o sözünü ettiğimiz diğer türlerden nasıl ayırt ederiz?
1: Bu bahsettiğiniz bütün türler anlatmalık türler dediğimiz alana giren edebi mahsullerdir. Hikaye Arapça bir olayı sırasıyla anlatmak manasına gelen bir kelimedir. Halk hikayesi terim olarak da 15-16. yüzyıldan itibaren destan geleneğinden ya da boy geleneğinden hemen sonra edebiyatımıza veya sözlü geleneğimize giren ve anlatı ihtiyacımızı karşılayan nazım nesir, yani düz yazı ve şiir karışık sözlü kültürde aşk ya da kahramanlık konularını işleyen anonim bir anlatı türüdür. Aşıklar tarafından tasnif edilirler, yani senaryoları aşıklar tarafından yazılan bu anlatılar saz eşliğinde, saz çalarak, çalı söyleme tekniğiyle günleri geceleri birbirine bağlayan uzun zaman dilimlerinde anlatılan edebi mahsullerdir gibi tanımlayabiliriz. Burada içine bulunduğu toplumun bütün maddi manevi ne varsa kültürel bütün unsurlarını ihtiva etmesi bakımından da biraz millilik de gösterilir. Yani milli bir türdür halk hikayesi.
0: Evet.
1: Dense yeri var.
0: Tam da onu söyleyecektim hocam. Şimdi bu hani anlatı geleneğini diğer toplumlarda da aslında benzer bir seyir izlediğini görüyoruz ama bu halk hikayesi dediğimiz tür tamamen Türk anlatı geleneğine has ve bir başka toplumun bu anlatı kültüründe çok fazla karşılaşmadığımız bir tür. Öyle değil mi? Böyle ara bir tür. Destandan belki işte romana geçiş sürecinde mi diyelim ya da
1: şöyle söyleyeyim.
0: Ya da bir dönem roman ihtiyacımızı mı karşıladı
1: tabii,
0: diye düşünelim değil mi?
1: Kesinlikle roman ihtiyacımızı karşıladıkları bir gerçek. Yani o yüzden zaten Avrupalılar bizim bu anlatılarımıza folk novel diyorlar.
0: Evet.
1: Yani halk romanları.
0: Halk romanları.
1: O şekilde tanımlıyorlar. Modern romanın bize veya Batı tarzındaki romanın bize girmesi çok erken dönemler, çok geç dönemlerdir. Yani 150 yıl öncesine falan gider. Ondan önce bu ihtiyacı karşılayan halk hikayeleri idi.
0: Evet.
1: Halk hikayeleri masalla, destanla farklılık gösteren hikayelerdir. Masal biliyorsunuz tamamen hayali mekan, hayali kişiler üzerinden anlatılan maceralar ihtiva eder. Destan halk hikayesinden farklı olarak toplumsal bir özellik gösterir. Yani bir toplumun macerasını anlatan uzun soluklu edebi mahsullerdir. Halk hikayesi daha çok ferdin ve ferdin duygu dünyasıyla alakalı, çevresiyle alakalı bir macerayı anlatır. Onun sergüzeştini anlatır. Bir kahraman, hikaye kahramanının sevgilisi peşinde gitmesinin ve ona kavuşmayı emellemesinin hikayesi anlatılır burada. Bu manada masaldan da şeyden de destandan da farklıdır. Daha gerçekçidir bir de. Mesela destan olağanüstülükler barındırırken, masal hayal dünyası filan barındırırken, halk hikayesi son derece somut gerçeklik üzerine bina edilir. Yani olayın geçtiği mekan, insanlar, işte coğrafya, bilinen, insan tarafından görülebilen, hissedilebilen yerlerdir. Bu manada sahihtir, gerçektir, evet. Esahtır yani.
0: Doğru. Bir de tabii şey, atlı göç

0: Halk hikayeleri için öyle değil mi hocam?
1: Yani biz o zaman atlı göçebe medeniyetinde mi idik? Doğrusu bu konuda benim biraz kafam karışık. Biz de bunların ilk görülme şeyleri zamanı 15-16. asra kadar gidiyor. Çünkü bu eserleri içeren yazmalar tarihsel olarak, tarihi olarak en fazla 15. asra kadar gidiyor. Ondan öncesine gitmiyor. Ondan önce zaten bizim bu ihtiyacımızı karşılayan öyle bir ara türümüz de var. Buna kimi araştırmacılar da dahil buna halk arasında destan olarak biliniyor, hikaye olarak biliniyor, masal olan olarak
0: Diye
1: söyleyenler de
0: evet.
1: var. Ama bu anlatıların kendisi kendisine boy diyor. Dede Korkut boylarından bahsediyorum. Bu 13-14. asırda yazıya geçirildiği düşünülen bir ara türdür. Ondan sonra halk hikayesine geçiyor. Ve Dede Korkut'un hikayelerin öncesi olduğu gerçeği şurada belli. Onda da nazım nesir karışık bir anlatı biçimi, ifade biçimi söz konusudur. Dolayısıyla Dede Korkut'u halk hikayelerinin öncül bir birimi, biçimi kabul etmek hiç de akla uygunluk açısından sıkıntılı bir şey değildir. Ama ne var? Dede Korkut'ta hem toplumsal hem bireysel maceralar vardır. Halk hikayesinde çok fazla toplumsal meseleler gündeme
0: Evet.
1: getirilmez. Daha çok ferdin duygu dünyası ya da ferdin başından geçen işte kahramanlık hadiseleri yani. İkiye ayırmak mümkün bir de halk hikayelerini. Lirik olanlar bir de kahramanlık olanlar işte. Lirik olanlar Kerem ile Aslı'ydı, Aşık Garip'ti, Emrah ile Selvi'ydi, Tahir ile Zühre'ydi filan. Kahramanlık olanlar için de Köroğlu'nu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bir başka şey daha ilave edeyim buraya. Bu hikayelerin kaynakları bakımından bakıldığında bizde üç tip hikaye gözüküyor. Bir Türk kaynağından gelenler, az önce bahsettiğim hikayeler Türk kaynağından geliyor. Bir Fars kaynağından gelenler, Ferhad ile Şirin, ta Avesta'ya dayanan bir kökeni vardır. Bir de Arap kaynağından gelen Leyla ile Mecnun hikayesi var. Ayrıca bunun da üzerinde bütün hikayelerin, bütün dinlerin, dini kitaplarda olan bir hikaye var. Bu da bir lirik hikaye ama bu hikaye diğerlerine göre çok ters bir yapıda. Onu belki açıklayabiliriz ileride. Bu da Yusuf ile Züleyha. Bu da bizim kültürümüze girmişti. Dolayısıyla az önce bahsettiğiniz bize haslık, evet millilik gösteriyor ama başka komşu kültürlerde de buna benzer
0: Benzer türler var.
1: anlatılar var. Hem kahramanlık anlamında hem lirik olma anlamında.
0: Evet. Şimdi biz bugünkü programımızın odağını biraz bu lirik olan
1: Evet.
0: türüne çevirdik. Dolayısıyla sizin o ifade ettiğiniz işte destanlardaki toplumsal konular ya da işte dışa doğru yapılan bir mücadele, başka milletlerle yapılan mücadeleler falan burada karşımıza çıkmıyor. Daha ferdi, hatta aşkın odakta olduğu bir anlatı biçimiyle karşılaşıyoruz. Böyle vuslatsızlığın idealleştirildiği, aşığın peşinden koştuğu bir hikayeler karşımıza çıkıyor burada. İşte sizin ifade ettiğiniz gibi aklımıza da hemen Kerem ile Aslı geliyor, Ferhat ile Şirin geliyor falan. Ama hani burada aşkın da nasıl bir anlam dünyası oluşturduğunu konuşmak lazım. Yani bugünkü işte filmlerde karşımıza çıkan aşk gibi bir aşk mı o? Yoksa orada başka bir şeye mi dönüşüyor o aşk? Nasıl doğuyor, neye dönüyor? Biraz da onlardan söz edelim mi hocam?
1: Hem hepsi hem
0: Hem
1: hiçbiri.
0: hiçbir

0: Bir de arada engel var. Yani kaosu körükleyen, kaosa sebep olan, kozmozu engelleyen bir yapı. Vuslatı engelleyen bir unsur var. Bu da rakip. Bunun üzerinde oluşuyor bütün olaylar zinciri. Kahraman genelde bu hikayelerin hemen hemen hepsinde, çoğunluğunda kahraman önce bir rüya görür. Bu rüya da kendisine ulular tarafından, kutsal kişiler tarafından bir likit içki, alkollü alkolsüz diye şey mayi bir şey verilir ya da bir şey yedirilir. Elma olabilir, üzüm olabilir. Sonra ona bir sevgili gösterilir. Buna buta göstermek denir. Ve ona bir mahlas verilir. Sevgilisinin ismi söylenir. Ondan sonra macera başlar. Artık hikayenin kahramanı macerası başlar ve sevgiliye ulaşmak amacıyla onun peşinden gider. Şimdi az önce bahsettiniz ya, aşıklar bunun neresinde? Aşıklar doğrudan halk hikayelerinin esas olanları, baş kahramanları. Yani halk hikayelerine aşık biyografisi dense yeri var. Tamamen. Kerem çünkü Garip de öyle, Kerem de öyle, Emrah da öyle. Sizin de çok iyi bildiğiniz gibi yaşadıkları muhayyel aşıklardan sayılır. Dolayısıyla aşıkların hayat hikayeleridir, halk hikayeleri. Ve halk arasında anlatılır. Bu halk arasında anlatılan bu hikayelerin dışında bir de bizzat doğrudan aşıklar tarafından çeşitli konularda hikaye tasnif edilir. Tasnif etmek diye bir tabirimiz var, edebi tabir. Yani hikaye yazılıyor, senaryosu falan filan yazılıyor sözle, sözlü yolla. Sonra anlatılıyor insanlara. Bu kendi döneminin tiyatro ihtiyacını da, sinema ihtiyacını da, roman ihtiyacını da gideren bir edebi tür.
1: Şimdi bir de tabii şey var değil mi burada hocam? Yani toplumsal sınırları ve hiyerarşiyi aşan bir aşk durumuyla da karşı karşıya kalıyoruz. Mesela Tahir ile Zühre hikayesinde Zühre bir padişahın kızı, Tahir fakir bir genç. Bu yönüyle de aslında Türk sinemasına da ilham olmuş, öyle değil mi? Bugünkü Türk filmlerine, dizilerine falan baktığımızda bu
0: Doğrudan o
1: senaryonun
0: hikayeler bugün o şekilde anlatılıyor
1: evet
0: aslında. Hiç uzatmaya
1: biçim
0: gerek yok.
1: değiştirdi.
0: Yani sinemadaki hikaye aynıdır, dizilerdeki hikaye aynıdır. Halk kesiminin değiştirilmiş versiyonlarıdır. Ben fedakarlıktan, güzellikten filan filan bahsederken altını çizmem gereken bir şey var orada. Aslında zımnen bu halkelerin içinde buradaki aşk aslında beşeri aşktan ilahi aşka dönüşünde bir simgesi adeta neredeyse. Yani Leyla ile Mecnun hikayesinde vuslat mümkün iken artık Mecnun Leyla'yı reddeder, kabul etmez. Çünkü Leyla artık onun için Tanrı'ya giden yolda bir kilometre taşından başka bir şey değildir. İşte aşığın fedakarlığını falan filan bahsederken şeyin de altını çizelim. Yusuf ile Züleyha'nın bir tek bu hikayede kahraman yani aşık erkek şey, kadındır. Diğerlerinde
1: Hep erkek.
0: tamamen aşık olan erkek güzel olan kadınken Yusuf ile Züleyha da tam tersidir. Yusuf güzelliği temsil eder. Züleyha aşkı, aşıklığı, fedakarlığı temsil eder. Dolayısıyla bir rol değişmesi söz konusudur. Yani bizim sinemamızdaki zengin kız, fakir oğlan meseleleri falan filan bunların tamamının bağlantısı, kökeni halk hikayelerine dayalıdır. Rakip sadece bir güzeli seven başka birisi olarak çıkmaz ortaya. Bazen güzelin babası, bazen güzelin amcası, bazen onun zenginliği, bazen farklı dinde oluşu, bazen farklı toplumsal statüde oluşu bunların kavuşmasını engelleyen faktörler ortaya çıkar. Bazen de aşığa doğrudan yardım eden bir başkasının kızı görür görmez aşık olması şekliyle engel teşkil etmesi şeklinde de ortaya çıkar. Ferhat İleşir'inde de bu var mesela örnek olarak.
1: Onun için sordum. Yani bu aşkın oluşturduğu anlam dünyası çok farklı
0: Bu
1: şekillerde düşünülebilir.
0: hikayelerde unutmadan söyleyeyim. Bu hikayelerde aşk o kadar idealize ediliyor ki yani hani evlilik aşkı öldürür diye bir motto var ya,

0: Evet.
1: Burada zaten var. Hiçbir hikayelerin çoğunda şey yok, kavuşma yok. Vuslat mümkün değil. Trajik sonla bitiyor. Ama ne var ki bazen hikayelerin formunu değiştirerek bizim tiyatromuza aktarıldığında, geleneksel Türk tiyatrosuna aktarıldığında bu hikayelerin trajik sonları mutlu sonla bitiriliyor. Çok ilginç.
0: Evet.
1: Çünkü orada asıl olan eğlenmek.
0: Seyirci onu bekliyor.
1: Eğlencede mesela bir dramı, bir şeyi, trajediyi falan izlemek istemiyor. Ferhat ile Şirin, Kerem ile Aslı, Karagöz'de, orta oyunda vesaire anlatıldığında sonu evlilikle bitiyor. Mutlu sonla bitiyor. Oraya bile taşıyorlar yani.
0: Evet. Ama hikayelerin aslında aşk sanki böyle ilahi aşka dönüşen bir kutsal vuslat kapısı gibi. Onun
1: Bu
0: için var
1: işte
0: sanki.
1: biraz tasavvuf anlayışla da örtüşen bir şey. Yani dünyada olan her şey fani ve geçici. Asıl büyük mutluluk ukbadadır, öbür taraftadır. Dolayısıyla burada asıl vuslat Tanrı'ya kavuşmadır.
0: Evet.
1: O insan üzerinden Tanrı'yı bulma sergüzeştidir, macerasıdır dense yeri var.
0: Evet. Şimdi bu kadar aşk demişken hocam, bir aşk türküsü dinleyelim mi?
1: Olur tabii ki.
0: Merhum Ali Ekber Çiçek
1: Allah rahmet eylesin.
0: seslendirecek. Ben de döndüm Mecnun ile Leyla'ya.

Evet, çok güzel bir türkü dinledik ve döndük tekrar. Şimdi hocam bu aşk tabii ki bu anlatıların çok belirleyicisi dedik. Bu durum tabii bizi ister istemez bu hikayelerin taşıyıcısına götürüyor. Biraz önce aslında biraz temas ettik aşıklık geleneğiyle olan ilişkisine halk hikayelerinin. Hatta siz dediniz ki bir aşığın biyografisi desek yeridir demiştiniz. Dolayısıyla

0: bu hikayelerin, halk hikayelerinin aşıklar sadece aktarıcısı mı yoksa aynı zamanda yeniden kurucusu mu?
1: İkisi de.
0: İkisi de değil
1: İkisi
0: mi?
1: de. Aşıklık geleneği sizin de çok iyi bildiğiniz gibi iki koldan oluşuyor. Bir şiir söyleme, bir de hikaye anlatma olarak iki ayrı şeyde. Bu hikaye anlatmada da aslında şiir söyleme var, karşılıklı diyaloğa dayalı.
0: Evet.
1: Oradaki sevenlerin konuşmaları hep tesirli olsun diye şiirle yapılır. Yani aşık maşukla şiir diliyle konuşur. Sohbetleri öyledir. Dolayısıyla aşık biyografisi dedik çünkü bir aşığın başından geçen maşuğuna kavuşma macerasını anlattığı için aşık biyografisi dedik bunlara. Yani Kerem bu aşıklardan birisi, Aşık Garip bunlardan birisi, Emrah bunlardan bir tanesi Erciş'li olan ve erkek kahramanları bunlar. Dolayısıyla bu anlattı hem kahraman hem hikayenin baş oyuncusu, baş kahramanı, hem musannifi yani tasnif
0: Tasnif
1: edicisi
0: eden kişi.
1: hem anlatıcısı durumundadır. Ama bu hikayelerde yer almayan yüzlerce, onlarca yüzlerce aşık bu hikayeleri başkalarına, insanlara anlatarak veya tasnif edip anlatarak bu işte rol aldılar. Dolayısıyla aşıklık geleneğinin çok önemli bir koludur halk hikayesi geleneği. Bunlara mesela bu anlatıcılar aşık olabildiği gibi bazen aşıklık yapmayan salt hikaye anlatıcıları vardır. Mesela bunlara meddah deniyor.
0: Evet.
1: Meddah hikayeleri zaman zaman bunlarla aynı mıdır diye. Bunun meddah hikayeleri daha kısa olabilir ama aşk halk hikayeleri anlatanlar da meddahtır.
0: Evet.
1: Mesela en somut bilinen örnekleri geçtiğimiz asırdan sonlarında vefat etti. Behçet
0: Evet.
1: Mahir'di, Erzurumlu. Hem kahramanlık hem aşk hikayelerini son derece iyi anlatan birisiydi. Yine Erzurum'da benim bildiğim onunla aynı zamanlarda yaşayan Nalbant İshak Kemal'i vardı. Hikaye anlatıcısı olarak. Bunların ustaları Hafız Miktat, Kemal Mahlası'yla şiirleri de yazan Hafız Miktat vardı. Ve bunlar Ramazan'da özellikle hem lirik hem kahramanlık hikayelerini bir ay boyunca çeşitli kahvehanelerde iftarla sahur arası bir zamanda anlatırlardı. Dolayısıyla hem aktarıcısı hem içinde olanı hem yaratıcısı dense yanlış olmaz.
0: Şimdi aslında şimdi soracağım şey sözlü kültürün doğasıyla da doğrudan doğruya ilişkili bir şey ama şimdi biz biliyoruz ki bu icra ve performans boyutuyla düşündüğümüzde halk hikayesi dediğimiz anlatı biçimi anlatıcının her anlattığında değişen, dönüşen, biraz farklılaşan, demin aslında temas ettik ona, siz bir sözün arasına söylediniz ama ben bunu özellikle konuşmak istiyorum. Böyle bir yapıya mı sahip? Yani bunun sınırları nerede başlıyor, nerede bitiyor? Bir
1: Ya sınırlı gibi
0: anlatıcı,
1: görünen,
0: evet.
1: sınırlı gibi görünen ama aslında elastiki anlatılar bunlar, elastiki ürünler. Anlatıldığı mekana, anlatıldığı kitleye göre hikayenin özü aynı kalmakla beraber bir takım yapısal farklılıkları gösteren, oraya uyarlanan, her anlatıldığında ayrı ayrı detaylar, ayrı ayrı ayrıntılar ihtiva eden anlatılardır. Yani bir aşık standart olarak veya bir hikayeci veya bir meddah standart olarak her gün aynı hikayeyi aynı şekilde anlatmıyor. Yani bu yüzden Batı'dan bize gelen icra teorisi, performans teori diyen var. Yani bir hikayeyi anlatıcı kadın kitlesini anlatıyorsa başka bir şekilde anlatıyor.
0: Evet.
1: Erkek egemen bir kitleyi anlatıyorsa başka bir şekilde anlatıyor. Köye anlatıyorsa başka, şehirli bir gruba anlatıyorsa başka, ne bileyim resmi devlet erkanının olduğu bir gruba anlatıyorsa başka. Ve her birinde farklı farklı girdiler, çıktılar, eksiltmeler, kısaltmalar, sadet dışı unsurlar falan filan sokabiliyor. Bunlar bu konularda çalışıldı, ortaya kondu. Yani digression dediğimiz meseleler bunlardan ibaret. Ya da ne bileyim hep anlatılır. Yani izleyici tarafından hikayeye müdahale edilen

0: olaylar da biliyoruz biz. Trajik sonla biten hikayeyi dinleyicinden bir tanesi çıkıp arşivi tehdit etmesiyle mutlu son epizoda eklenmiştir mesela.
1: Ben bunu sizden lisans yıllarımda dinlemiştim. Şimdi Metin Hocam benim lisanstan, yüksek lisans ve doktora
0: Estağfurullah.
1: yıllarından hocam. Ben bunu
0: Estağfurullah.
1: çok iyi hatırlıyorum, onu soracaktım.
0: Evet. Adam
1: Siz
0: silahı
1: böyle...
0: çekiyor, diyor ki aşık bugün aşık ölürse ben de seni öldüreceğim falan diye aşığı tehdit
1: Bu
0: ediyor
1: kadar
0: falan.
1: boyutlu
0: Ya da ne
1: şeyler
0: bileyim
1: oluyor.
0: işte hep anlatırlar bir şeye hikaye bir türlü bitmiyor, uzuyor, uzuyor, uzuyor,
1: Evet.
0: uzuyor. Adam kombineye sürüsünü getirmiş. İsyan ediyor, diyor ki bu hikaye artık bitir, çok da meraklı. Bu hikayeyi artık bitirdi ve diyor ben her gün zarar ediyorum. Lütfen sonu gelsin de çok meraklısı olan
1: Evet.
0: bugünlerde klasik olarak çok müşterisi olmayan ama form değiştirip şekil değiştirip hala hayatımızın odağında olan anlatılan hikayeleri. Dolayısıyla değişiyor.
1: Evet.
0: Elastiki
1: Dinamik bir
0: şeyler bunlar.
1: yapısı
0: Çok
1: var.
0: dinamik
1: Çok
0: bir yapısı var.
1: dönüşken,
0: Evet.
1: dinamik bir yapısı var.
0: Bulunduğu yerin
1: Rengini alıyor.
0: rengini, kalıbını, şeklini alan
1: Evet.
0: anlatılar. Ama kendisini de koruyan anlatılar.
1: Tabii. Şimdi bir de hocam tabii bu biz Anadolu sahasından konuşuyoruz daha çok Kerem'le Aslı'yı işte Ferhat ile Şirin'i falan bu coğrafyada anlatılan hikayeler olarak şimdi bize izah ediyorsunuz ama Türk dünyasının farklı bölgelerinde de bunların varyantları var öyle değil mi?
0: Evet.
1: Yani sadece bu coğrafyada değil bu anlatılar.
0: Yani varyant mı diyeceğiz onlara
1: Ne
0: bilmiyorum. Aynı
1: denir?
0: hikayenin oradaki şekli.
1: Şekli diyelim
0: Evet.
1: doğru.
0: Yani işte bu tartışılıyor ya benzer metin, eş metin meseleleri
1: Evet.
0: filan. Bu çok normal bir şey. Ben başlangıçta hasreten bunun altını çizdim ki bu anlatılar bizim milli anlatılarımızdır.
1: Evet.
0: Yani bizim milli romanlarımız, öyle diyeyim. Dolayısıyla bunlar burada seviliyorsa Türk'ün yaşadığı her yerde seviliyor. Yani bir Köroğlu'nu düşünün, Türk'ün olduğu her yerde Köroğlu var.
1: Doğru.
0: Veya buna benzer kahramanlık varken lirik hikayeler de var işte. Emrah var. Yani Kerem var. Aşık Garip var. Bu çok sevildiğini
1: Gösteriyor.
0: göstermesi bakımından açıklanabilir ve böyle okumak lazım. Hatta bu hikayeler sadece Türk dünyasında veya Türk elinde değil, Türk eline komşu milletlerde de kendisine bir yer edinmiş anlatılardır. Yani Gürcüler arasında da, Farslar arasında da, ne bileyim, daha başka küçük etnik yapılar arasında da bu hikayeleri görmek veya bunları kısımlarını, parçalarını görmek, epizotlarını falan filan görmek mümkün.
1: Evet.
0: Onları da etkiliyor.
1: Evet.
0: Veya bu hikayeden çıkan bir türküyü o coğrafyalarda, o
1: Evet.
0: coğrafyanın rengine boyanmış şekilde görmek. Hatta bunun zaman zaman kavgası bile yapılıyor. Senindi, benimdi falan
1: Evet,
0: filan gibi.
1: kime ait
0: Ha, bu
1: olduğu.
0: coğrafyanın aslında herkesin, hepimizin.
1: Doğru. Köroğlu mesela.
0: Tabii.
1: Herhalde Türk dünyasının ortak kimliği dediğimizde en ön plana çıkan Dede Korkut'tan
0: Mutlak.
1: sonra bu kadar
0: Hiç şüphesiz.
1: yayılabilen başka bir halk hikayesi ya da
0: Dede
1: destan
0: Korkut'tan
1: devrediyor.
0: belki daha fazla
1: Daha da fazla
0: Köroğlu.
1: değil mi?
0: Çünkü
1: Kolları çünkü çok
0: Dede
1: fazla.
0: Korkut sabit bir metin.
1: Evet.
0: Köroğlu istihale eden,
1: Evet.
0: sürekli
1: Dolaşan
0: üreyen bir
1: bir
0: metin.
1: metin. Doğru.
0: Husule gelen bir
1: Evet,
0: metin.
1: evet. O yüzden
0: Evet,
1: hepimizin demek en
0: hepimizin.
1: güzeli. Şimdi tabii bunlar hocam bir de sadece halk hikayesi değil yani bir metinden ibaret değil. Aynı zamanda bizim toplumsal hafızamızı da taşıyan bir tarafı var. Böyle baktığımızda bunlar bireysel bir aşk hikayesi olmasının ötesinde neleri anlatıyor bize? Yani bir halk hikayesinin içinde biz başka neleri yakalayabiliyoruz?
0: Kendimiz varız orada. Yani bir meslektaşımız Oğuz Kağan için Oğuz'un kendisidir diye bir ifadede bulunmuştu. Ben ona inanıyorum. Veya bunu Köroğlu için söylesek her Türk oğlu bir Köroğlu'dur dense yeri var. Her Türk oğlu aynı zamanda Kerem'dir, her Türk kızı Aslı'dır. Gariptir, şahsenemdir dense yeri var. Bir kere bize anlatıyor bir. Bizim aşkımızı, sevme anlayışımızı anlatıyor. Nasıl bir aşk barındırıyoruz, nasıl severiz, biz seversek
1: Nasıl
0: nasıl
1: severiz?
0: severiz onu anlatıyor. Bizim tarihi coğrafyamızı anlatıyor.

0: anlatıyor. Yani millet olarak, toplum olarak yaşadığımız tarihi bir coğrafya var.
1: Evet.
0: Ta Pazarlık Yaylası'ndan ne bileyim işte Balkan uçlarına falan kadar geçen bir süre içerisinde buralarda yaşadık. Buraları vatan belledik. Şu anda coğrafi sınırlarla, siyasi sınırlarla vatanın dışında kalan toprakları da bile hala o hikayeler bunları barındırıyor.
1: Evet.
0: Aynı zamanda bu hikayeler toplumsal hafızanın tanıklarıdır. Yani siz unutabilirsiniz ama hikaye unutmuyor.
1: Orada saklıyor.
0: Hatırlarsan türküler üzerinde bir konuşmamızı
1: evet,
0: söylemiştim.
1: Evet, evet.
0: Türküler hafıza, toplumun hafızası gibidirler. Yani siz bir yeri unutabilirsiniz. O yerin zaman içerisinde ismi falan değişebilir. Ama türküde sabit olarak kalır.
1: Evet.
0: Türkülerin çoğu halk hikayelerinin içerisinden gelmelerdir zaten. Dolayısıyla dağını size getirir, taşır. Ne bileyim işte ovasını, gölünü, ırmağını, şehir yapılarını vesaire falan filan hepsini orada görürsünüz. Halep'te geçer. Bugün Halep Türkiye sınırları ve milli sınırlar içerisinde filan Misak-ı Milli içinde değil. Ama Halep'in bir Türk şehri olduğunu hepimiz biliyoruz. Biz unutabiliriz, genç nesiller unutabilir. Fakat hikaye hafızası unutmuyor. Onu da taşıyor seninle beraber. Dolayısıyla hikaye sadece bizim aşkımızı anlatmıyor. Hem milletimizin tarihini anlatıyor, hem şahsımızın tarihini anlatıyor. Hem maddi hem manevi.
1: Evet. Şimdi süremizin sonuna da yaklaştık. Son böyle bir cümleyle de şunu öğrenmek istiyorum. Sözlü kültür ortamları tabii günümüzde değişiyor.
0: Evet.
1: Siz bu halk hikayeciliği geleneğinin, aşıklık geleneğinin geleceğini nasıl görüyorsunuz hocam?
0: Bu güzel bir şey. Şöyle, yani aşıklık geleneği çok enteresan bir gelenek. Vaktiyle bu işleri başlatan, bu konularda ilk yazıları yazan hepimizin üstadı, piri, Köprüzade Mehmet Fuat Bey'i yanıltmış bir gelenektir bu. Yani o biteceğini falan filan söylemişti. Halbuki gümbür gümbür devam ediyor. Ben böyle bir şeye müteredit yaklaşırım. Ne olacağını bilemez. Zaman gösterecek. Ama şunun altını çizeyim. Bu tip anlatıların, bu tip hikayelerin, bu tip mahsullerin tecelli zemini, müşterisi olduğu müddetçe ilelebet devam edeceği muhakkak. Ama aynı olmayabilir. Yapı değiştirir, şekil değiştirir, form değiştirir, biçim değiştirir. Ama bizim ihtiyacımız vardır buna, işte onu film olarak görürüz. Onu dizi olarak görürüz.
1: Evet, başka
0: onu
1: bir
0: modern
1: şey
0: roman olarak görürüz. Ya da onu sinemaya aktarılmış bizzat doğrudan yapı olarak görürüz. Ama görürüz. Yani aşk varsa o hikayeler sonsuza kadar devam edecektir diye düşünüyorum.
1: Evet, ümit var olalım o zaman. Devam edelim.
0: Yani olmamak için bir sebebimiz yok.
1: Evet. Hocam çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok kıymetli bilgiler verdiniz bize. Sohbet çok keyifliydi.
0: Sağ olun.
1: Önümüzdeki hafta bir başka konu ve konukla karşınızda olmayı umuyoruz. Hoşçakalın.
2: Kültür Otağı, Söz Otağı.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün 18. yüzyıl Amerika'sının balta girmemiş ormanlarında geçen 1992 yapımı Mohikanların Sonuncusu filmini konuşacağız. Michael Mann imzalı bu yapım, James Fenimore Cooper'ın klasik romanını beyaz perdeye en görkemli haliyle taşıdı. Başrolde metot oyunculuğunun dev ismi Daniel Day-Lewis yer alıyor. Hikayemiz İngiliz ve Fransızların kıta üzerindeki hakimiyet savaşı sırasında Mohikanlar tarafından büyütülen beyaz bir yerli olan Şahin Göz'ün etrafında gelişir. Bir saldırıdan iki İngiliz kız kardeşi kurtarmasıyla başlayan macera, Sarp dağlardan şelalelere uzanan amansız bir hayatta kalma mücadelesine ve filmin devamında da tutkulu bir aşka dönüşür. Film, anlattığı maceranın yanı sıra bir halkın yok oluşunu ve medeniyetin, tırnak içindeki medeniyetin getirdiği vahşeti de gösterir. Daniel Day-Lewis'in karakterine olan adanmışlığı ve atmosferin gerçekçiliği izleyiciyi adeta o yıllara hapseder. Ancak filmin en unutulmaz yanı doğanın vahşiliğiyle insan ruhunun asaletini birleştiren Trevor Jones ve Randy Edelman imzalı o efsanevi müzikleridir. Mohikanların Sonuncusu özellikle finalindeki sarsıcı takip sahnesiyle zihinlere kazınmıştır. Film bize toprak, aidiyet ve özgürlük uğruna nelerin feda edilebileceğini hatırlatır. Mohikan kabilesinin son üyelerinin gururlu duruşuysa bir çağın hüzünle kapanışını simgeler. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Gümüş Perde'de 5 dakika.

0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün Necati Cumalı'yı anacağız. Türk edebiyatının ve tiyatrosunun en üretken yazarları arasında sayılan Cumalı, eserlerinde genellikle Ege insanının yaşamını, törelerin baskısını ve bireyin bu baskılar altındaki dramını gerçekçi bir dille işler. Şiir ve roman alanında tanınsa da asıl ustalığını oyun yazarlığında sergiler. Dramatik yapısı güçlü oyunları, sahneleme tekniği açısından son derece akıcı ve etkileyicidir. Yazar, sahne eserlerinde toplumsal sorunları bireysel tutkularla birleştirir. Özellikle kırsal kesimin mülkiyet kavgalarını, aşklarını ve geleneksel çatışmalarını evrensel bir trajik boyut kazandırarak sunar. Susuz Yaz, Necati Cumalı'nın tiyatro literatüründeki en ikonik eserlerinden biridir. Suyun paylaşımı üzerinden yükselen hırs ve mülkiyet tutkusunu insan doğasının karanlık yanlarıyla harmanlayarak anlatır. Nalınlar oyunu ise Ege köylerindeki kurnazlıkları, çıkar çatışmalarını ve masum aşkların bu ortamdaki yerini ustalıkla sergiler. Derya Gülü oyununda deniz

0: insanların iç dünyasına sızar, tutku ve vicdan arasındaki gerilimi lirik bir atmosferde kurgular. Boş Beşik, Anadolu efsanelerini ve ana yüreğinin acısını modernize ederek dramatik bir yapıya taşır. Mine ve Yaralı Geyik gibi eserlerinde ise kadının toplum içinde sıkışmışlığını ve arzularını cesurca sorgular Necati Cumalı. Oyunlarının önemli bir kısmı sinemaya da uyarlanan Necati Cumalı, yalın ve akıcı bir dil kullanarak izleyiciyi hikayenin içine kolayca çeker. Karakterleri yaşayan gerçek kişilikler olarak sahnede varlık gösterir. Türk tiyatrosuna kazandırdığı bu derinlikli eserlerle Necati Cumalı bugün hala güncelliğini koruyan çok kıymetli bir isimdir ve eserleri adeta birer başvuru niteliği taşır. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var. Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinleyeceksiniz.

kararlılığıyla hayata yön verdiğini, ailenin ve toplumun temel direği olduğunu vurguladı. Hürmüz Boğazı'nda tansiyon yüksek. İran devrim muhafızları İran'a ait petrol tankerlerine ve ticari gemilere müdahaleye karşı Washington'ı uyardı. AK Parti sözcüsü Çelik, Türkiye'nin savunma sanayinde vesayet odaklarını yenerek devrim yaptığını söyledi. TRT'nin bu yıl 5.sine düzenlediği Next 2026 İstanbul'da yapıldı. Türkiye'den Lübnan'a yardım eli uzandı. AFAD aracılığıyla 7.000 çadır ve insani yardım malzemesi Lübnan'a ulaştı. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında annelerin şefkati ve fedakarlığıyla hayata yön verdiğini, ailenin ve toplumun temel direği olduğunu vurguladı. Anneler Günü'nü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum dedi. Cennet annelerin ayakları altındadır. Düsturunu şiar edinen büyük bir medeniyetin mensubu olduklarını belirten Erdoğan, annelerin emeklerini ve gayretlerini her zaman baş tacı ediyor, onların refahı, huzuru için çalışıyoruz ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında Türkiye yüzyılı vurgusu yaptı. Annelerimizin güçlü Türkiye'nin inşasında en büyük pay sahibi olduklarını biliyor ve değerli annelerimizin gayretleriyle Türkiye yüzyılı idealimize ulaşacağımıza yürekten inanıyorum sözlerine yer verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Anneler Günü'nü sosyal medyadan paylaştığı mesajla kutladı. Annelerin bu dünyanın sahip olduğu en büyük ışık olduğunu vurguladı. Emine Erdoğan, ne sosyal hesabından paylaştığı mesajında anneler için, kim evladını kalbinde taşıyor, kimi yavrusunun en büyük dayanağı, kimi yaşadığı zorluklara rağmen metanetiyle umut oluyor ifadelerini kullandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı. Duran mesajında annelerin emeği, fedakarlığı ve dualarıyla hem bireylerin hem de toplumun geleceğini şekillendirdiğini vurguladı. Duran mesajında annelerin toplumun en güçlü temeli olduğunu belirtti. Onların varlığı her türlü zorluğu aşmamıza güç veren en büyük ilham kaynağıdır ifadelerini kullandı. Duran başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı. Hayatını kaybeden anneleri de rahmet ve duayla andı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD-İran arasındaki gergin ateşkes süreci devam ederken diplomasi trafiğini hız kesmeden sürdürüyor. Erdoğan, dün Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan'la telefonda görüştü. Erdoğan, El Nahyan görüşmesinde ABD-İran savaşı gündemdeydi. Cumhurbaşkanı, çatışma sürecinin bölgeye etkilerinin üzücü olduğunu vurguladı. El Nahyan'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri'nin egemenliği ve güvenliğine yönelik desteğinin süreceğini söyledi. IKB'ye Başbakanı Mesrur Barzani'yi de Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşmede Dışişleri Bakanı Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler, Enerji Bakanı Bayraktar ve MİT Başkanı Kalın da hazır bulundu. Erdoğan, görüşmede Irak'taki istikrarın muhafaza edilmesinin tüm bölge için önemli olduğunu vurguladı. Merkezi hükümetin bir an önce teşkilinin Irak'ın birlik ve beraberliğine hizmet edeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin hem Irak merkezi hükümeti hem de bölgesel yönetimle işbirliğini geliştirmekte kararlı olduğunu da kaydetti. Ticaret, ulaştırma, enerji başta olmak üzere birçok alanda ilişkilerin daha ileriye taşınması için adım atılmaya devam edileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecini başarıya ulaştırmakta kararlılık mesajı da verdi. Hem Türkiye'de hem de komşu ülkelerde huzur ve istikrar arzu ettiklerini vurguladı. Hürmüz Boğazı'nda tansiyon yüksek. İran devrim muhafızları İran'a ait petrol tankerlerine ve ticari gemilere müdahaleye karşı Washington'ı uyardı. Füze ve insansız hava araçları bölgedeki Amerikan hedeflerine ve gemilerine kilitlendi. Ateşleme emrini bekliyoruz denildi. ABD ise İran'a yönelik deniz ablukası kapsamında 62 gemiye engellediğini açıkladı. Washington Tahran hattında yaptırım baskısı sürerken diplomatik çabalarda hız kesmiyor. ABD Başkanı Donald Trump Fransız medyasına konuştu. İran'dan barış planına dair kısa süre içinde bir yanıt beklediklerini belirtti.
AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Danışma Meclisi İstanbul İl Başkanlığı'nda toplandı. Teşkilat buluşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonla sürpriz bağlantısı damga vurdu. Erdoğan tüm annelerin anne

0: Neler gününü kutlayarak selam ve muhabbetlerini iletti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceğine dair iddialarıyla ilgili konuştu. Ömer Çelik, partimize geçecek belediye başkanlarını toplantılarda görüyorsunuz, onlarda gelişmeleri görürsünüz yanıtını verdi. Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in AK Parti'ye yönelik sözlerine de tepki gösterdi. Cumhuriyet Halk Partililerin Cumhuriyet Halk Partililerle sorunu vardır. İkincisi Cumhuriyet Halk Partisi yönetilememektedir, dedi. Çelik'in CHP'de yönetim sorunu olduğunu ifade etti. Özgür Özel'in kendi partisini yönetememe gibi bir sorunu var, dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın CHP'den ayrılacağı iddialarına yanıt verdi. Burcu Köksal'ı aradığını ancak ulaşamadığını belirten Özel, basit bir şüphe, güçlü bir şüpheye dönüştü, dedi. Burcu Köksal'ın makul bir açıklama yapabilecek gibi durmadığını söyledi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin savunma sanayinde vesayet odaklarını yenerek devrim yaptığını söyledi. Ömer Çelik, Türkiye tesadüfen kazanım yapmadı. Cumhurbaşkanımız özgüven devrim yaptı. Artık kendine yetebilen bir Türkiye var, dedi. Çelik, Saha Expo 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu.
1: Cumhurbaşkanımızın tabii Türkiye'ye kazandırdığı devrim niteliğinde çok büyük kazanımlar var. Fakat bunları bir üst başlık altında toplamaya çalışırsak, Cumhurbaşkanımızın Türkiye'ye kazandırdığı en büyük değerlerden birinin bir özgüven devrimi olduğunu düşünebiliriz.
0: Ömer Çelik, Türkiye'nin savunmada devrim gerçekleştirdiğini belirtti. Bunun tesadüfi olmadığının altını çizdi.
1: Siyasi hedefleri ve teknolojik hedefleri iyi tutturulmuş bir yürüyüş bu. Ve bu yürüyüşün siyasi çerçevesi, aynı zamanda insan yetiştirmeye dönük boyutları ve tabii ki etrafımızdaki güvenlik tehditlerini de doğru algılayan ve buna dönük hazırlıkları ortaya koyan bir yapısı var.
0: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Saha Expo 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarını ziyaret etti. Fuarda tanıtılan ürünlere dünyadaki yankılarına değindi. İsrail ve Yunanistan'ın ilgisine özel bir parantez açtı.
1: Herhangi bir yerde insanlık adına bir teknolojik ürün, insanlık ittifakı adına bir teknolojik ilerleme olduğu zaman bu onlar açısından tehdit oluşturuyor. İnsanlığın başındaki en büyük bela Siyonizm'dir. Siyonizmin bu katliam siyasetidir. Dolayısıyla Rum kesiminin ya da Yunanistan'daki yönetimin Siyonizmle bu kadar yan yana durması aslında kendi geleceklerine verdikleri bir zarardır. Doğru olan şey bugün insanlık ittifakının safında durmak.
0: Saha Expo Fuarı beklentilerin çok üzerinde bir ilgiyle sona erdi. İmzalanan anlaşmaların çok büyük bir kısmının ihracat odaklı olması, Türk savunma sanayinin küresel pazardaki gücünü bir kez daha tescilledi. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, hem ziyaretçi sayısında hem de imzalanan milyar dolarlık anlaşmalarla rekorlar kırıldığını söyledi.
2: İlk 4 gün ortalama 25 bin ziyaretçi vardı. Yani yaklaşık 100 bin kişi söyleyebiliriz ilk 4 gün için. Uluslararası hem katılımcı hem delegasyon açısından da bakıldığında 200 resmi davetli vardı. Bunlar yaklaşık 1000 kişilik bir heyetle geldiler. Saha itibariyle yeni imzalanan sözleşmelere baktığımızda sadece bu fuarda 8 milyar doların ağırlıklı olarak ihracat olmak üzere sözleşmeler imzalandığını duyduk.
0: Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı'na yapılan atamaya ilişkin iddialara yanıt verdi. TÜİK Başkanı'nın görev süresi dolmadan görevden alındığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Açıklama Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapıldı. Eski Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı Erhan Çetinkaya'nın görev süresinin 2026 yılı Ocak ayında sona erdiği kaydedildi. Yeni atama yapılıncaya kadar görevini vekaleten sürdürdüğü belirtildi. TRT'nin bu yıl 5.sini düzenlediği Next 2026 İstanbul'da yapıldı. Teknoloji, eğitim, sağlık başta olmak üzere küresel pek çok konu masaya yatırıldı. Uluslararası konukların da katıldığı etkinlikte alanında uzman isimlerle günümüzün sorunlarına çözüm arandı. Programa İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı da katıldı. İletişim Başkanı

0: yakını duran dünyada yaşanan kuşak değişimine dikkat çekti.
1: TRT Next'in bu platformu farklı ülkelerden gelen gençleri bir diyalog içerisinde tutmaya ve onları hep beraber geleceği şekillendirmede düşünmeye, tartışmaya yönlendiren bir konumda. Bunun için TRT yönetimine ayrıca teşekkür ediyorum. Bizim dijitalle olan karşılaşmamız, yeni dünya ile olan karşılaşmamız birçok tavrı almayı, birçok konuda bu tavrın sonucunda eyleme geçmeyi de gerektiriyor. Dijital kimliğimiz var, bir dijital benliğimiz var. Bu benliğimizin hangisi kimi yönetiyor? Biz bir yerden sonra acaba dijital benliğimiz tarafından yönetilen bir benliğe mi sahip oluyoruz?
0: Duran Türkiye'nin küresel siyasette alacağı rolün önemine vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür" sözünü hatırlattı. İletişim Başkanı Duran, Türkiye'nin küresel politikalarının bu düsturla şekillendiğini söyledi. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı da dünyada yaşanan hızlı değişime ve değişen dinamiklere dikkat çekti.
2: Doğasını, ruhunu, dinamiklerini anlamadan gerek ulusal gerekse uluslararası ölçekte yaşanan gelişmeleri, yaşanan sorunları aslında doğru tespit edip doğru reçeteler yazmanın çok mümkün olmadığını, neye tepki vereceğimize, neyi savunacağımıza, geleceği neyin üzerine inşa edeceğimize dair doğru kanaatler inşa edemeyeceğimizi düşünüyorum.
0: Sobacı, küresel medya devlerinin algoritmaları nasıl şekillendirdiğine değindi.
2: Algoritmalar neyi ne kadar göreceğimize, bu dönemde kimi takip edeceğimize, neye güleceğimize, neye kızacağımıza, neye ne şekilde tepki vereceğimize müdahil oluyor, bizi yönlendirmeye çalışıyor. Bu anlamda aslında dikkatimizin bir maddi değere dönüştüğü, metalaştığı bir ekonominin ve verinin asıl sermaye olarak görüldüğü bir platform zeminin içinde yaşıyoruz. Literatür aslında kısaca buna dikkat ekonomisi ve platform kapitalizmi diyor. Bu dönemin bir gerçekliği olarak karşımızda duruyor. Tabiri caizse toplumda birçok kişi Instagramlanabilir hayatlar yaşıyor. Kişi sürekli olarak beğenilmek, like almak, onaylanmak istiyor.
0: TRT Genel Müdürü Sobacı dezenformasyona da dikkat çekti.
2: Biz dijital cemaatler içerisinde bir takım yankı odaları üretiyoruz. Bu yankı odalarının içerisinde aslında gerçekle yalan arasındaki sınır da büyük ölçüde muğlaklaşıyor. Ve özellikle bu dönemde, sosyal medya döneminde yalanın, yalan haberin viralitesini, yayılma hızını, dolaşım hızını da dikkate aldığımızda hakikatin, bir duygunun, öfkenin veya aidiyet hissinin gölgesinde kaldığı bir yaşamı tecrübe ediyoruz.
0: Hantavirüs vakası görülen uluslararası bir seyahat gemisinde bulunan 3 Türk vatandaşı bugün Türkiye'ye getiriliyor. Açıklama Sağlık Bakanlığı tarafından yapıldı. Gemide bulunan Türk yolcuların sağlık durumlarının yakından takip edildiği, herhangi bir belirti ve sağlık hastalık bulgusuna rastlanmadığı bildirildi. Bakanlık yolcuların Türkiye'ye ulaşmasının ardından karantinaya alınacağını, durumlarının titizlikle takip edileceğini vurguladı. Türkiye'den Lübnan'a yardım eli uzandı. AFAD aracılığıyla 7000 çadır ve insani yardım malzemesi Lübnan'a ulaştı. Çadırlar Beyrut'ta oluşturulan kamp alanında AFAD ekipleri tarafından kuruldu. İşgalci İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'a saldırıları ise sürüyor. Ülkenin güneyindeki saldırılarda 24 kişi daha hayatını kaybetti. Hizbullah da İsrail saldırılarına karşılık veriyor. İşgalci İsrail unsurlarının ve askeri araçların kamikaze, İHA ve füzelerle hedef alındığı bildirildi. İsrail, Hizbullah saldırısında biri ağır, 3 askerin yaralandığını açıkladı. Dünyanın gözü 14-15 Mayıs'ta Uzak Doğu'da olacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Çin lideri Xi Jinping Pekin'de görüşecek. Sevgili dinleyenler, dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında annelerin şefkati ve fedakarlığıyla hayata yön verdiğini, ailenin ve toplumun temel direği olduğunu vurguladı. Hürmüz Boğazı'nda tansiyon yüksek. İran devrim muhafızları İran'a ait petrol tankerlerine ve ticari gemilere müdahaleye karşı Washington'ı uyardı. AK Parti sözcüsü Çelik, Türkiye'nin savunma sanayinde vesayet odaklarını yenerek devrim yaptığını söyledi. TRT'nin bu yıl 5.sini düzenlediği Next 2026 İstanbul'da yapıldı. Türkiye'den Lübnan'a yardım eli uzandı. AFAD aracılığıyla 7.000 çadır ve insani yardım malzemesi Lübnan'a ulaştı.

Kayseri Spor 1, Göztepe 2, Gaziantep Futbol Kulübü 1, Kocaeli Spor 0, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük 1, Natura Dünyası Gençler Birliği 3, Kasımpaşa 2, Rams Başakşehir 3, Samsun Spor 0, İKAS Eyüp Spor 4, Çaykur Rize Spor 0. Bu sonuçların ardından Galatasaray Süper Lig'de bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Zekornar Kayseri Spor ve Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ise Süper Lig'e veda eden ekipler oldu.

0: Yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, İstanbul'un Avrupa yakasıyla Sakarya, Bilecik çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 21, İstanbul ve Bolu 22, İzmir ve Hatay 28, Sakarya ve Muğla 26, Antalya, Çanakkale, Afyon, Karahisar 23, Denizli, Adana ve Şanlıurfa 29, Siirt, Malatya, Eskişehir ve Konya 24, Zonguldak, Samsun, Trabzon ve Artvin 20, Diyarbakır 25, Kars 18, Erzurum ve Van 17 derece.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal, hayat, sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

Ekonomide haftanın en kritik dönemeçleri, piyasalardan veriler, gündemden analizler. Ekonomi Penceresi her Perşembe saat 16.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: İyi günler sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Bugün Anneler Günü. Dünyanın dört bir köşesinde kutlanıyor. Bugün annelere duyulan minnettarlık ve sevgi çeşitli yollarla ifade ediliyor. Kökleri çok eski zamanlara uzanan bu gelenek, modern haliyle 20. yüzyılın başından bu yana aile bağlarının ve fedakarlığın evrensel bir simgesi olarak kabul görüyor. Her yıl Mayıs ayının ikinci pazarı Anneler Günü olarak kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı. Annelerin güçlü Türkiye'nin inşasında pay sahibi olduğunu belirten Erdoğan, annelerimizin gayretiyle Türkiye yüzyılı idealine ulaşacağız ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD-İran arasındaki gergin ateşkes süreci devam ederken diplomasi trafiğini hız kesmeden sürdürüyor. Erdoğan, dün Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan'la telefonda görüştü. Erdoğan, El Nahyan görüşmesinde ABD-İran savaşı gündemdeydi. Cumhurbaşkanı, çatışma sürecinin bölgeye etkilerinin üzücü olduğunu vurguladı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceğine dair iddialarla ilgili konuştu. Ömer Çelik, partimize geçecek belediye başkanlarını toplantılarda görüyorsunuz. Oralarda gelişmeleri görürsünüz, yanıtını verdi. Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in AK Parti'ye yönelik sözlerine de tepki gösterdi. Cumhuriyet Halk Partililerin, Cumhuriyet Halk Partililerle sorunu vardır. İkincisi, Cumhuriyet Halk Partisi yönetilememektedir, dedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı'na yapılan atamaya ilişkin iddialara yanıt verdi. TÜİK Başkanı'nın görev süresi dolmadan görevden alındığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Açıklama Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapıldı. Eski Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı Erhan Çetinkaya'nın görev süresinin 2026 yılı Ocak ayında sona erdiği kaydedildi. Hantavirüs vakası görülen uluslararası bir seyahat gemisinde bulunan 3 Türk vatandaşı bugün Türkiye'ye getiriliyor. Açıklama Sağlık Bakanlığı tarafından yapıldı. Gemide bulunan Türk yolcularının sağlık durumlarının yakından takip edildiği, herhangi bir belirti ve hastalık bulgusuna rastlanmadığı bildirildi. Hürmüz Boğazı'nda tansiyon yüksek. İran devrim muhafızları İran'a ait petrol tankerlerine ve ticari gemilere müdahaleye karşı Washington uyardı. Füze ve insansız hava araçları bölgedeki Amerikan hedeflerine ve gemilerine kilitlendi. Ateşleme emrini bekliyoruz denildi. ABD ise İran'a yönelik deniz ablukası kapsamında 62 gemiyi engellediğini açıkladı. Dünyanın gözü 14-15 Mayıs'ta Uzak Doğu'da olacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Çin lideri Xi Jinping Pekin'de görüşecek. Masada kritik başlıklar olacak. Trump ve Xi Jinping İran savaşından küresel ticarete birçok konuyu ele alacak.

Trendyol Süper Lig'de 33. hafta dün oynanan 9 maçla tamamlandı. Sonuçlar şöyle: Galatasaray 4, Hesap.com Antalya Spor 2, Beşiktaş 1, Trabzon Spor 2, Tümosan Konya Spor 0, Fenerbahçe 3, Korenden Olanya Spor 3, Zekorner Kayseri Spor 1, Göztepe 2, Gaziantep Futbol Kulübü 1, Kocaeli Spor 0, Mısırı.com.tr Fatih Karagümrük 1, Natura Dünyası Gençler Birliği 3, Kasımpaşa 2, Rams Başakşehir 3, Samsun Spor 0, İKAS Eyüp Spor 4, Çaykur Rize Spor 0. Bu sonuçların ardından Galatasaray Süper Lig'de bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Zekorner Kayseri Spor ve Mısırı.com.tr Fatih Karagümrük ise Süper Lig'e veda eden ekipler oldu. Galatasaray için tebrik mesajları da ardı ardına geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig'de sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı tebrik etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı kutladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Galatasaray camiasını tebrik etti. Haberleri dinlediniz.

0: Geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak, samimi.
1: Hayatımın Şarkıları programını dinliyorsunuz.

Kolay değil ki güzellikleri yalnızlıklarla paylaşmak. Böyle dopdolu bir sevgiyle unutulan biri olmak.

0: Hayatımın şarkılarını dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu Halaya Durmak, Hep Birazdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

neler yarar. Zalimin zulmü varsa sevenin Allah'ı var. Zalimin

Burası kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimiz de kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Skor tabelası aleyhinizi gösterdiğinde umut biter mi? Spor tarihine kazınan, geriye düştüğü halde pes etmeyen takımların hikayeleri. Son düdüğe kadar inancın, mücadelenin ve mucizenin sesi. Efsanevi geri dönüşler her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

0: 1 dakika.
1: Ülkemizin turizme açılan ilk mağarası olan İnsuyu Mağarası, Burdur-Antalya Karayolu'nun 13 kilometre güneydoğusunda yer alır. Mağaranın 597 metre olarak bilinen uzunluğuna yakın zamanda keşfedilen 2000 metrelik bir bölüm daha eklenmiştir. Milyonlarca yıl önce arazi çatlaklarından sızan suların yer altındaki kireç taşı kayalarını aşındırıp eritmesiyle oluşan İnsuyu Mağarası, damlayan sulardan biriken kireçlerle binlerce yılda oluşan sarkıtları, dikitleri ve sütunları, yeraltı dereleri ve 9 tane gölüyle bir doğa harikasıdır. Büyük Göl 512 metrekarelik alanıyla ülkemizdeki en büyük yeraltı gölüdür. Dışarısı çok sıcak bile olsa İnsuyu Mağarası'nın içi her zaman çok serindir. İnsuyu Mağarası büyüleyici görünümü ve keşfedilmeyi bekleyen gizli bölümleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağıdır.
0: 1 dakika.
2: Saat 16.
3: Haberler.
2: İyi günler, iyi pazarlar sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Bugün Anneler Günü dünyanın dört bir köşesinde kutlanıyor. Bugün annelere duyulan minnettarlık ve sevgi çeşitli yollarla ifade ediliyor. Kökleri çok eski zamanlara uzanan bu gelenek, modern haliyle 20. yüzyılın başından bu yana aile bağlarının ve fedakarlığın evrensel bir simgesi olarak kabul görüyor. Her yıl Mayıs ayının ikinci pazarı Anneler Günü olarak kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı. Annelerin güçlü Türkiye'nin inşasında pay sahibi olduğunu belirten Erdoğan, annelerimizin gayretleriyle Türkiye yüzyılı idealine ulaşacağız ifadesini kullandı. Siyasiler paylaştıkları mesajlarla Anneler Günü'nü kutladı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, annelik, sevginin, sabrın ve karşılıksız fedakarlığın en güzel halidir dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ne mutlu elini öpüp duasını alacağı annesi olanlara ifadesini kullandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da mesajını en kıymetli değer bir annenin yüreğinde taşıdığı karşılıksız sevgidir sözleriyle paylaştı. Milliyetçi Hareket Partisi Anneler Günü dolayısıyla sosyal medya üzerinden video paylaştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli videoda anneler geleceğin muhterem mimarlarıdır. Elleri öpülesi şehit analarımıza saygılarımı sunuyor. Anneler Günü'nü tebrik ediyorum ifadesini kullandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın CHP'den ayrılacağı iddialarına yanıt verdi. Burcu Köksal'ı aradığını ancak ulaşamadığını belirten Özel, basit bir şüphe güçlü bir şüpheye dönüştü dedi. Burcu Köksal'ın makul bir açıklama yapabilecek gibi durmadığını söyledi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceğine dair iddialarıyla ilgili konuştu. Ömer Çelik, partimize geçecek belediye başkanlarını toplantılarda görüyorsunuz, oralarda gelişmeleri görürsünüz yanıtını verdi. Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in AK Parti'ye yönelik sözlerine de tepki gösterdi. Cumhuriyet Halk Partililerin Cumhuriyet Halk Partililerle sorunu vardır. Halk Partisi yönetilememektedir dedi. İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. İBBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden ihalelere fesat karıştırıldığı iddialarına ilişkin soruşturmada 29 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, 6'sı hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı. Belçika Kraliçesi Matilde heyetiyle birlikte Türkiye'ye geldi. Ekonomik misyon kapsamında bir ziyaret gerçekleştirecek olan kraliçeye ekonomiyle ilgili bakanlar eşlik ediyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tansiyon yüksek. ABD, İran'ın silah ve balistik füze programlarına destek verdiği gerekçesiyle 14 kişi ve kuruluşa yaptırım kararı aldı. İran ordu sözcüsü Muhammed Ekreminiya, ABD ile varılan ateşkese güvenmediklerini, bu nedenle askeri hazırlıkları sürdürdüklerini belirtti. İran, ABD'nin yaptırım kararını uygulayan ülkeleri Hürmüz'den geçişte sorun yaşarlar sözleriyle tehdit etti. Trendyol Süper Lig'de 33. hafta dün oynanan 9 maçla tamamlandı. Sonuçlar şöyle. Galatasaray 4, Hesap.com Antalya Spor 2, Beşiktaş 1, Trabzon Spor 2, Tümosan Konya Spor 0, Fenerbahçe 3, Korendam Alanya Spor 3, Zekorner Kayseri Spor 1, Göztepe 2, Gaziantep Futbol Kulübü 1, Kocaeli Spor 0, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük 1, Natura Dünyası Gençler Birliği 3, Kasımpaşa 2, Rams Başakşehir 3, Samsun Spor 0, İKAS Eyüp Spor 4, Çaykur Rize Spor 0. Bu sonuçların ardından Galatasaray Süper Lig bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Zekorner Kayseri Spor ve Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ise Süper Lig'e veda eden ekipler oldu. Galatasaray için tebrik mesajları da ardı ardına geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig'de sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı tebrik etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı kutladı. Haberleri dinlediniz.
4: Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan hepinize selam ve sevgiler göndererek başlıyoruz programımıza sevgili dinleyenlerimiz. Sevdadır bu kalbe donan, bu gerçeği sanma yalan, sensiz bir gün bile inan, bu dünyadan zevk alamam. Şarkıyı Sibel Can'dan dinliyoruz.

Programımız Melihat Gülses'ten dinleyeceğiniz Muzaffer İlkar'a ait Nihavend makamındaki şarkıyla devam ediyor. Şarkılar seni söyler, dillerde name adın.

0: içeri.
1: Selim Öztaş, bestesi Kaptanzade Ali Rıza Bey'e ait Hicaz bir eserle sizlerle. Kapıldım gidiyorum bahtımın rüzgarına.

Şevval Sam, bestesi Kamuran Yarkın'a ait bir şarkıyı seslendiriyor. Sen kimseyi sevemezsin, sevmeyeceksin.

Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yayınlanmakta olan Tatlı Notalar programı Özdemir Erdoğan'dan dinleyeceğimiz bir şarkıyla sona eriyor. İkinci bahar yaşıyor ömrüm. Gel benim yarim oluver şimdi.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

Evvel zaman gezginiyle birlikte yüzyıllar öncesinin Türkiye'sinde küçük bir gezi yapmaya ne dersiniz? Binlerce yıl sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu, tarih boyunca gezginlerin uğrak yeri olmuş. Kimi görevli olarak Türkiye'ye gelmiş, kimi ise sadece macera uğruna bu topraklarda dolaşmış seyyahların deneyimlerini anlattıkları seyahatnameler şimdi dile geliyor. Her bölümünde farklı bir seyyahla yol arkadaşı olacağınız Evvel Zaman Gezgini size her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te tarih ve kültürle dolu renkli bir yolculuk vaat ediyor. Eğer kaçırırsanız üzülmeyin, her pazartesi Türkiye saatiyle 9.05'te ya da her salı 21.05'te yayının tekrarını dinleyebilirsiniz.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Ve yine Almanya'dan Michael Linder'in yazmış olduğu mektup. Bugün posta kutusunu açtığımda büyük bir zarf ve sürprizle karşılaştım. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan kocaman bir zarf ve içerisinde çok güzel iki QSL kartı ve TRT'nin yabancı dil yayın planı çıktı. Tabii ki posta kutusundaki ilk mektubun Ankara'dan gelmesi ve 4 gün içerisinde elime ulaşması beni çok mutlu etti. Ankara'daki dostlarım, sizlere çok teşekkür ederim. Yılın ilk günlerinde TRT'nin yayınlarını dinleme fırsatını evimizde tadilat olması nedeniyle bulamadım, ancak bundan sonra sürekli dinleyeceğim ve sizlere dinleme raporları yazmaya devam edeceğim.

Arjantin'den Hugo Longhi Lozario'nun yazmış olduğu mektupla başlıyoruz. Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümüyle ilgili yazınızı okudum. Olayı hatırlıyorum. O zamanlar daha çok küçüktüm ama uzun yıllar sonuca kavuşamayan büyük bir çatışmadan bahsediliyordu. Şimdi durumu daha iyi anlıyorum. Benim için önemli olan ülkeniz Türkiye'nin daima barış içinde bir dünya ülkesi olmasıdır. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
1: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.

Dünyanın en kolay ulaşılır, en etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde daima sizinleyiz.

Osmanlı İmparatorluğu ve modern Türkiye Cumhuriyeti'ne, tarihin farklı dönemlerinde bu kadim topraklara sığınarak Türk misafirperverliği ve hoşgörüsünden yararlanan krallar, reformistler, bilim insanları ve sanatçıların karşılıklı kültürel, siyasi ve akademik etkileşimlerin her iki tarafa da neler kazandırdıklarını merak ediyor musunuz? Öyleyse sizleri Türk Yurdunun Misafirleri programına bu isimlerle tanışmaya davet ediyoruz. Türk Yurdunun Misafirleri her cuma Türkiye saatiyle 9.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Sırbistan'dan. Fekete Ana Maria yazıyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu'yla tanışmamın üzerinden yıllar geçti. Ne ilginçtir ki eğer tesadüf varsa sizlerle tanışmam tamamen bir tesadüf. Aslında bu benim için çok da tesadüf değil. Tam da en uygun zamanda birbirimizi bulduk. Daha doğrusu Türkiye'nin Sesi Radyosu beni buldu. Bilgisayarımın başında tezim için Türk tarihiyle ilgili veriler ararken ekranda o zamana kadar hiç duymadığım bir isim belirdi. Konuşmaya başladık. O kişinin Aynur olduğunu ve Türkiye'nin Sesi Radyosu Macarca masasında çalıştığını öğrendim. Böylesine büyük bir geçmişe sahip bir ülkenin bugün pek çok dilde yayın yaptığına inanamadım. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'de ve dünyada olup bitenler hakkındaki haberleri dinleyicilerin ana dillerinde yayınlayarak insanı adeta kendi evinde hissettiriyor. Yaptığınız programların hepsini dinleyerek neredeyse Macarca masasıyla bütünleştim. İçerikli yapısı ve her konuyu kucaklayan web sayfanız çok hoşuma gidiyor. Şimdiye kadar Türkiye hakkında bilmediğim pek çok şeyi sizin sayenizde öğrendim. Bildiklerimi

sayenizde zenginleştirdim. Güzel gezi programları, Türk mutfağının tatları, dil dersi, yarışmalarınız, güncel, güvenilir ve anında ulaşılabilen haber programları, içerikli röportajlar, Türk müziği ve kültürel hayatın damak tadındaki incileri için size minnettarım. Tüm bunları kendi ana dilimde dinleyerek ve takip ederek Türkiye'ye karşı olan ilgim, saygım ve keşfetme arzum daha da arttı. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun üstlendiği bu görevi oldukça önemli buluyorum.

0: Ve son mektubumuz Arjantin'den. Hugo Longhi yazmış. Sevgili dostlar, çok kısa bir süre önce Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bu büyük ülkenin 102. yılını kutladınız. En içten duygularımla TRT ailesinin bu önemli gününü kutlarım. Bu 10 Kasım'da da bu büyük liderin 87 yıl önceki vefatıyla sonsuzluğa uğurlanışını anacağız. Dünyadaki büyük düşmanlıklar ve çok gergin dönemlerin yaşandığı dönemlerde bu dikkate değer şahsiyeti hatırlamakta yarar görüyorum. Arjantin'den en içten sevgi ve selamlarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

Mayıs ayının ikinci pazarı Anneler Günü olarak kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı. Annelerin güçlü Türkiye'nin inşasında pay sahibi olduğunu belirten Erdoğan, annelerimizin gayretleriyle Türkiye yüzyılı idealine ulaşacağız ifadesini kullandı. Siyasiler paylaştıkları mesajlarla Anneler Günü'nü kutladı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, annelik sevginin, sabrın ve karşılıksız fedakarlığın en güzel halidir dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ne mutlu elini öpüp duasını alacağı annesi olanlara ifadesini kullandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da mesajını, en kıymetli değer bir annenin yüreğinde taşıdığı karşılıksız sevgidir sözleriyle paylaştı. Milliyetçi Hareket Partisi Anneler Günü dolayısıyla sosyal medya üzerinden video paylaştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli videoda "Anneler geleceğin muhterem mimarlarıdır. Elleri öpülesi şehit analarımıza saygılarımı sunuyor. Anneler Günü'nü tebrik ediyorum." ifadesini kullandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın CHP'den ayrılacağı iddialarına yanıt verdi. Burcu Köksal'ı aradığını ancak ulaşamadığını belirten Özel, basit bir şüphe, güçlü bir şüpheye dönüştü dedi. Burcu Köksal'ın makul bir açıklama yapabilecek gibi durmadığını söyledi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceğine dair iddialarla ilgili konuştu. Ömer Çelik, "Partimize geçecek belediye başkanlarını toplantılarda görüyorsunuz. Oralarda gelişmeleri görürsünüz." yanıtını verdi. Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in AK Parti'ye yönelik sözlerine de tepki gösterdi. "Cumhuriyet Halk Partililerin, Cumhuriyet Halk Partililerle sorunu vardır. İkincisi, Cumhuriyet Halk Partisi yönetilememektedir." dedi. Belçika Kraliçesi Matilde heyetiyle birlikte Türkiye'ye geldi. Ekonomik misyon kapsamında bir ziyaret gerçekleştirecek olan kraliçeye ekonomiyle ilgili bakanlar eşlik ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'ye gelen Belçika Kraliçesi Matilde'yi İstanbul'da ağırladı. Emine Erdoğan konuk kraliçeyle Dolmabahçe Sarayı'nı ziyaret

0: ziyaret etti. Dünya, Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşı sona erdirmeye yönelik teklifine İran'ın cevabı ne olacak sorusuna odaklandı. İran basını Tahran'ın cevabını ilettiğini duyurdu. Odak noktanın savaşın sonlandırılması olduğu belirtildi. Diplomatik süreç takip edilirken ABD İran'a destek verdiği gerekçesiyle 14 kişi ve kuruluşa yaptırım kararı aldı. İran, ABD'nin yaptırım kararına uygulayan ülkeleri Hürmüz'den geçişte sorun yaşarlar sözleriyle tehdit etti. Trendyol Süper Lig'de 33. hafta dün oynanan 9 maçla tamamlandı. Sonuçlar şöyle: Galatasaray 4, hesap.com, Antalya Spor 2, Beşiktaş 1, Trabzon Spor 2, Tümosan Konya Spor 0, Fenerbahçe 3, Korendon Alanya Spor 3, Zekorner Kayseri Spor 1, Göztepe 2, Gaziantep Futbol Kulübü 1, Kocaeli Spor 0, Mısırlı.com.tr, Fatih Karagümrük 1, Natura Dünyası Gençler Birliği 3, Kasımpaşa 2, Rams Başakşehir 3, Samsun Spor 0, İKAS Eyüp Spor 4, Çaykur Rize Spor 0. Bu sonuçların ardından Galatasaray Süper Lig'de bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Zekorner Kayseri Spor ve Mısırlı.com.tr, Fatih Karagümrük ise Süper Lig'e veda eden ekipler oldu. Galatasaray için tebrik mesajları da ardı ardına geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig'de sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı tebrik etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı kutladı. Haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Arda Kalanlar programını dinliyorsunuz.

Burası Kısa Dalga 19 metre, 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle Kısa Dalga 31 metre 9.460 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

TurkSat 3A, TurkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından, internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye saatiyle 21.30'dan itibaren kısa dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle birlikte olacağız.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyenler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında annelerin şefkati ve fedakarlığıyla hayata yön verdiğini, ailenin ve toplumun temel direği olduğunu vurguladı. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın CHP'den ayrılacağı iddialarına dair tartışmalar gündemdeki yerini koruyor. Belçika Kraliçesi Matilde heyetiyle birlikte Türkiye'ye geldi. İran savaşı sürecek mi? Müzakere masası kurulacak mı? Tahran'ın Washington'ın barış önerisine ilişkin cevabını Pakistan üzerinden ilettiği duyuruldu. Dünyanın gözü 14-15 Mayıs'ta Uzak Doğu'da olacak. Bunlar başlıklardı, şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında annelerin şefkati ve fedakarlığıyla hayata yön verdiğini, ailenin ve toplumun temel direği olduğunu vurguladı. Anneler Günü'nü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum dedi. Cennet annelerin ayakları altındadır düsturunu şiar edinen büyük bir medeniyetin mensubu olduklarını belirten Erdoğan, annelerin emeklerini ve gayretlerini her zaman baş tacı ediyor, onların refahı, huzuru için çalışıyoruz ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında Türkiye yüzyılı vurgusu yaptı. Annelerimizin güçlü Türkiye'nin inşasında en büyük pay sahibi olduklarını biliyor ve değerli annelerimizin gayretleriyle Türkiye yüzyılı idealimize ulaşacağımıza yürekten inanıyorum sözlerine yer verdi. Siyasiler paylaştıkları mesajlarla Anneler Günü'nü kutladı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, annelik sevginin, sabrın ve karşılıksız fedakarlığın en güzel halidir dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ne mutlu elini öpüp duasını alacağı annesi olanlara ifadesini kullandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da mesajını en kıymetli değer bir annenin yüreğinde taşıdığı karşılıksız sevgidir sözleriyle paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Anneler Günü'nü sosyal medyadan paylaştığı mesajla kutladı. Annelerin bu dünyanın sahip olduğu en büyük ışık olduğunu vurguladı. Emine Erdoğan, en sosyal hesabından paylaştığı mesajında, anneler için kimi evladını kalbinde taşıyor, kimi yavrusunun en büyük dayanağı, kimi yaşadığı zorluklara rağmen metanetiyle umut oluyor ifadelerini kullandı. Milliyetçi Hareket Partisi Anneler Günü dolayısıyla sosyal medya üzerinden video paylaştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli videoda anneler geleceğin muhterem mimarlarıdır. Elleri öpülesi şehit analarımıza saygılarımı sunuyor. Anneler Günü'nü tebrik ediyorum dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ile İran arasındaki gergin ateşkes süreci devam ederken diplomasi trafiğini hız kesmeden sürdürüyor. Erdoğan dün Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'la telefonda görüştü. Erdoğan Al Nahyan görüşmesinde ABD-İran savaşı gündemdeydi. Cumhurbaşkanı çatışma sürecinin bölgeye etkilerinin üzücü olduğunu vurguladı. Al Nahyan'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri'nin güvenliği ve güvenliğine yönelik desteğinin süreceğini söyledi. İKBY Başbakanı Mesrur Barzani'ye de Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşmede Dışişleri Bakanı Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler, Enerji Bakanı Bayraktar ve MİT Başkanı Kalın da hazır bulundu. Erdoğan görüşmede Irak'taki istikrarın muhafaza edilmesinin tüm bölge için önemli olduğunu vurguladı. Merkezi hükümetin bir an önce teşkilinin Irak'ın birlik ve beraberliğine hizmet edeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin hem Irak merkezi hükümeti hem de bölgesel yönetimle işbirliğini geliştirmekte kararlı olduğunu da kaydetti. Ticaret, ulaştırma, enerji başta olmak üzere birçok alanda ilişkilerin daha ileriye taşınması için adım atılmaya devam edileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecini başarıya ulaştırmakta kararlılık mesajı da verdi. Hem Türkiye'de hem de komşu ülkelerde huzur ve istikrar arzu ettiklerini vurguladı. AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Dayanışma Meclisi İstanbul İl Başkanlığı'nda toplandı. Teşkilat buluşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonla sürpriz bağlantısı damga vurdu. Erdoğan tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlayarak selam ve muhabbetlerini iletti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceğine dair iddialarla ilgili konuştu. Ömer Çelik, partimize geçecek belediye başkanlarını toplantılarda görüyorsunuz, oralarda gelişmeleri görürsünüz yanıtını verdi. Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in AK Parti'ye yönelik sözlerine de tepki gösterdi. Cumhuriyet Halk Partililerle sorunu vardır. İkincisi, Cumhuriyet Halk Partisi yönetilememektedir, dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın CHP'den ayrılacağı iddialarına yanıt verdi. Burcu Köksal'ı aradığını ancak ulaşamadığını belirten Özel, basit bir şüphe güçlü bir şüpheye dönüştü, dedi. Burcu Köksal'ın makul bir açıklama yapabilecek gibi duramadığını söyledi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı'na yapılan atamaya ilişkin iddialara yanıt verdi. TÜİK Başkanı'nın görev süresi dolmadan görevden alındığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Açıklama Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapıldı. Eski Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı Erhan Çetinkaya'nın görev süresinin 2026 yılı Ocak ayında sona erdiği kaydedildi. Yeni atama yapılıncaya kadar görevini vekaleten sürdürdüğü belirtildi. İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. İBB'nin iştirak şirketi Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden ihalelere fesat karıştırıldığı iddialarına yönelik 30 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş. Şüphelilerden 29'u yakalanmıştı. Emniyetlik işlemleri tamamlanan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri savcılıktaki ifadesinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen 6 şüpheli ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Gözaltındaki 22 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Yurt dışında olduğu belirlenen bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Suç örgütüne yönelik önceki operasyonlarda gözaltına alınan iştirakin eski genel müdürü Ali Sukas dava kapsamında hala tutuklu bulunuyor. Belçika Kraliçesi Matilde heyetiyle birlikte Türkiye'ye geldi. Ekonomik misyon kapsamında bir ziyaret gerçekleştirecek olan kraliçeye ekonomiyle ilgili bakanlar eşlik ediyor. Ekonomik misyon kapsamında Türkiye'ye ziyarette bulunan Belçika Kraliçesi Matilde başkanlığındaki heyet İstanbul'a geldi. Kraliçe Matilde ile beraberindeki heyeti havalimanında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'la yetkililer karşıladı. Kraliçe başkanlığındaki heyette Belçika'nın ulusal ve bölgesel hükümetinden çok sayıda bakan ve 428 özel sektör temsilcisi yer alıyor. Ziyaret kapsamında Türkiye ile Belçika arasında enerji, savunma, sanayi, havacılık, lojistik, sağlık, teknoloji ve dijitalleşme alanlarında yeni işbirliği fırsatları ele alınacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'ye gelen Belçika Kraliçesi Matilde'yi İstanbul'da ağırladı.

Emine Erdoğan konu kraliçe ile Dolmabahçe Sarayı'nı ziyaret etti. Emine Erdoğan, Belçika kraliçesi ile gerçekleştirdiği Dolmabahçe Sarayı ziyaretini en sosyal hesabından paylaştı. Ülkemizde ağırladığımız Belçika kraliçesi Matilde ile İstanbul'da bir araya gelmekten memnuniyet duydum ifadelerini kullandı. Ziyarette çekilen fotoğrafları da paylaşan Emine Erdoğan, bu kıymetli buluşmanın ülkelerimiz arasındaki gönül birliğini daha da güçlendirmesini temenni ediyorum sözlerine yer verdi. Sosyal medya platformlarına girişte kimlik doğrulamasını içeren yeni düzenleme yolda. Girişler e-devlet üzerinden verilen doğrulama koduyla yapılacak. Böylece sahte hesapların açılması önlenecek, suç içerikli paylaşımlarda hesap sahibi hakkında daha hızlı işlem yapılabilecek. Yeni düzenleme 12. yargı paketinde yer alacak. Milli Eğitim Bakanlığı Güzel Sanatlar, Müzik, İlk ve Ortaokullarıyla Spor Ortaokullarına ilişkin öğrenci seçme ve yerleştirme kılavuzunu yayımladı. Kılavuz bakanlığın resmi internet adresi üzerinden erişime açıldı. Adaylar, müzik ve spor yeteneği değerlendirme uygulaması başvurularını 2 Haziran'a kadar yapabilecek. Başvuru işlemleri e-okul yönetim bilgi sistemi içinde yer alan sınav ve nakil işlemleri ekranı üzerinden gerçekleştirilecek. Yetenek değerlendirme uygulamaları 8-19 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Yani yerleştirme sonuçları 29 Haziran'da e-okul yönetim bilgi sistemi üzerinden ilan edilecek. Başarılı olan ve kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler kayıt işlemlerini 7-14 Temmuz tarihleri arasında tamamlayabilecek. İran savaşı sürecek mi? Müzakere masası kurulacak mı? Washington'ın teklifine Tahran ne yanıt verdi? Bu sorular gündemdeki yerini korurken İran basını Tahran'ın Washington'ın barış önerisine ilişkin cevabını Pakistan üzerinden ilettiğini duyurdu. Önerilen plana göre bu aşamada müzakereler bölgedeki savaşı sona erdirmeye ve Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin güvenliğini sağlamaya odaklanacak. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan da müzakerelerle ilgili açıklama geldi. Pezeşkiyan, müzakerelerden söz etmek teslim olma ya da geri adım atma anlamına gelmiyor. Aksine İran halkının haklarını ve ulusal çıkarlarını koruma hedefine hizmet ediyor dedi. Diplomatik süreç takip edilirken ABD, İran'ın silah ve balistik füze programlarına destek verdiği gerekçesiyle 14 kişi ve kuruluşa yaptırım kararı aldı. İran ordu sözcüsü ise Washington'ın Tahran'a yönelik yaptırımlarına uyan ülkelerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişte sorun yaşayacağı uyarısında bulundu. ABD ile varılan ateşkese güvenmediklerini, bu nedenle askeri hazırlıkları sürdürdüklerini belirtti. Hürmüz Boğazı'nın güvenliği uluslararası alanda da gündemde. İngiliz basınına göre İngiltere, Hürmüz'de ticari gemi trafiğini korumaya yönelik olası çok uluslu bir misyonu hazırlık kapsamında bir savaş gemisini Orta Doğu'ya gönderdi. İngiltere Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırılan haberde görevin tamamen savunma amaçlı olduğu ve seyir-i sefer güvenliğini yeniden sağlamayı hedeflediği belirtildi. Fransa'nın da uçak gemisi Charles de Gaulle'u Kızıldeniz'e yönlendirdiği açıklandı. Hürmüz'den sorunsuz geçen bir de gemi var. Katar'a ait LNG tankeri savaşın başlamasından bu yana ilk kez Hürmüz Boğazı'nı geçerek Umman Körfezi'ne ulaştı. Katil İsrail 7 aydır yürürlükte olan ateşkese rağmen Gazze şeridine saldırıyor. Yakınlarını kaybeden Filistinlilerin feryadı Gazze'deki insanlık dramını bir kez daha gözler önüne serdi. Son saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72.737'ye yükseldi. Türkiye'den Lübnan'a yardım eli uzandı. AFAD aracılığıyla 7000 çadır ve insani yardım malzemesi Lübnan'a ulaştı. Çadırlar Beyrut'ta oluşturulan kamp alanında AFAD ekipleri tarafından kuruldu. Soykırımcı İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'ı bombalaması sonrası yüz binlerce insan evsiz kaldı. Ülkenin güneyindeki saldırılarda 24 kişi daha hayatını kaybetti. Hizbullah da İsrail saldırısına karşılık veriyor. İşgalci İsrail unsurlarının ve askeri araçlarının kamikaze, İHA ve füzelerle hedef alındığı bildirildi. İsrail, Hizbullah saldırısında biri ağır, 3 askerin yaralandığını açıkladı. Dünyanın gözü 14-15 Mayıs'ta Uzak Doğu'da olacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Çin lideri Xi Jinping Pekin'de görüşecek. Masada kritik başlıklar olacak. Trump ve Xi Jinping İran savaşından küresel ticarete birçok konuyu ele alacak. Amerikan basını görüşme öncesi iki liderin de baskı altında olduğunu yazıyor. Uzayan savaşın faturası artıyor. Hürmüz'deki belirsizlik sürüyor. Bu Trump'ı zorluyor. Ancak Çin de Boğaz'daki krizden zararlı çıkan ülkeler arasında. Pekin için yavaş başlayan ekonomi, enerji maliyetleri ve teknolojik kısıtlamalar gibi konular öncelikli. Tayvan meselesi iki ülke arasındaki en hassas başlıklardan. Pekin, Washington'dan bir kez daha Tayvan'a desteğini azaltmasını isteyecek. Trump yönetiminin Tayvan'a silah satış paketlerini azalt

0: yapması görüşme öncesi bir jest olarak kabul ediliyor. Ve ticaretteki rekabet. ABD gümrük tarifesi politikalarıyla ülkeleri kıskaca alıyor. Çin ihracat pazarlarını çeşitlendirme arayışında. Zirve rekabetin kurallarını yeniden şekillendirebilir. İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanya'sını mağlup etmesinin 81. yıl dönümü törenle kutlandı. Rusya'nın başkenti Moskova'daki Zafer Günü kutlamalarında yüksek güvenlik önlemleri dikkati çekti. Kutlamaların sonunda açıklamalarda bulunan Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna Savaşı'nın sonuna yaklaşıldığını düşündüğünü söyledi. Ve dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında annelerin şefkati ve fedakarlığıyla hayata yön verdiğini, ailenin ve toplumun temel direği olduğunu vurguladı. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın CHP'den ayrılacağı iddialarına dair tartışmalar gündemdeki yerini koruyor. Belçika Kraliçesi Matilde heyetiyle birlikte Türkiye'ye geldi. İran savaşı sürecek mi? Müzakere masası kurulacak mı? Tahran'ın Washington'ın barış önerisine ilişkin cevabını Pakistan üzerinden ilettiği duyuruldu. Dünyanın gözü 14-15 Mayıs'ta Uzak Doğu'da olacak. Spor. Trendyol Süper Lig'de 33. hafta dün oynanan 9 maçla tamamlandı. Sonuçlar şöyle. Galatasaray 4, hesap.com Antalya Spor 2, Beşiktaş 1, Trabzon Spor 2, Tümosan Konya Spor 0, Fenerbahçe 3, Korendon Alanya Spor 3, Zekorner Kayseri Spor 1, Göztepe 2, Gaziantep Futbol Kulübü 1, Kocaeli Spor 0, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük 1, Natura Dünyası Gençler Birliği 3, Kasımpaşa 2, Rams Başakşehir 3, Samsun Spor 0. İKAS Eyüp Spor 4, Çaykur Rizespor 0. Bu sonuçların ardından Galatasaray Süper Lig'de bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Zekorner Kayseri Spor ve Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ise Süper Lig'e veda eden ekipler oldu. Mardin 1969 Spor Nesine 2. Lig Kırmızı Grup Playoff final maçında Muş Spor'u 2-1 mağlup ederek Trendyol 1. Lig'e çıktı. Mardin ekibi Batman Petrol Spor ve Bursa Spor'un ardından Trendyol 1. Lig'e yükselen 3. takım oldu. Handbolde Türkiye Kupası'na sahipleri belli oldu. 50. yıl Federasyon Kupası'nda kadınlarda Bursa Büyükşehir Belediyesi, erkeklerde ise Beşiktaş şampiyonluğu kazandı. Dünya Para Challenger Masa Tenisi serisinin Lasko ayağına katılan milli sporcu Ebru Acar altın madalya kazandı.
1: Hava durumu.
0: Hava durumuna gelince yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu. Trakya kesimi, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, İstanbul'un Avrupa yakasıyla Sakarya, Bilecik çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük hava sıcaklıkları şöyle: Ankara, Konya 11, İstanbul, Trabzon 15, Edirne, Samsun 14, İzmir 17, Antalya, Aydın 16, Kayseri, Sivas 9, Erzurum 4, Van 7 ve Diyarbakır 12 derece.
1: Yol durumu.
0: Çanakkale-Çan yolunun 25 ile 26. kilometresi arasında yol yapım çalışması nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor. Beyşehir-Derebucak yolunun 3 ile 61. kilometresi arasında yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
2: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi, Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden

daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Almanya'dan, Oliver Fuella'dan bir mektupla başlıyoruz. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndaki değerli arkadaşlar, en son gönderdiğim dinleme raporunu o güzel küresel kartla onayladığınız için teşekkür ederim. Çok sevindim. TRT'yi de ilgilendiren hayatımdaki bir güzellikten bahsetmek istiyorum. Bundan 53 yıl önce, tam olarak 22 Temmuz 1997'de TSR'nin Almanca yayınına ilk sinyal raporumu göndermiştim. O zamanların küçük bir hatırası olarak raporumu ve karşılığında gelen küresel kartını e-postamın sonuna ekledim. Geçen 25 yılda birçok şey yaşandı. Hem özel hayatımda hem de dünya çapında. Her şey değişti ve çoğu olumlu yönde değil. Radyo alanında da olumsuzluklar oldu. Bazı kısa dalga yayınları değiştirildi. Yabancı dil editörlükleri kapatıldı. Bunlara rağmen TRT'nin 53 yıldır bana bir uluslararası radyo istasyonundan bekleyebileceğim her şeyi hala verebilmesi çok keyifli. Politika, kültür ve toplumsal konuları içeren yabancı dilde radyo programları, kısa dalga yayınının ayrıca internet üzerinden de olması, dinleyici yorumlarına da yer veren posta kutusu programı ve bu programda soruların cevaplanması, sinyal raporlarının ülkenin kültürel izlerini taşıyan küresel kartlarıyla onaylanması. Bu aynı zamanda dinleyicileri rapor yazmaya

0: Ve diğer mektubumuz Mısır'dan Muhammed Al-Sayed Abdurrahim yollamış. Sevgili Türkiye'nin Sesi Radyosu Arapça Masası ailesi, mektubumun başında Arapça Masası'nın hazırladığı programlar için teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Dünyada ve Türkiye'de olan tüm olayları sayfanıza ve yayınlarınıza taşıdığınız için teşekkür ederim. Bu durum sizin ne kadar çalışkan ve üretken bir birim olduğunuzun kanıtıdır. Bu kadar çeşitli programları hazırlamakta sınırsız emek veren ve Türk-Arap ufuklarını bir araya getiren Arapça Masası'na sonsuz teşekkürlerimi ve takdirimi sunarım. Saygılarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.
1: Dünya spor tarihine yön veren sporcular, olaylar ve unutulmaz anlar etkileyici hikayelerle dinleyiciyle buluşuyor. Sporun estetik, etik ve insani boyutunu hatırlatan Kas Hafızası her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 8.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
2: Turkuaz.
3: Ota, Osmanlı Türk kültüründe yerini bulan büyük ve süslü çadır. Sefere çıkan kağanların konaklamaları için ovaya kuruldu. Görkemli savaş karargahıydı otağlar. Bayraksız olmazlardı asla. Birbirine geçişi bulunan 3-4 bölmeden oluşurlardı. Ortadaki büyük çadır 7 direkliydi ve gölgeliklerle çevriliydi. Otağ hükümdarın ve komutanın gücünün simgesiydi. Kubbeleri gök kubbenin bir modeli olarak tasarlanmıştı. Nasıl gök kubbe altında devlet varsa, çadır kubbesi altında da aile mahremiyeti bulunurdu. Göktürk ve Uygur hakanlarının çadırları, renklerine göre isimler ve vazifeler alırlar, sahibinin devlet içindeki mertebesini de belirtirlerdi. Ak otağı, boz otağı, kızıl otağı, kara otağı. Bunlardan beyaz otağı da sadece Hakan'ın haremi kalırdı. Oğuz Kağan otağının her direği altın varakla kaplıydı ve üzerleri yakut, safir, zümrüt ve firuze ile süslenmişti. Zemini ipek halı döşeliydi. Tam ortada Hakan'ın oturacağı kıymetli taşlarla süslü taht bulunurdu. Osmanlı padişahlarının otağına otağı Hümayun, sadrazamınkine Otağı Asafi denirdi. Otağı Hümayun, Orta Asya'dan gelen çadır ananesinin en mükemmel biçimiydi. Cepheden 3 kubbeli bir görünüşü vardı. Bu 3 kubbenin biri, padişahın dinlenme ve arz odası olan divanhane, diğeri hamam odası, 3. kubbenin altı ise Hazine-i Hümayun'un muhafaza edildiği kısımdı. Daima merkezde duran otağlar, sefer süresince sipahi ve silahtar bölüklerince korunurdu. Kanuni Sultan Süleyman'ın Avusturya seferindeki otağı kaynaklarda şöyle tasvir edilmiştir. Çeşit çeşit boyalarla, sanatkârane bir tarzda nakışlarla süslenmiş, yüksek divanhaneli çadırlardan meydana gelmiş otağın zemini, o zamana kadar görülmemiş tarza dokunmuş ipek halılar ve kilimlerle döşenmişti. Bu ifadeler bize şunu söylettiriyor. Oğuz Kağan'dan Kanuni'ye kalmış, anlı şanlı bir baba mirasıdır otağı.
2: Turkuaz.

İyi akşamlar kıymetli dinleyicilerim. Şifanın izinde programımıza hoş geldiniz. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının ön planda olduğu, sağlık problemlerini, sağlık haberlerini paylaştığımız programımız bu akşam da önemli bir konuyu size getiriyor. Belki de ilk defa duydunuz. Arı ile gelen şifa diyoruz. Yani tıptaki Latince adıyla apiterapi diyoruz. Yani arı ve arı ürünleriyle ilgili bu ürünlerin ve arının sağlıkta kullanımının etkilerinden, sağlıkta kullanımının tarihlerinden bahsetmeye gayret edeceğim. Tabii apiterapi, arı ile gelen şifa yeni bir olgu mu? Hayır. Aslında binlerce yıldır hem Çin tıbbında, hem Ayurveda Hint tıbbında, hem de bizim kadim Anadolu'da aslında kullanılmış. Genellikle basit bir şekilde bizim ekmeğimizin üzerine sürerek yediğimiz bal ve diğer arı ürünleri aslında büyük bir emeğin ve uğraşın sonucu oluşuyor. Arılar aleminde her kovanda tam bir toplumsal kas sistemi hüküm sürüyor. İşçi arılar ile kraliçe arı arasında herhangi bir genetik farklılaşma söz konusu değil. Sadece arı sütü olan gözlerde yetişen arı, kraliçe arı olarak dünyaya geliyor. Diğer binlercesi ise işçi arı olarak kısa yaşamları boyunca sürekli kovanın, yani arı kovanının yaşamı için çalışıyor. Arıların yaşam şekli tarih boyunca insanların dikkatini çekmiş, hayranlık uyandırmış. Örneğin 5000 yıl önceki arkeolojik kayıtlarda ve duvar tasvirlerinde arı kovanını gösteren kraliçe arı, tanrıça, ana tanrıça olarak gösterilmiş ve bizzatı M.Ö. 5000 yılında İspanya'da Neolitik çağdan kalma kraliçe arı sembolü söz konusu. Milattan önce 4500-2500 yıl arasında hüküm süren Mezopotamya uygarlıklarından biri olan Sümerlerden kalan taş anıtlarda ise arı rahibelerin ana tanrıça olarak kabul ettikleri kraliçe arıya tapınması tasvir edilmektedir. Sümer hekimleri balı eşsiz bir ilaç olarak kabul etmekteydi. Apiterapinin, yani arıyla gelen şifanın ilk olarak Sümerler tarafından uygulandığı propolis, arı sütü ve arı polenin tedavide kullanıldığı düşünülmekte. Eski Mısırlılar da arıya çok önem vermişler, çok değer vermişler. Mitolojide üretkenliğin sembolü olan Mısır tanrıcası Nehit bir kraliçe arıdır. Firavunlar hanedanının kurucusu olan Kral Menes, arılar gibi kutsal bir hanedanın kurucusu olduğu için arı yetiştiricisi olarak adlandırılmaktadır. Bu nedenle onu hanedanından gelen firavunların imzasında arı figürünün yer aldığı bizzati görülmektedir. Eski Yunan mitolojisinde Zeus'un kızı Apollo'nun kardeşi, doğa tanrıçası olarak kabul edilen Artemis ve onun Roma medeniyetindeki eş değeri olan Diana heykellerinin göğüs kısmında yer alan çok sayıda yumurta şekli kraliçe arının verdiği yumurtalardır. Bu surette bir günde 2000 kadar yumurta verebilen kraliçe arı vasıtasıyla tabiatın verimliliği anlatılmaya çalışılmaktadır. Hipokrat M.Ö. 460-370 yılında yaşamış. Bergamalı Galen milattan sonra 130-200 yıllarında yaşamış ve İbn Sina milattan sonra 980-1037 gibi bu Hipokrat, Galen ve İbn Sina gibi ünlü hekimlerin eserlerinde arı ürünlerinin tedavi amacıyla ne şekilde uygulandığı da bizzati nedir kayıtlarda vardır. Demek ki apiterapi, arıyla şifa çok yeni bir tedavi modülü değil. Şimdi apiterapinin temel ilkelerine şöyle bir göz atalım. Apiterapi, bal, arı poleni, arı sütü, propolis, bal mumu, arı zehri gibi arı ve kovan ürünlerinin, buna daha çok apikültürel ürünler diyoruz, sağlığın korunması ve geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi amacıyla kullanılması şeklinde tanımlanabilir. Demek ki apiterapinin tanımı bu şekilde. Kelimenin kökene baktığımızda bal arısının Latince bilimsel adı Apis mellifera. Tedavi anlamına gelen de terapiye Latince. O zaman ne oluyor? Apiterapi adında arı ile şifa temel

olarak yer alıyor. Aslında geleneksel tedavi uygulamalarında arı ürünlerinin binlerce yıldır bilinmesine, yara ve yanıklar başta olmak üzere bazı sık görülen günlük sorunun tedavisinde yaygın olarak kullanılmasına ya da modern tıpta artrit tedavisinde arı zehrinden yararlanılmasına karşılık apiterapi bu uygulamalardan farklı bir kavram olarak kabul edilmektedir. Apiterapi kovan ürünlerinin, işte neydi bunlar? Özellikle arı sütü, arı poleni, propolis, bal mumu, arı zehri. Bunların hepsi kovan ürünleri. İşte apiterapi kovan ürünlerinin gelişigüzel şekli kullanımlarının haricinde sağlığın korunması ve hastalıkların tedavisi amacıyla bilinçli ve sistemli bir şekilde kullanıldığı uygulamalar dizinidir diyoruz. Şüphesiz apiterapinin tek başına her derde deva bir tedavi sistemi olarak kabul edilmesi muhakkak söz konusu olamaz. Ancak diğer tedavi seçenekleri ile birlikte uygulandığında dikkat buyurun daha yüksek yarar sağlayabileceği kabul edilmektedir. Apiterapi uygulamalarında daha yüksek etkinlik sağlanabilmesi için gerekli temel prensipler vardır. Bunları şöyle belirtebiliriz. Apiterapi uygulamasından önce vücudun özel diyetler, detoksifiye edici içecekler ve gerektiğinde bağırsak temizleme uygulamaları ile toksinlerinden temizlenmesi daha etkin sonuç verecektir. Arı ürünlerinin bileşimi ve dolayısıyla biyolojik özellikleri sağlandığı bölge ve bitki örtüsüne göre farklılık gösterebileceğinden tercihen kaynağın bilinmesi çok yararlı olacaktır. Bizim ülkemizde bile kadim Anadolu'muzda Karadeniz, Güneydoğu, Doğu, Akdeniz, Ege, İç Anadolu birçok bölgenin yayla yapısı, orman yapısı, ormandaki ağaç yapıları birbirinden farklı göstermekte. Otomatikmen de arının özellikle hangi bölge, hangi bitki örtüsünden kaynaklarının bilinmesi bu nedenle yararlı olacaktır. Üçüncüsü arı ürünün kalitesi çok önemlidir. Katışıksız yani ilave maalesef duyuyoruz, kulaklarımıza geliyor, yapılmaması lazım. İlave bir katkı maddesi. Fazla ısı işlemi uygulanmamış, tarım ve veteriner ilaçları uygulanmamış, antibiyotikler kullanılmamış olduğu yapılan analizlerle mutlaka belirlenmelidir. Aksi takdirde yarardan çok zarar getirebilmesi söz konusudur. Düşünebiliyor musunuz aldığınız arı ürününde? İster sütü, propolisi, bal mumu, arı ya da kendisi bal. Baktığınızda bunların katışıklı olması, fazla ısıtılması, veteriner ve tarım ilaçları muamele olması, antibiyotik olması içerisinde ne yapar? Şimdiden bile kulağa kesinlikle hoş gelmiyor. Arı ürünlerinin saklama koşulları etkinlik bakımından da arı ürünlerin kalitesi, etkinliği, bozulması açısından çok çok önemlidir. Arı ürünleriyle yapılan uygulamalarda mutlaka olası bir alerji riski göz önünde bulundurulmalı. Uygulamaya ufak miktarlar ile başlanarak miktar yavaş yavaş artırılmalıdır. Bu çok önemli. Bu noktada bal, arı poleni, arı sütü, propolis, bal mumu ne derseniz yani kovan ürünlerinin kullanımında alerji riski, oral yani ağızdan alımında alerji riskinin olacağını hiçbir zaman aklımızdan çıkartmayalım. O nedenden dolayı bu ürünleri almadan önce şunu bir şekilde düşünelim. Düşük dozda. Yani çok küçük hacimlerde alarak başlayalım. Herhangi bir alerjik reaksiyon doğurmadıysa ondan sonra istenilen miktarlara yavaş yavaş çıkılabilir diyelim. Altıncısı ürünün etkili olması istenen bölgeye ulaşmasını sağlayacak uygun bir taşıyıcı sistem ile hazırlanan formülasyon kullanılmalıdır. Tabi burada çay, meyve suyu, su, gargara, sprey, merhem özellikle enjeksiyon gibi. Ama burada çok önemli konu şu. Arı sütü, polen, propolis bunlar muhakkak ısıdan etkilenebilen önemli kovan ürünleri. İşte bunların muhakkak üreticiden tüketiciye ulaşırken soğuk zincire tabi tutularak ulaştırılması, tüketici tarafından alındıktan sonra muhakkak yine soğuk zincire tabi tutularak saklanması çok önemli. Eğer bunlara dikkat edilmezse istediğimiz

etkinliği alamayız. İstediğimiz aksiyonu sağlayamayız. Hatta bunlara rağmen ne olabilir? Bu sefer de istenmeyen çeşitli etkiler bizleri üzer. O sebepten dolayı sizler özellikle kovan ürünlerini, yani arı sütü, polen ve propolis alırken özellikle satıcıların soğuk zincire riayet edip etmediğini gözlemleyelim. Soğuk zincire tabi olmadan bir şekilde bir normal oda sıcaklığında bir rafta tutulan bu ürünlerin kullanılmasının etkinliğinin düşük olacağının bilincine varalım. Arı ürünün uygulanacak miktarı, uygulama zamanı ve doz tekrarı gibi hususlar kişinin yaşı, vücut ağırlığına göre dikkatle ayarlanmalıdır. Arının ve arı ürünlerinin işte bebeklerde, çocuklarda, yetişkinlerde, ileri yaşlılarda, çeşitli hastalıklarda kullanımı muhakkak farklılık göstermekte. Bu hem verilme zamanı hem miktarları olarak ne yapmakta? Bir şekilde fark etmekte. Bunlara riayet etmek lazım. Profesyonel apiterapist uygulamalarında kan akımını hızlandırıcı ve rahatlatıcı doğal tekniklerden yararlanılabilmektedir. Masaj, akupres, jimnastik, yoga, Çin geleneksel rahatlama teknikleri dediğimiz tai chi, gong gibi çeşitli uygulamalar yapılabilir. İyi uyku ve rahatlama gibi stres etkenlerinin giderilmesi arı ürünlerin etkinliğini muhakkak arttırır. Apiterapi takdir ederseniz bir mucize değildir. Özellikle kronik hastalıkların, yani süreyen hastalıkların, rahatsızlıklarının tedavisinde birden okus pokus her şeyin bitmesini beklemek çok akılcı olmaz. Bu sebepten dolayı da zaman çok önemli bir kaide. Arı ve arı ürünleri, kovan ürünleri kullanırken belli bir süreden sonra kişide şifa olacağını, rahatlama olacağını unutmamak lazımdır. Özellikle de arı, yani kovan ürünlerine baktığımızda dünya üzerinde birçok ülkede araştırmalar yapılmış. Mesela Almanya'da yapılan bir araştırmada, arıcılar arasında yapılan bir ankette arı ürünlerini hangi amaçlarla uyguladıkları ve uygulama sonuçlarının başarısı sorgulanmış. Propolis'in soğuk algınlığı, yara ve yanıklar, boğaz ağrısı, diş eti sorunları ve genel sağlığı koruyucu etkileri. Arı polenin genel sağlığı koruyucu kullanımın ön planda olduğu, polenler prostat sorunlarında, propolis soğuk algınlığı, yara ve yanıklar, boğaz ağrısı, diş eti sorunlarında genel sağlığı koruyucu biraz daha ön plana çıkmış. Sonuç olarak balın yara iyi edici etkisi ve propolisin soğuk algınlığı tedavisi etkinliği en başarılı tedavi uygulamaları arasında ön plana çıkmış. Arı ürünlerinin insan sağlığının korunmasında ve hastalıkların tedavisinde en az 5000 yıldır kullanıldığı bilindiği halde son yıllarda tekrar popülarite kazanmasının başlıca nedeni halk arasında bu geleneksel uygulamaların bilimsel araştırmalarla da kanıtlanmasıdır. Kapsamlı bilimsel araştırmalarda yapılan taramalarda şunu görüyoruz ki bal için, arı poleni için, arı sütü için, propolis için bilimsel makaleler yazılmış ve bunların sayısı hızla artmaktadır. Bu çalışmaların yaklaşık %72 ile 81'inin 2000 yılından sonra yapılmış olması son yıllardaki ilgi artışını da bize bizzati rakam olarak da göstermektedir. Şimdi bu noktada kovan ürünleri dediğimizde kovan ürünleriyle alakalı en önemli tabi ürünümüz ne? Balın kendisi. Bal sadece tatlı lezzette ve besleyici özellikle değerli bir besin olarak değil, geleneksel tıpta yüzyıllar boyu sağlığın korunmasında ve bazı hastalıkların tedavisine yararlanan bir ilaç olarak da bilinmektedir. Özellikle son yıllarda yürütülen bilimsel çalışmalarda iltihap, yani yangı giderici, yara ve yanık iyileştirici, mide ülseri ve gastrit sorunlarının tedavisinde etkili olabildiği birçok ülkede yapılan araştırmalarla ne yapılmış? Bir şekilde gösterilmiş. Balın içeriği bölgesel çiçek örtüsüne, bazı bitki ürünlerinin zengin yayılış göstermesine bağlı olarak önemli ölçüde değişiklik gösteriyor.

verebilmekte. Dolayısıyla etkinliğinde farklılaşmaya yol açabilmektedir. Şüphesiz özel olarak hazırlanan monofloral dediğimiz tek çiçek türüne özgü ballar haricinde arıların balı tek bir çiçek türünden hazırlaması asla söz konusu olamaz. Ancak çevredeki baskın çiçek tipine göre bu ballar işte ne diyoruz? Kestane balı, narenciye balı, kekik balı gibi isimlerle anılmaktadır. Bunun doğru belirlenmesi için polen tayini ve kimyasal bileşen tayini gibi laboratuvar analizleri yapılması gerekmektedir. Mesela balın içerisindeki flavonit içeriğinin tipi balın baskın botanik kaynağı hakkında bize fikir verebilir. Bu sebepten dolayı bakarız. Mesela belli bir hesperitin yani flavon bakımından zengin bal narenciye çiçeği, kenferol bakımından zengin bal biberiye çiçeği, litoilin bakımından zengin bal lavanta çiçeği, özellikle hatta vekersetin dediğimiz flavonol bakımından zengin olan balda ayçiçeği kaynaklı olduğunu bize göstermektedir. Diğer taraftan balın içerisindeki bazı fenolik bileşenler de çiçek kaynağının belirlenmesine yararlı olabilmektedir. O sebepten dolayı da balın içeriği arının olduğu lokalizasyondaki baskın çiçek modeline göre değişmektir. Ama asla ve asla bir arı tek bir çiçek üzerinde dolaşmamaktadır. Birçok çiçeklerden bir şekilde madde almaktadır. Balın içerisine biyokimyasal olarak baktığımızda balın %80'inin karbonhidrat olduğunu bilelim. Yaklaşık olarak %80'i karbonhidrat. Burada monosakaritler var, fruktoz, glikoz. Disakaritler var, sukroz. Trisakaritler var, menezitoz. Ayrıca %80'in dışında hatta binde bir, binde iki oranında polifonik bileşikler var. Bundan gayri proteik maddeler, kolin var, asetilkolin var, amino asitler var gibi. Yani sonuçta mesela kestane balında GABA var gibi bazı diğer maddeler de var. Ama %80'in total karbonhidrat olduğunu bilelim. Vitamin mineraller balın içerisinde var mı? Var. Yaklaşık olarak binde bir ile binde beşte çeşitli vitamin ve mineraller neyin içinde var? Balın içinde. Bunları şöyle paylaşalım mı? Balın içerisindeki vitamin minerallerin oranları günlük önerilen alım miktarların muhakkak altındadır. Ancak günde dikkat buyurun 100 gram bal tüketen kişi özellikle selenyum, mangan ve krom gibi 1-15 yaş çocuklar için önemli mineraller içeren günlük değeri karşılayabilmektedir. Ayrıca bakın selenyum, mangan, krom olduğu gibi bor, kobalt, molibden, silikon, florür, iyot gibi insan beslenmesinde yararlı eser elementleri taşımaktadır. Gördüğümüz gibi balın içerisinde sadece total karbonhidrat, kolin, asetilkolin yok. Aminositler ayrıca vitamin, mineraller de var. Dikkat buyurun %80 karbonhidrat dedik. %10-15'te balın içerisinde ne var? Su var. Nektar alınan çiçeğin kaynağına göre balın içerisinde gözlenen değişikliklerin bağlı olarak fizyolojik etkinliklerde farklılıklar görülmektedir. Mesela bunu bir örnek şöyle verelim. Batı İspanya'nın Atlantik kıyısından alınan farklı işte kestane, mürver, süpürge çalısı, kavun, kaynaklı bal örneklerinde yapılan içerik analizinde içerik oranlarında belirgin değişim tespit edilmiş. Mesela bu biz genellikle ne diyoruz? Balın içerisinde %80 karbonhidrat, %10-15 su var diyoruz ya. Buradaki mesela İspanya'nın Antarktik kıyısına bakan kısmındaki üretilen ballarda karbonhidrat miktarı 64-73 gibi gelmiş. Düşünebiliyor musunuz ne kadar derece düşük? Protein, mineral ve flavonoid içeriği bakımından en zengin bal hangisidir derseniz kavun ve kestane balı. Dolayısıyla kavun ve kestane balının en yüksek antioksidan etkiyi gösterdiğini bilelim. Peki en yüksek kavun ve kestane balı dedik. En düşük hangisi? Okülüptus ve mürver balları. Özellikle antioksidan bakımından en düşük orana sahip. Peki bunu rakamsal olarak verirsek nasıl? Özellikle kavun ve kestane balları düşük sodyum var. Yüksek potasyum var. Bunlar özellikle önemli. O sebepten dolayı da kavun ve kestane balının kalp hastaları için ideal olduğu düşünülebilir. Peki
Genellikle şekerli gıdalarda

Evet hocam, biz glisemik indekse çok önem veririz. Balın glisemik indeksi nedir diye soracak olursanız, genel olarak %80 gibi yüksek oranda karbonhidrat içeren balın yüksek glisemik indeksi sahip olduğu düşüncesi hakimdir. Herkes öyle zanneder. Ancak yapılan çalışmalar balın fruktoz içeriği ile glisemik indeksi arasında ters bir ilişki bulunduğunu göstermektedir. Fruktozu yüksek olan ballar düşük glisemik indeksi sahip olup glikozu yüksek olan ballara göre daha tatlıdır. Özellikle çoğunluğu Avustralya kaynaklı balların glisemik indekslerine baktığımızda bunların genellikle indekslerinin tabii ırkına göre değişmekle beraber yaklaşık olarak glisemik indeksi 32 ile 68 oranında değişmektedir. Burada tabii önemli olan 50 gram balın sağlıklı ya da şeker hastası bir birey tarafından alınması ile kan insülin ve glikoz seviyelerini görülen artışın aynı miktar şeker veya şekerli besin tüketilmesine göre çok çok daha düşük olduğu araştırmalarla belirtilmektedir. Bunu da unutmayalım. Peki bizim ülkemizde durum nasıl? Bizim ülkemizde glisemik indekslere baktığımızda narenciye balının en düşük 45,9. Kekikin 52, ıhlamurun 55, kestanın 55, çamın 58 olduğunu görmekteyiz. Bölgesel olarak baktığımızda Kayseri balının glisemik indeksi en yüksek. Bingöl 57, Yüksekova 52, Şemdinli 47. Yani glisemik indeksi en düşük bal olarak ortaya çıkmakta. Bu sebepten dolayı en düşük glisemik indeksleri Şemdinli ve Yüksekova ballarında glisemik indeksin yüksek olduğunu ülkemizde görmekteyiz. Peki balın fizyolojik etkilerine baktığımızda burada önemli bir araştırma yapan Amerika'nın Ulusal Bal Konseyi'nin web sitesinde yer alan bilgidir bu. Balın doğal bir antioksidan olarak kalp hastalıkları, kanserler, bağışıklık sistemi yetersizliği, katarak ve çeşitli yangı, iltihap tepkimelerinin gelişimi riskini azalttığı birçok makaleyle bu web sitesine yer almaktadır. Yapılan çalışmalarda balın gıda teknolojisinde en önemli yararları bulunduğu ortaya çıkmış. Özel örnek olarak meyve sebzelerde enzimatik renk koyulaşması gibi oksidatif bozulma tepkisinin önlenmesinde, gıdalarda bozulmaya yol açan mikroorganizmanın gelişiminin önlenmesinde balın olumlu etkilerinin olduğu ortaya konmuş. Peki balın antimikrobiyal yani bakterileri, mantarları öldüren bir etkisi var mı? Balın bakteri ve mantar enfeksiyonu üzerinde etkisi var mı diye soracak olursanız, halk tababetinde balın soğuk algınlığı enfeksiyonun tedavisine yardımcı olduğu, boğaz ağrısını hafiflettiğini yüzyıllardır Kadim Anadolu'da biz duymaktayız. Balın bu etkisinin yüksek şeker derişimine bağlı olarak ozmotik etkisi, düşük pH değeri ve içerisindeki glikoz oksidaz enzimi vasıtasıyla ortama salınan çeşitli enzimler vasıtasıyla olduğunu biliyoruz. Bu bağlamda bal sağladığı hidrojen peroksit vasıtasıyla yaraların mikroplardan temizlenmesine yararlanılan oksijenli su gibi mikrop öldürücü bir etkiye sahip olmaktadır. Tabii balın çeşitli mikroorganizmalar üzerinde etkinliği hem deneysel hem de klinik araştırmalarla ortaya konulmuş. Özellikle de balın mikroorganizmalar üzerinde etkili olduğu Yeni Zelanda'da yapılan bir araştırmada yaklaşık olarak 50'den fazla bakteri, 50'den fazla mantar türüne etkili olduğu bizzat araştırmayla tespit edilmiş. Ancak her mikroorganizma için etki farklı bal derişimlerinde gözlenebilmekte. Mesela %1'in altındaki derişimlerde balın zayıf ya da etkisiz kaldığı ama %5'in üzerinde bal derişimlerinin etkinin arttığını bilmekteyiz. Türkiye'deki bal çeşitlerine baktığımızda özellikle narenciye, okuliptus ve karışık çiçek balları yapılan incelemede 40 klinik maya üzerinde etkinliği saptanmış. Yine yapılan bir klinik çalışmada son 24 saat içerisinde soğuk algınlığı teşhisi konulmuş 60 hastadan 30'una klasik ilaç tedavisi işte parasetamol, naproxen gibi ilaçlar verilmiş. Diğer 30'una aynı klasik tedavinin yarısına günde 50 gram bal uygulanmış. Hastalarda

her gün protokolden habersiz hekimler tarafından yapılan muayenelerde bazı soğuk algınlığı belirtilerine, işte alerjik rinit gibi, adale ağrısı, ateş gibi, boğaz ağrısı, öksürük kapışma değişim kaydedilmiş. Sonuç olarak izlenen tüm değerlerde bal uygulamasının etkili olduğu ve klasik tedavi uygulanan gruba göre 1-2 gün önceden belirtilerin kaybolduğu gözlemlenmiş. Bu sebepten dolayı da biz balın mikroorganizmalar üzerinde etkili olduğunu, Kadim Anadolu'da onlarca yıldır soğuk algını, nezle, gripel enfeksiyonlar gibi üst solunum enfeksiyonlarında kullanıldığını bilmekteyiz. O sebepten dolayı da balın mikrobiyal etkisini bir kez daha vurgulamış olduk. Tabii bunun dışında balın arı ürünlerinin birçok faydaları var. Biz de Şifanın İzinde programımızda ileriki haftalarda apiterapiden, arı ürünlerinden, kovan ürünlerinden çok çok detaylı bir şekilde bahsedip sizleri bilgilendirmek istiyoruz. Evet kıymetli dinleyicilerim, bu hafta da programımızın sonuna geldik. Bir sonraki hafta yeni bir konu başlığıyla yan yana gelmek dileğiyle hepinize iyi günler, iyi akşamlar diliyorum.

0: Saat 21.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Anneler Günü'nü kutladı. Annelerin güçlü Türkiye'nin inşasında pay sahibi olduğunu belirten Erdoğan, annelerimizin gayretleriyle Türkiye yüzyılı idealine ulaşacağız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Anneler Günü mesajına 2011 yılında vefat eden annesi Tenzile Erdoğan'la olan bir fotoğrafı eşliğinde paylaştı. Erdoğan mesajında annelerin toplumun temel direği olduğunun altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da Anneler Günü'nü sosyal medyada paylaştığı mesajla kutladı. Emine Erdoğan, annelerin bu dünyana sahip olduğu en büyük ışık olduğunu vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşı sona erdirmeye yönelik teklifine İran'ın yanıtı merakla beklenirken İran basını Tahran'ın cevabı

0: cevabını ilettiğini, odak noktanınsa savaşın sonlandırılması olduğunu duyurdu. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'dan da müzakerelerle ilgili açıklama geldi. Pezeşkiyan, müzakerelerden söz etmek, teslim olmak ya da geri adım atmak anlamına gelmiyor. Aksine İran halkının haklarını ve ulusal çıkarlarını koruma hedefine hizmet ediyor dedi. Konuyla ilgili diplomatik süreç takip edilirken Amerika Birleşik Devletleri İran'a destek verdiği gerekçesiyle 14 kişi ve kuruluşa yaptırım kararı aldı. İran ise Washington'ın yaptırım kararını uygulayacak ülkelere Hürmüz'den geçişte sorun yaşarlar sözleriyle tehdit etti. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırmaya devam ediyor. Katliamcı İsrail son saldırısında Sayda kenti başta olmak üzere birçok bölgeyi hedef aldı. Kalile Deir Kanun karayolunda seyir halinde bulunan bir motosiklette İsrail'in saldırısının hedefi oldu. Saldırıda iki kişi yaşamını yitirdi. Gazze'deki ölümcül İsrail ablukasını kırmaya amaçlayan küresel Sumut filosu Muğla'nın Marmaris ilçesine ulaştı. Aktivistler Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'nın filoya yönelik İsrail saldırılarıyla ilgili olarak resen başlattığı soruşturma kapsamında ifade verdi. Filonun yeni yol haritası ise 12 Mayıs Salı günü dünya kamuoyuyla paylaşılacak. Irak'ın Türkiye'den 20 adet uçak savar füze sistemi satın alması amacıyla yürütülen müzakerenin son aşamasına gelindi. İsrail medyası ise Tel Aviv'in söz konusu gelişmeden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Türk sistemlerinin Irak'ta insansız hava araçlarına karşı görev yapacağı belirtilse de İsrail hava kuvvetlerine yönelebileceği kaygısı ifade edildi. İsrail medyasında yer alan değerlendirmelerde İsrail hava kuvvetlerinin alternatif uçuş rotaları planlaması gerekebileceği uyarısı da yapıldı. Türkiye'de temaslarda bulunan Belçika Kraliçesi Matilde İstanbul'da Milli Teknoloji Hamlesi'nin öncü kurumlarından Baykar'ı ziyaret etti. Kraliçe Matilde'ye ziyareti sırasında Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'la Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da eşlik etti. İki ülke arasındaki işbirliği olanaklarının ele alındığı ziyarette insansız hava araçları teknolojisi de yerinde incelendi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Ağaç ve Peyzaj Anonim Şirketi üzerinden ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasına ilişkin soruşturmada 29 kişi gözaltına alınmıştı. Soruşturma çerçevesinde hakkında gözaltı kararı bulunan bir kişi daha yurt dışından Türkiye'ye dönüşünde havalimanında yakalandı. Emniyet birimlerindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 kişiden 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Disiplin Kurulu partideki yolsuzluk iddiaları nedeniyle arınma çağrısı yapmalarının ardından ihraç edilen eski ilçe başkanlarının durumunu incelemek üzere yarın toplanacak. İstanbul İl Başkanlığı'nın Şubat ayında ihraç ettiği 30 eski ilçe başkanından 16'sı karara itirazda bulunmuştu. Merkez Disiplin Kurulu'nun yarınki toplantısında söz konusu itirazı ve savunmaları inceleyeceği belirtildi. Haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gönül Aşkı programını dinlediniz.
3: Hafız neden bizi bulur böyle şeyler her zaman? Yaptığımız adamlıklar uğramaz mı zor zaman? Genellikle bizi bulur söylemesi zor olan.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gönül Aşkı programını dinlediniz.
1: Radyo Tiyatrosu. Yapım Ankara Radyosu.

Yazan Lütfiye Aydın. Dramaturg Bilge Bölükbaşı. Yöneten Kazım Akşar. Yapımcı İsmet Keten. Efektör Hamit Çelik.

Oynayan sanatçılar: Edip Mehmet Atay, Safiye Berrin Ötenel, Feyza Duygu Acartürk, Nurten Serpil Çağran, Cihat Cahit Çağran, Hasibe Ayça Önal.

0: Arkadaşın bu çay bahçesine gelecekti değil mi Feyza?
1: Evet, onunla hep burada buluşuruz baba. Nurten'e buraya geleceğimizi söyledim. O bizi bulur, merak etme sen.
0: Demek yeni tuttuğunuz evde onunla birlikte oturacaksın. Çok sevdiğin biri olmalı.
1: Evet, çok iyi anlaşıyoruz Nurten'le. Annesi birkaç günden beri bizde. Evi yerleştirmek için yardıma geldi.
0: Hadi otur şöyle, yoruldun sen.
1: Teşekkür ederim babacığım. Haklısın. Saatlerdir çarşı pazar dolaşıyoruz. Ay, gerçekten de ayakta duracak halim kalmamış. Sen yorulmadın mı sanki?
0: Doğru, ben de yorulmuşum epeyce. Öğrencilik zamanlarımda böyle değildi İstanbul. Şimdi çok kalabalık. Benim için bir sayfiyeydi sanki. Yaz tatillerinde bunalırdım memlekette. Yazları da çalışırdım okul parası çıkarmak için. Öyle yorulurdum ki, İstanbul'a gitsem de biraz dinlensem derdim.
1: Ben de şimdi benzer şeyler düşünüyorum. Bir fırsat bulsam da birkaç günlüğüne babamın çiftliğine gidip dinlensem.

0: Dinlenebilsem diyorum ama bir türlü mümkün olmuyor. Kıyafetler için teşekkür ederim babacığım.
1: Ne demek Feyza? Hem girip çıktığımız bütün mağazalarda teşekkür edip durdun ya.
0: Aslında yani bu kadar yorgunluğa da gerek yoktu, masrafa da, ama bir türlü sana anlatamadım.
1: Bırak şimdi bunları. Ben seninle alışverişe çıkmaktan, kızım için bir şeyler almaktan mutlu oluyorum. Ayrıca bu kadar güzel bir kızın babası olarak birlikte dolaşırken bir yandan da gizli gizli gururlanıyorum tabii. Demek bir fırsat bulup çiftliğe gelmek istiyorsun, öyle mi?
0: Hı hı, hem de çok. Geçen gelişimde hani çiftliği yeni satın aldığın zaman Tekirdağ'da geçirdiğim günlerin tadını hala unutamadım. Ne güzel bir tatildi o. Mis gibi doğal yiyecekler. Sabah erkenden kalkıp tertemiz havayı içine çekmek. Hele o ayçiçeği tarlaların. Oradaki hayatından sen de memnunsun değil mi baba?
1: Çok. Sen çiftliği bir de şimdi görsen daha çok beğeneceksin. Epeyce tadilat yaptırdım.
0: Öyle mi?
1: O harap şömineyi tamir ettirdim. Her tarafı boya badana yaptırdım. Arıcılık yaptığımda yazmıştım sana. Ayrıca yıllardır biriktirip de okumaya fırsat bulamadığım kitapları okuyorum geceleri.
0: Ya atlar, diğer hayvanlar? Onlarla uğraşmaya fırsat bulabiliyor musun?
1: Hayvanlara bakacak birini buldum. Ancak tayla ilgilenebiliyorum. Bayılıyorum Davale Ciro'ya. Sen gördüğünde küçücük dişi bir kocaman oldu.
0: Onu çok sevdiğini biliyorum baba. Hatta Davale Ciro'ya olan sevgini biraz kıskanmıyorum desem yalan olur.
1: Çocuklaşmışım.
0: Aa, şakaydı sadece.
1: Hadi hadi, pek de şakaya benzemiyor hani. Bak yavrum, artık büyüdün. Büyüdün de ne demek, kocaman oldun. Artık doktor Feyza'sın. Fakat görüyorum ki hala çocuk kalmış bir tarafım var. Hadi bana kendinden söz et biraz. Seninle böyle uzun uzadıya konuşup dertleşmeye pek de zamanımız olmadı bugüne dek. Hep ayrıydık. Sadece mektuplarla, telefonlarla yetinmek zorunda kaldık.
0: Hala büyümeyen bir tarafım olduğu galiba doğru baba. Belki de zamanında yeterince yaşayamadım çocukluğumu.
1: Anlayamadım. Ya, seni hiçbir şeyden mahrum etmediğim, daha doğrusu etmediğimizi sanırdım kızım.
0: Doğru. Beni en iyi okullarda okuttunuz. En güzel giyecekleri aldınız, en pahalı oyuncakları. Bütün arkadaşlarım galiba beni kıskanırdı. Herhalde güzel, cazibeli bir annem, yakışıklı, tahsilli bir babam olduğundan. Belki de Kahramanmaraş'ın en güzel evinde oturduğumuz için. Ha? O şatafat perdesinin arkasında neler yaşandığını kimse bilmezdi ki.
1: Gerçekten o kadar mutsuz muydun Feyza?
0: Edip Bey'in kızı olmaktan mutluydum elbette. Senin kızın olmak büyük bir şans ama genel olarak mutsuzdum baba. Bilmem hatırlar mısın, bir arkadaşım vardı, Ayten. İlkokuldaki sıra arkadaşım hani.
1: Tamirci Abdullah'ın kızı Ayten değil mi? Hani sık sık bize geliyordu.
0: Evet evet o. Ben de onu kıskanırdım. Ne garip değil mi? Bayramlarda annesinin diktiği elbiselerden gururlanırdı. Oysa ben susardım.
1: İyi de kızım, az önce kendin de söyledin ya, sana en güzel elbiseleri alırdık, en cici ayakkabıları alırdık.
0: Aksini iddia etmedim ki baba. Ama ben sabahlara kadar uyumadan özenle dikilmiş bir elbisenin özlemini duyardım hep.
1: Öyle mi? Bunları ilk kez anlatıyorsun Feyza. Peki başka?
0: Annem. Onun o göz alıcı tuvaletlerinden nefret ederdim. Bunu da ilk kez itiraf ediyorum. İşte farkında olmadan parayla alınıp satılamayacak şeylerin özlemini büyütmüşüm içimde.
1: Sen... Yoksa
0: annenin... Hayır, hayır, hayır. Annemi seviyordum ama bir yandan da kızıyordum ona. Bazen de çok acıyordum tabii. Özellikle sizin kavgalarınızdan sonra ağladığı gecelerde. Sen annemden neler beklemiştin baba? Yani boşanma nedeninizi hala tam olarak bilemiyorum da.
1: Sanırım yıllarca hiçbir konuda uyuşamadık. Boşanma nedenine gelince aslında senin yakındığın şeyler benim için de geçerliydi. Bazen hayatımızın konfeksiyon bir giysiye benzediğini düşünürdüm. Gayet pahalı, şık. Fakat birimize çok dar, ötekine çok bol gelen, yine de ortaklaşa giymeye zorunlu olduğumuz tuhaf bir giysi işte. Deli gömleği demeye dilim varmıyor da.
0: Öyleyse niçin?
1: Öyleyse niçin evlendik değil mi? Aa, bak bize doğru biri geliyor gülerek. Arkadaşın o mu?
0: Hı? Aa, evet evet. İşte geldi.
2: Merhaba Feyza.
0: Gel. Gel canım.
3: Hoş geldiniz efendim. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk kızım. Teşekkür ederim. Şöyle buyurun lütfen. Şöyle buyurun.
3: Zahmet ettiniz. Sağ olun.

0: Çok bekletmedim değil mi?
1: Yok canım. Biz de biraz önce geldik zaten. Babamla geçmişten konuşuyorduk.
2: Sohbete öyle dalmışız ki gelişinizi bile fark etmedik. Hatta içecek bir şeyler söylemeyi bile unutmuşuz. Gerçi garsonlar da uğramadı ama. Garson, garson buraya bakar mısınız? Ben bir kahve içeceğim sizler.
1: Bana soğuk bir şey getirsinler.
0: Buranın limonatası çok güzeldir Feyza, bilirsin. Biz de birer limonata içelim mi buz gibi, ne dersin?
1: Tamam, olur.
2: Garson bey, bize bir sade kahve ile iki limonata lütfen. Demek birlikte oturmaya karar verdiniz ha?
1: Evet baba. Gerçi tanışalı çok olmadı ama kısa sürede birbirimizi sevdik. Üstelik de hemşehriyiz, biliyor musun?
2: Ha, çok güzel. Bak buna sevindim. Sahi kimlerdensiniz Sultan Hanım?
0: Feyza'ya bakmayın siz. O beni hemşehrisi sayıyor ama Adana'da doğmuşum ben. Daha erken gelebilirdim ama annem engel oldu. Ona yardım etmek zorunda kaldım.
1: Desene, bundan sonra pırıl pırıl bir evde oturacağız Nurten.
0: Hem de nasıl. Sahi siz ne yapacaksınız efendim? Otelde kalmanız biraz yakışıksız olacak ama dairemiz de öyle küçük ki. Annem de burada olunca...
1: Nurten, babama Edip amca diyebilirsin.
2: Tabii, elbette kızım. Nerede kalacağım konusuna gelince bunu hiç sorun etmeyin çocuklar. Çünkü ben bugün Tekirdağ'a döneceğim.
1: Aa, hemen mi? Ama olmaz ki baba.
2: Ne düşündüğünü biliyorum Feyza. Birlikte kavaklara falan gideriz diye hayal etmiştim elbet. Bu seferlik de kalsın kızım. Nasıl olsa İstanbul'a sık sık geleceğim artık. Bir dahaki gelişimde hep birlikte gideriz Nurten, sen, ben.
0: Hı? İyi ama Edip amca, bu kadar az...
2: Olmaz kızım, dedim ya, hemen dönmek zorundayım. Hem bu arada siz güzelce evinizi yerleştir, düzeninizi kurarsınız.
0: Ben yarın hastanede nöbetçiyim zaten.
2: İyi ya, bu durumda Feyza'ya pazar günü daha çok iş düşecek demektir evde. Ben galiba gelmek için çok kötü bir zaman seçmişim.
1: Aa, hiç de değil baba. Sana mektup yazıp çağıran bendim. Çok özlemiştim seni. Gelmeseydim ben atlayıp gelecektim Tekirdağ.
2: Tamam peki, bir gün Nurten Hanım'la birlikte gelirsiniz, sizi orada ağırlarım ben.

0: Açıkçası babanın bu kadar şık, yakışıklı, olgun bir beyefendi olabileceğini düşünmemiştim teyze.
1: Sen babamı ilk kez görüyorsun tabii.
0: Öyle. Hep anlatırdın ama bir türlü karşılaşamadık.
1: Ben kalkayım en iyisi. Baba kızı baş başa bırakayım.
2: Aa, rica ederim, olur mu öyle şey? Akşam yemeğini de birlikte yeriz, sonra birlikte gidersiniz.
0: Aa, gitmem gerekiyor Edip amca. Zaten sadece sizinle tanışmak için gelmiştim. Dedim ya, annem beni bekliyor. Hiç olmazsa azıcık daha yardım edeyim de bir dahaki gelişinizde sizi evimizde rahat rahat konuk edebilelim.
2: Hay hay, şerefle, şerefle.
0: Hoşça kalın efendim. En kısa zamanda görüşmek üzere. Hoşça kal Feyza'cığım. Akşama evde buluşuruz.
1: Tamam. Fazla geç kalacağımı sanmıyorum.
2: Güle güle. Güle güle. Çok candan biri. Arkadaşını çok sevdim Feyza.
1: Evet evet, iyidir. İşte yine baş başa kaldık baba.
2: Ne?
1: Sahi, Nurten gelmeden önce ne konuşuyorduk biz?
2: Sanıyorum annenle niçin evlendiğimizi sormuştun. İstersen açmayalım bu konuyu Feyza.
1: Hayır baba. Seni dinliyorum. Anlat lütfen.
2: Bizimkilerin durumunu biliyorsun. Babaanneni, dedeni.
1: Aslında pek de bildiğimi söylenemez. İki iyi insan işte. Kendi hallerinde, sevecen. Bir de bana çok düşkün olduklarını biliyorum, o kadar.
2: Öyle Feyza. Sana düşkün oldukları da doğru. Fakat seni çok az görebildikleri de. Değil mi?
1: Bize öyle pek sık gelip gitmezlerdi. Ayda yılda bir belki. Bayramlarda kısa süreli uğramalarımız kalmış aklımda sadece.
2: Doğru hatırlıyorsun Feyza. Tam tamına öyleydi.
1: Bir de annemin onları küçümsediğini düşünürdüm nedense. Annemin söylediği doğru muydu baba? Yani
2: beni adam ettikleri hikayesi.
1: O ne demek babacığım? Ben başka bir şey söyleyecektim.
2: Yok. Aynen böyle söylerlerdi. Bak Feyza, yaptığımız inşaatların çoğunu bilirsin herhalde.
1: Bilmez miyim? Şehrin güneyindeki blokların hepsi sizin arazinizin üzerine yapılmış. Bu hep söylenir.
2: Daha doğrusu bizim bağlarımızın. Oralar benim çocukluğumun cennetiydi Feyza. Yaz gelince o bağlara giderdik ailece. Hatta bazen günlerce orada kalırdık. Kavak dallarından yapılmış çardakların serin türküleriyle uyurduk. Tıpkı bir masalda yüzer gibi. Sonra nedense gitmez olduk. Modasımı geçmişti, neydi, terk ettik. O güzelim bağlar yozlaşmıştı sonunda.
1: Neden peki?
2: Babam epeyce yaşlanmıştı kızım. Bağlara bakamaz olmuştu. Çapasıydı, ilaçlamasıydı işte. Bozuldu zamanla. Sonra da kuruyup gitti. Para da etmiyordu o zamanlar. Yok pahasına gidiyordu.
1: Peki siz hiçbir şey yapmadınız mı?
2: Yapamadık. Amcan İstanbul'da üniversitede okuyordu. Ben mimar mühendis olma hayalleriyle doktoluydum. Delikanlılığın eşiğinde yaşım 16-17. 60'lı yılların başı.
1: Tam da başında kavak yerlerinin estiği zamanlar yani.
2: Evet, aslında öyle olması gereken bir zaman. Fakat değildi Feyza. Neden? Tapu dairesinde emekliliği yaklaşmış dar gelirli bir memurdu. Babaannen hamarat gözü yaşlı bir ev kadını. Rahmetli sürekli ağlardı, biliyor musun? Üç çocuk. O yıl ablamı da evlendirdiler. Kızının ardından döktüğü gözyaşlarını hiç unutamadım annemin. Herhalde bilirsin, oralarda bir kızı çeyizsiz evlendirmek büyük acıdır, büyük üzüntüdür.
1: Enişte de biraz geçimsizmiş galiba.
2: Yok, pek sayılmaz. Sen bakma bana, ben biraz fazla yumuşak bir erkeğim.
1: Bana göre daha çok uyumlu denebilecek bir insansın. Başka? Daha neler oldu baba?
2: Ne yazık ki ıvır zıvır şeyler için bile huzursuzluk vardı evimizde. Hep ekonomik zorluklar yüzünden tabii.
1: Bak, ben bunları hiç bilmiyordum açıkçası.
2: Bilemezsin tabii. Sen orada bambaşka bir atmosferde büyüdün Feyza'cığım. Benim akrabalarımdan çok annenin çevresine yakın oldun. İlkokuldan sonra da İstanbul'da okudun zaten. O yüzden bilmiyorsun. İki aile arasında müthiş bir uçurum vardı.
1: Görüyor musun? Bağlardan başlamıştık. Ta nerelere geldik baba.
2: Bunlar bağlarla çok ilgili kızım. O güç koşullar, parasızlığın getirdiği üzüntüler beni çok etkilemişti Feyza. Zengin olmayı çok istiyordum. Bu düşünce bende zamanla bir saplantıya dönüştü. Öyle şaşkın şaşkın bakma çocuğum. Ailemizi de rahatlettirmek istiyordum. Halanı, amcanı. Bunları biliyor muydun sahi?
1: Ara sıra kulağıma bir şeyler çalınırdı
2: biraz
1: ama.
2: Biraz düşünürsen hatırlarsın. Annenin yakınları bizi hep küçümserdi. Özellikle annen. Özden beni çok aşağıladı.
1: Yanılıyorsun. Annemin öyle bir şey yapacağını sanma.
2: Niyetim onu sana kötülemek değil, bunu bil lütfen.
1: Öyleyse. Hani dilim varmıyor sormaya ama... Öyleyse neden evlendiniz baba?
2: Dedim ya, güçlü olmak istiyordum. Ayağıma da bir fırsat gelmişti. Bozulan bağlar. Şehir o yana doğru büyüyordu. İşte sırf bunun için mühendislik okudum. Hiç sene kaybetmeden mimar mühendis oldum. Müthiş hırslıydım dedim ya. Her şey vardı ama sermayemiz yoktu. Çözümünü bulduk sonunda. Annenlerin sermayesi.
1: Anlıyorum. Mantık evliliği yani. Hem annemle siz bir araya gelecektiniz, hem de ekonomik olanaklarınızı birleştirecektiniz değil mi?
2: Evet, öyle. O büyük işe giriştik böylece. İlk inşaatı bitirdiğimiz yılda evlendik. Bloklardaki en güzel dairelerden birine yerleştiğimiz zaman annem, babam ve halan hala o eski evde oturuyordu. Bir yıl sonra da sen doğdun işte.
1: Peki, bir şey daha soracağım baba. Yani anneme aşık değil miydin?
2: Annen Özden çok güzel bir kızdı Feyza. Hala da güzeldir ya. Sen de ona çekmişsin işte.
1: Soruma karşılık vermedin baba.
2: Ben lisede okurken annenin İstanbul'da kolejde okuduğunu işitirdik. Yaz tatillerinde Maraş'a geldiğinde şöyle bir uzaktan görürdüm, o kadar.
1: Yani arada bir duygusallık falan yoktu ha?
2: Duygusallık... Bak Feyza, artık çocuk değilsin. Biz de seninle sadece baba kız değil, iki arkadaşız. Yani bilmiyorum, hiç aşık oldun mu ama... Evet. Hayır, yanlış anlama. Buna cevap vermeni istemiyorum. Galiba bunu öğrenecek kadar da cesur değilim. Neyse, seni bilmem ama... Ben lisedeyken biri vardı. Çok sevdiğim bir kız. Hem güzeldi hem yetenekli. Mezuniyet nedeniyle sahnelediğimiz Finten'de birlikte oynamıştık. O Finten'di, ben Davalacıyım.
1: Galiba şimdi anlıyorum. Yoksa... O kızcağız yoksul diye mi?
2: Hayır Feyza. O yıllar küçük şehirlerde tiyatroya gidebilmek büyük lükstü. Ayda yılda gelen bir gruplara da ancak şehrin ileri gelenleri gidebilirdi. Gidemeyenlerin payına da tiyatroları küçümsemekle dedikodu yapmak düşerdi. Gerçi bizim oynadığımız bir okul temsiliydi fakat...
1: Evet baba.
2: Kız arkadaşım sahneye çıktı, Finten'i oynadı diye çok yadırganmıştı. Küçücük bir bahçesi olan evlerinde annesiyle birlikte yaşıyordu. Aslında mazbut bir kızdı ama çevre başka türlü düşündü. Ona çok haksızlık edildi.
1: Sahneye çıktığı için mi yani?
2: Sadece o değil. Ayrıca medeni cesareti çok fazlaydı. Son derece de iyi niyetliydi. Herkesle hemen arkadaş oldu.

0: Eve taşınmanın sıkıntıları, öte yandan hastanedeki işlerin yoğunluğu, üstüne üstlük bu çalışma. Ayın sonuna dek tezimi bitirmem gerekiyor. Tabii senin böyle sıkıntıların yok.
1: İlk bakışta doğru ama benim de kendime göre dertlerim var. Söz gelimi annemle babam evlen de evlen diye tutturmuş durumdalar. Şaka bir yana haksız da değiller. Sahi niçin böyle davranıyorsun Feyza? Bir türlü değiştirmedin tavrını. Bana karşı neredeyse düşmanca davranıyorsun. Yoksa başka biri mi var?
0: Durup dururken nereden çıktı şimdi?
1: Bak yine kaçamak konuşuyorsun. Eğer başkası yoksa söyler misin? Gözüne girmek için ne yapmam gerekiyor?
0: Beni üzüyorsun Cihat. Şu an benim aklım bambaşka yerlerde. Kendi sorunlarımla boğuşuyorum. Anla artık beni.
1: Lütfen sen beni anla. Evlenme önerimi ciddiye alsan, hiç değilse duygularıma biraz saygı göstersen her şey ne kadar da değişecek.
0: Ay, Cihat, şu an duygularla uğraşacak halim yok. Daha çok yaşadığım somut gerçeklerle baş etmek zorundayım. Şimdi anlatabildim mi?
1: Anlatamadım.
0: Dinle Cihat. Bak, iyi bir ailenin tek çocuğu olduğunu biliyorum. Sen istediğin her şeyi elde etmeye alışmışsın. Evlenme
1: Benim
0: konusunda
1: de
0: da...
1: küçük bir çocukla konuşur gibi konuşma lütfen. 25 yaşındayım ve seni sevmemin şımarıklıkla hiçbir ilgisi yok, tamam mı? Hem hayatımda hiç bu kadar ciddi davranmamıştım.
0: Niyetim seni incitmek değil Cihat. Üstelik sandığın gibi kendimi naza da çekmiyorum ama şu sıra en son ilgileneceğim konu gönül ilişkisi, anlıyor musun?

0: Sürahi getirmeyi unutmuşum. Gidip getireyim.
1: Aa, lütfen siz oturun Safiye teyze, ben getiririm. Yeterince yoruldunuz zaten.
2: Feyza benim yorulmamı hiç önemsemiyor anne, görüyorsun.
3: Bu konuda şaka bile yapma Nurten. Kırma onu. Arkadaşın çok iyi bir kız. Feyza'yı çok sevdim açıkçası.
2: Haklısın. Onunla birbirimizi bulmamız büyük şans. Gerçi bana özellikle hemşehri diye sarıldı. Ama biraz da alıngan olmasa.
3: Böylesi daha iyi. Arsız olmasın da.
2: Bugün Feyza'nın babasıyla tanıştım anne. Öyle kibar, öyle hoş, tatlı dilli bir beyefendi ki.
3: Ah ne iyi. Böyle birinin size yakın olması çok güzel. İkinize de göz kulak olur ayrıca.
1: İşte su. Şunları da dolduralım. Mutfaktaki tatlıyı da siz yaptınız değil mi Safiye teyze?
3: Aa evet. Nurten'i beklerken bari boş durmayayım dedim. O dağınıklığın içinde bir şeyler yapmaya çalıştım işte.
2: Sadece o değil ki. Ayrıca tül perdeler, fistolu örtüler falan da getirmiş.
1: Aa, iyi ama niçin Safiye teyze? Burası eninde sonunda bir bekar evi. Hadi yatağı yorganı anladım da o örtülere ne gerek vardı canım?
3: Aa, olur mu hiç? Sen de battım sandıkta boşu şey boşuna yapayım. Bekliyor. Bari İstanbul'a götüreyim de kızımın evini süsleyeyim dedim.
1: Hepsi o kadar güzel ki. Peki ama neden kendiniz kullanmıyorsunuz onları?
3: Benim kullanmam mümkün değil artık. Ben yalnız olduğuma göre.
1: Peki bundan sonra?
3: Evlenirsem öyle mi? Yok kızım yok. O defteri yıllar önce kapattım ben. Hadi hadi. Bir an önce yemeğimizi bitirelim. Ben epeyce yorulmuşum çocuklar. Yemekten sonra da işlerimizi bitirip hemen yatalım. Yarın yolcuyum biliyorsunuz.
2: Yapma anne, bu kadar çabuk gidilir mi hiç?
1: Biraz daha kalsaydınız Safiye teyze. Yani sizinle
3: olmaz,
1: böyle
3: Feyza,
1: çok indim.
3: Olmaz canım, gitmeliyim. Annem gözleri yolda beni bekliyordur şimdi. Hadi bakalım, hadi yemeğinizi bitirin artık. Daha tatlı var sırada, unutmayın.
1: Elinize sağlık.

0: Yine kuru fasulyeyle pilav. Nedir bu ya? Farkında mısın? Gün aşırı aynı yemek çıkıyor Nurten. Kafeteryanın yemekleri berbat. Yemeyeceğim. Bu tabldot hiç hoşuma gitmedi.
1: Öyleyse bir an önce kalk da yerine biri otursun. Bak ayakta bekleyenler var.
0: Kalkacağım da... Ya Nurten, sen ne biçim psikiyatristsin?
1: Anlaşıldı. Sen Feyza'nın gelmesini bekliyorsun. Tabii onun doğruca bu masaya oturacağını da biliyorsun. Bir de kulak burun boğaz uzmanı olacaksın Cihat. Feyza'nın evlenmem diye tutturduğunu işitmedin mi?
0: İşte bir duygusuzluk örneği daha. İnsan en yakın arkadaşının sorunu karşısında böyle mi davranır Nurten?
1: Peki ne yapmamı istiyorsun, söyler misin?
0: Onu, söz gelimi onu ikna etmeye çalışamaz mısın yani? Benim ürkünç bir yaratık olmadığımı, insan olduğumu söyleyebilirsin pekala.
1: Bence...

0: Peşini bırak Cihat. Sonra arkadaşlığınız bozulur. Bak ne güzel bir üçlüyüz. Feyza da başka türlü bir arkadaşlık düşünmüyor.
1: Kapris. Bana kalırsa sadece kapris yapıyor.
0: Değil Cihat. Annesiyle babasının ayrılığı onu belli ki çok sarsmış. O duygularından emin olmak istiyor. Sonra pişman olmak istemiyor. Ayrıca kariyer yapmak niyetinde.
1: Sen yine de konuşup Feyza'yı ikna edebilirsin.
0: He? Konuşmadığımı nereden biliyorsun? Aslında o tatsız çekingenlikler, tedirginlikler hoşuna mı gidiyor sanıyorsun?
1: Demek konuştun. Bence o başka birini seviyor.
0: Hayır Cihat, bir sevdiği falan yok. Sadece hırsı var. Bütün gücüyle sınavlara hazırlanıyor biliyorsun.
1: İyi ama ben onun kariyer yapmasına engel olmam ki Nurten. Hatta yardımcı olmaya çalışırım.
0: Bak o da buraya geliyor zaten. Sen bunları en iyisi doğrudan ona söyle.
1: Ona mı söyleyeyim? Merhaba Feyza, hoş geldin.
2: Teşekkür ederim. Ben şu yan masaya geçeyim en iyisi.
0: Yo ben kalkıyordum zaten. Baksana yemeğimi bitirdim. Gelsene otur yerime. Zaten boş yer yok. Yemekhanede bütün masalar tıklım tıklım.
2: Kalkıyor muydun? Afiyet olsun Nurten.
0: Size de afiyet olsun.
2: Teşekkür ederim.
0: Ben odamda olacağım.
1: Otursana Feyza. Ben de seni bekliyordum. Konuşmak için. Gel.
2: Ne konuşacağız? Tamam. Jeneratörün bozuk olduğunu ben de biliyorum.
1: Ne ilgisi var şimdi Feyza? Ben hastanedeki aksiliklerden değil, ikimizden konuşmak istiyorum. Ne var ki Nurten'le ikiniz sözleşmiş gibi benimle alay ediyorsunuz.
2: Of. Senin bu alınganlıkların da yetti artık. Ne yapsan bir anlam çıkarıyorsun. Yapma lütfen.
1: Nasıl alınmam Feyza? Benimle aynı masaya oturmaktan bile kaçıyorsun. Hani mecbur
2: Cihat,
1: kalmasan.
2: Dinle beni. Seni sandığın gibi bir başkasını sevmiyorum ama evliliği de düşünmüyorum şimdi. Biz sadece arkadaşız.
1: Elbette arkadaşız. Ayrıca ben bunu hayat arkadaşlığına dönüştürmek istiyorum. Ne kötülük var bunda?
2: Ha? Biliyor musun? Senin o eski canlı, delişmen halini özlüyorum. Böyle mızmız çocuklar gibi davranmak hiç hoşuma gitmiyor. Lütfen Cihat, kendine çeki düzen ver artık. Sen gelecek vadeden bir doktorsun. Bu derbederliğin bizi üzüyor.
1: Sen aşık olmanın ne olduğunu bilmiyorsun besbelli.
2: Biliyorum. O kadar film seyrettim, roman okudum. Bilmez miyim hiç? Hangi şairdi? Biri mutlu aşk yoktur demişti galiba.
1: Aragon.
2: Tamam.
1: Sen beni reddetmekten vazgeçsen mutlu aşkın olduğunu da göreceksin. Evet dersen ilerlemen için elimden geleni yapacağım. İnan bana.
2: Günün birinde sayemde adam oldun diyebilmek için sanırım.
1: Yapma ne olur. Bir de beni alınganlıkla suçluyorsunuz.
2: Bak Cihat. Bir süre önce babamla konuştuk. Bizimkiler 20 yıllık evlilikten sonra boşandı. Ben açıkçası korkuyorum. Korkuyorum Cihat.
1: Yani sen bana karşı pek boş değilsin Feyza. Öyle mi?

0: Kolay gelsin Hasibe Hanım. Bugün sarı kızın sütü bol galiba. Bakıyorum bakraç dolmuş.
1: İlahi Edip Bey. Bu sarı kız değil bir kere. Benekli. Bak sarı kız orada. Ahırın köşesinde işte.
0: Doğru ya. Birbirlerine çok benzedikleri için karıştırıyorum hep.
1: Zaten senin varın yoğun o tay. En iyisi git davala ciro ile uğraş.
0: Bu öfke pek nedensiz değil. Senin başka bir derdin var galiba Hasibe Hanım. Yanılıyor muyum?
1: Yanılmıyorsun Edip Bey. Çünkü benim adam hasta.
0: Ramazan Efendi hasta mı? Niçin haber vermedin?
1: Canım soğuk algınlığı işte. Gece ıhlamur kaynattım, terlettim iyice. Rahatladı biraz.
0: Soğuk almış demek. Geçmiş olsun. Bir şey olursa haber ver.
1: Olur veririm. Bereket işler yarım kalmadı. Ahırı temizledim. Hatta şu senin huysuz tayın tımarını da yaptım. Ne kadar becerebildim Allah bilir tabii.
0: Eline sağlık Hasibe Hanım. İşler yolunda desene. Vakit de epeyce geçmiş.
1: Geçti ya. Birazdan gün ağarır. Şimdi Feyza Hanım da uyanmıştır. Siz baba kız sabah gezintisine çıkın. Ben de kalan işlerimi bitireyim. Döndüğünüzde kahvaltı hazır olur Edip Bey.

0: Çiftliğin yeni haline bayıldım baba. Telefon zili yerine horoz sesiyle uyanmak ne kadar da hoş.
1: Haklısın Feyza. Telefonla seni çok mu rahatsız ediyorlar?
0: Kimi kastettiğini biliyorum. Evet, Cihat da sık sık arıyor. Üstelik beni annemden daha çok canımdan bezdiriyorum. Yok niçin eve geç gitmişim? Yok Nurten'den başka kim varmış evde? Ay, bıktırdı yani.
1: Bunu yadırgamadım Feyza. Senin gibi güzel bir kız kıskanılır elbette.
0: İyi de ben ona hiçbir söz vermedim ki baba. Eskiden olduğu gibi şimdi de arkadaşım sadece. Kaldı ki nişanlı falan olsak bile istemem bu tür şeyleri. Demek sen ona hak veriyorsun ha?
1: Bu hak vermek değil kızım, sadece anlamak. Hani sana birinden söz etmiştim İstanbul'da, lisedeki kız arkadaşımdan. İşte onunla aramızda da böyle benzer sorunlar çıkardı.
0: Bak hala söylemekten kaçınıyorsun. Sahi adı neydi?
1: Kız arkadaşım demem sözün gelişi tabii, artık kocaman kadın olmuştur. Belki de fikrini değiştirmiş, çoktan çoluk çocuğa karışmıştır.
0: O zamandan beri hiç karşılaşmadınız öyle mi?
1: Karşılaşmadık. Belki de sokakta görsem tanımam şimdi. Hem onun adını anmaya bile hakkım yok. Baklavalı Ciro'nun tüyleri ne güzel parıldıyor güneşte. Ona bir de dişi tayı alacağım. Adını da Finten koyacağım.
0: Aman baba, varsa yoksa şu tay. Galiba Hasibe Hanım haklı.
1: Canım size öyle geliyor. Ben burada olan her şeyi seviyorum. Şu ay çiçeklerine baksana. Her biri bir güneş parçası. Biliyor musun, bir yağ fabrikası bunları satın alacak hasat zamanı. Anlaşmayı yaptık bile, ne güzel değil mi?
0: Ben Van Gogh tablolarına benzeyen bu görünümü hiçbir şeye değişmem. Zavallı tohumlar ezilecek desene.
1: Sen bildiğimden de romantikmişsin yahu. Söyle bakayım, o kulak burun boğaz uzmanı delikanlı da romantik mi?
0: Hem de fazlasıyla. Bir kez ihtisasımı bitirdikten sonra Avrupa'ya gideceğim dedim. Perişan oldu zavallı. Aslında onu üzmek de istemiyorum ama ne yapacağımı bilemiyorum baba.
1: Geleceğin için en doğru kararı sen vereceksin Feyza. Nasıl mutlu olacaksan öyle davran kızım. Mutluluğun için elimden geleni yaparım elbet. Ancak seni çok seven birini de düşünmeni tavsiye ederim. Hadi dönelim artık. Hasibe Hanım kahvaltı masasını çoktan hazırlamıştır. Tereyağlı yumurtasını soğutursak çok kızar sonra.
0: Tamam, dönelim baba.
1: İstersen kahvaltıdan sonra at binmeyi öğreteyim sana.
0: Ha, olur tabii ki olur. Attan düşüp de bir yerlerimi kırmazsam tabii. Baba, merdivenin dibinde bir otomobil duruyor. Bize birileri gelmiş galiba.
1: Evet gördüm, herhalde yağ fabrikasının ortaklarından biridir. Önündeki çukura dikkat et. Ay. Feyza düşme.
0: Tamam bir şey olmaz, merak etme. baba, benimle niye hala böyle minicik bir çocukla konuşur gibi konuşuyorsun?
1: Çünkü benim gözümde hala minicik bir kız çocuğusun da ondan. Hadi bakalım çocuk doktoru, çocuk hırsı yürü.

0: Oh, merdivenler bitti çok şükür. İçeride biri var işte, Hasibe Hanım da yanında.
1: Aa, baba bu o, Cihat.
0: Öyle mi? hoş geldiniz efendim. Rahatsız olmayın lütfen, oturun oturun oturun. Girsene içeri kızım, kapıda dikilip durmasına Feyza.
2: Merhaba tamam, Feyza, tamam. Günaydın.
1: Günaydın Cihat. Hoş geldin de. Yani şey diyorum, adresi kimden aldın?
3: Aha, kimden alacak Feyza Hanım? Elbette beraber oturduğun arkadaşından. Az önce bana anlattı doktor bey. Burayı eliyle koymuşçasına bulmuş.
4: Ya öyle oldu. Babamın arabasını da alınca kahvaltı bile yapmadan çıktım yola.
1: Bir dakika, bir dakika. Yani sen böyle durup dururken gelmedin değil mi? Peki bu gelişin nereden icap etti Cihat?
3: Canım nereden icap edecek? Arkadaşını rica etmiş Cihat Bey'den. Neydi adı o hanımın?
1: Nurten, Nurten. İyi de niçin? Yoksa evde kötü bir şey mi olmuş?
4: Yok canım, evde her şey yerli yerinde. Bir tek değişiklik var. Nurten'in annesi geldi dün sabah. Sen olanları bilmiyorsun tabii.
1: Neyi bilmiyorum Cihat? Lütfen açık konuş. Neyi bilmem gerekiyordu?
4: Sen buraya geldikten sonra teyze telefon etmiş Nurten'e. Hastaymış.

0: Birkaç doktora gitmiş. İyileşemeyince de kızını aramış.
1: Sonra?
0: Sonra Nurten de annesine hemen ilk otobüsü atla İstanbul'a gel demiş.
1: Demek durumu epeyce ciddi kadıncağızın.
0: Nurten hemen beni aradı. Biz de birlikte terminale gidip teyzeyi aldık. Doğru hastaneye.
1: Neyi varmış peki?
0: Korkunç mide ağrıları çekiyormuş. Perişandı tabii. Zayıflamış. Bitkin.
1: Ah zavallı.
0: Hemen yatırdık hastaneye. Tahlil, röntgen falan derken... Üstelik kanama da başladı.
2: Peki Nurten nasıl Cihat Bey? O da çok üzülmüştür herhalde.
0: Hem de nasıl efendim. Bir yandan annesinin başından ayrılmaz. Bir yandan da ağlar durur. Yapma Nurten. Etme Nurten. Boş.
1: Yani şimdi Nurten yalnız öyle mi?
0: Yalnız Feyza. Düşündüm ki sana çok ihtiyacı var. Böyle kötü bir gününde en yakın arkadaşını yanında görmek ister diye. Ondan adresini aldım ve buraya geldim. Eğer kabul edersen seni hemen İstanbul'a götürmek istiyorum.
1: Tabii gidelim. Çok iyi olur. Değil mi baba?
2: Elbette kızım, hatta uygun görürseniz ben de geleyim sizinle. Bakarsınız bir yardımım dokunur.
3: Bence git Edip Bey. İnsan insana böyle günlerde gerek. Yalnız iki kadın İstanbul'da ne yapabilir ki?
0: Gelirseniz çok iyi olur efendim. Böylece Feyza da tedirgin olmaz.
1: Ben hemen çantamı hazırlıyorum öyleyse. Bir an önce yola çıkalım. İstersen sen de hazırlan baba.
3: İyi de siz daha kahvaltı etmediniz.
1: Önemli değil, önemli değil. En kısa zamanda arkadaşımın yanında olmalıyım.

0: İyi ki siz de hastaneye gitmediniz Edip amca. Bakın artık ağlamıyorum. Hem bugün annem hastaneden çıkıyor, çok mutluyum. Bu güzel yatakta kraliçeler gibi yatacak.
1: Evet, tıpkı gelin yatağı. Sahi sen Maraşlı değilim demiştin Nurten. Aslen nerelisin, yani baban?
0: Nereliyim öyle mi? Nasılsa işim bitti sayılır, anlatayım. Karşınızdaki şu koltuğa oturayım bari. Edip amca, annem beni Adana'da evlat edinmiş.
1: Öyle mi? Ben sizi gerçekten ana kız sanıyordum. Ne bileyim, doğrusu bu kadar sevgi beni şaşırttı. Asıl birbirinize bağlılığınıza hayran oldum Nurten.
0: Siz annemi tanıyınca asıl hayranlığı o zaman duyacaksınız. Eşsiz bir kadındır. Ne tuhaf. Bir tek gün gerçek ana babamı arayıp bulma ihtiyacını duymadım.
1: Bunun nedeni biraz da kızgınlık olamaz mı?
0: Değil. Biliyorum ki hiçbir ana baba durup dururken çocuğunu terk etmez. Mutlaka kaçınılmaz bir zorunluluk olmuştur. Ayrıca onların yanında olsaydım, bakalım tıp okuma, psikiyatrist olma fırsatını bulacak mıydım? Hem psikiyatri bilimine göre emek sevginin birinci şartıdır. Safiye Hanım bana gerçekten anne sevgisini tattırdı.
1: Safiye mi dedin? Doğrusu anneni çok merak ettim. Hanımefendi eşini kaybetmişti galiba.
0: Hayır, hiç evlenmemiş. Bildiğim kadarıyla bunu düşünmemiş bile.
1: Ya, demek düşünmemiş bile. Adı Safiye'ydi değil mi?
0: Hı hı.
1: Galiba anneni tanıyorum Nurten.
0: Öyle mi?
1: Oh, yok canım. Nereden tanıyacağım? İsim benzerliğidir olsa olsa. Yine de kafamı kurcalayan bazı şeyler var.
0: Anlayamadım. Nedir onlar Edip amca?
1: Bilmem. Bir sınıf arkadaşım vardı da lisede. Birden acaba o mu diye düşündüm.
0: Belki de odur. Neden olmasın? Durun fotoğraflarını getireyim öyleyse. Bakın burada hepsi. Bunlar annemle birlikte çektirdiklerimiz. Bu beni evlat edindiği yıl. Daha küçüğüm. Ekşi suratlı hırçın bir çocuk işte. Bu da Safiye annem. Ne kadar güzel değil mi?
1: Evet. Evet, gerçekten çok güzel.
0: Bir tane
1: güzel
0: daha olacaktı. Dur bakayım hangisi. İşte bu onun en sevdiğim fotoğraflarından biri. Liseyi bitirdiğim yıl mezuniyet gecemde çektirmiştik.
1: Demek sen de o liseyi bitirdin öyle mi?
0: Evet, annemle aynı okuldan mezun olmuşuz. Feyza İstanbul'da okumasaydı onunla da liseden arkadaş olacaktık belki.
1: Herhalde. Ne tuhaf. Benim kızım da annesiyle aynı okuldan mezun oldu.
0: Öyle mi? Ne rastlantı. Sözünü ettiğiniz arkadaşınız fotoğraftaki annem mi? Yani liseden sınıf arkadaşınız.
1: Evet. Bilmem hatırlar mısın? Annenin piyeste oynarken çekilen bir fotoğrafı olacaktı. Hani yanında iri yarı bir Arap.
0: Hatırladım tabii. O da burada. İşte.

0: Hintli uşak Davala Ciro, Fintenli. Fotoğrafın arkasındaki yazı böyle. Yıl 1963.
1: Evet, tamam. O benim işte.
0: Olamaz, bu adam çok çirkin. Oysa siz... yani, tabii rol gereği yüzünüzü gözünüzü boyayınca...
1: Şey, istersen bunları kaldır çekmecesine koy Nurten. Neredeyse gelirler.
0: Olur, toplarım şimdi.
1: Bak, ne düşündüm. Annen için hazırladığın köşede komodinin üzerindeki vazo boş duruyor.
0: Öyle. Çiçek alacak zamanım olmadı maalesef.
1: Feyza ile Cihat neredeyse getirirler anneni. Onlar gelmeden bu işi halledelim. Ben çıkıyorum Nurten.
0: Size zahmet olacak.
2: Ben sonra, biraz sonra gelirim.
0: Annem için sürpriz olacak. Eski arkadaşını karşısında görünce ne kadar sevinecek kim bilir.

0: Edip amca sözünü tuttu. Hemen geldi işte.
1: Ah, siz miydiniz? Canım annem benim. Hoş geldin. Geçmiş
2: merhaba
1: olsun.
2: Merhaba canım, merhaba.
3: Biraz dikkat et Nurten. Sakin ol bakalım. Daha annenin dikiş yerleri iyileşmedi.
4: Hem bize bir merhaba yok.
1: Affedersiniz. Siz de hoş geldiniz tabii. Heyecandan.
2: Aa, kızımı utandırmayın şimdi bakayım. Ay. Hoş bulduk Nurten. Sen Cihat'a bakma kızım. Sana zahmet ayakkabılarımı çıkarır mısın? Ben eğilemiyorum da.
1: Tabii.
2: Tamam. Öteki de çıktı işte.
1: İşte terliklerin anne. Hemen giy.
3: Hay Allah. Asıl önemli şeyi unuttuk. Ben bir koşu gidip geleyim.
2: Hayrola Cihat? Önemli bir şey mi var evladım?
3: Efendim ilaçlar. Telaştan ilaçları arabada unutmuşuz. Feyza da hatırlamadı. Ben hemen alıp gelirim.
2: Ah, sağ ol evladım. Sana da çok zahmet verdim.
3: Rica ederim efendim.
1: Hadi anneciğim, ağır ağır yürüyelim yatağına doğru.
2: Tamam. Sen kolumu sıkıca tut yeter.
4: Dikkat edin, yavaş. Yavaş. Aa, yatak harika olmuş Nurten.
1: Güzel oldu.
4: Aferin
1: ya
4: sana.
1: İşte yatağına geldik anne, hemen uzan bence.
2: Ay yo yo, azıcık oturayım önce. Hastanede sırt üstü yatmaktan bıktım.
4: Oturmasan daha iyi olur ama. Neyse peki. O zaman ben de şu yastıkları koyayım sırtına. Şunu da şöyle koyalım. Yastın.
2: Neyse, şimdi iyi sayılırım. Evin hali de başka oluyor canım. Sahi Feyza, baban nerede? Beyefendinin evde olduğunu söylemiştin.
4: Bilmem. Bir yerlere kadar gitmiştir herhalde. Birazdan gelir canım.
1: Evet. Mutfak için bir şeyler almaya çarşıya gitmişti. Ben çayları getiriyorum.
4: Tamam. Gelen babamdır sanırım. Ben kapıya bakayım olur mu?
5: Aa! Hani sen ilaçları almaya gitmiştin? Cihat, bu çiçek saksıları da ne böyle? Ay, ilaçlar nerede?
3: Sen önce şunları alır mısın lütfen?
5: Tamam,
3: kollarım
5: tamam,
3: koptu. Az sonra ilaçları da getireceğim. Arabada kaldı. Bak ben yine aşağı iniyorum. Kapı açık kalsın olmaz mı?
5: Tamam.
4: Doğrusu hiçbir şey anlamadım. Çok tuhaf. Cihat elime bu saksıları tutuşturdu. Hiçbir açıklama yapmadan da gitti.
1: Canım ben bile işittim. İlaçları alıp geleceğini söyledi ya. Sen de çayda çıra oynar gibi ayakta dikilme. Hadi saksıları şu sehpanın üstüne bırak da otur.
4: Tamam. Ay, tabii oturayım ya. Ben de son günlerde iyice şaşkına döndüm. Galiba Cihat'ın gariplikleri beni de etkiledi ha?
1: Aman Feyza, onu bilmez misin? İnsanları şaşırtmaktan hep hoşlanır. İşte çayın anneciğim. Bu da senin Feyza.
4: Teşekkür ederim. Sağ ol.
2: Kızım. Cihat için garip falan demeyin. Aslan gibi çocuk. Hastanede benim için o kadar uğraştığı yetmezmiş gibi ne güzel çiçekler de almış. Ne derseniz deyin, onu çok beğendim ben.
1: Ah, bir de Feyza beğenseydi.
4: Aman, bırakalım şimdi bu konuyu lütfen. Çay çok güzel olmuş Nurten. Eline sağlık.
3: Hanımlar, yardıma gelir misiniz lütfen?
4: Ah, yine geldi.
5: Tamam.
1: Bir dakika, ben de geliyorum.
4: Çeviriyor.
5: Ver. Cihat, bunlar da ne böyle? Bu kadar çok çiçek de nereden geldi?
1: Çiçekçi dükkanını soyanı da ilk kez görüyorum.
3: Ben daha sonra yapacağım. Şimdilik başkasına yardım ediyorum. Çiçekçinin ortağı da bana yardım ediyor. Hadi kardeşim hadi. Şu saksıları bırakalım da ötekilere getirelim. Hadi.
5: Ne dedin sen? Daha da mı var arabada?
1: Cihat, bu gidişle saksılardan evde boş yer kalmayacak.
3: Kalır. Hem daha arabada neler var neler.
1: Galiba haklısın. Bu çocuk gerçekten bir tuhaf. Hatta çılgın.
4: Sana söylüyordum da inanmıyordum. Hadi kapı aralığında durmasın çiçekler. İçeri taşıyalım bari.
1: Ay, yazık olacak.
4: Gel. Şunlara uygun bir yer bulmaya çalışsak.
1: Kuruyacak bunlar. Bütün gün evde değiliz zaten. Kim bakacak bilmem ki.
4: Şunu da şuraya koyalım.
1: Görüyorsun değil mi anne? Senin aslan gibi çocuk dediğin adam ne işler açtı başımıza. Ben fikrimi değiştirdim galiba.
2: Evladım, bu tür tatlı çılgınlıklar en çok gençliğe yakışır. Ne var, ne olmuş? Benim hoşuma gitti açıkçası. Sadece onun bu kadar masraf yapmasına çok üzüldüm.
1: Benim bildiğim Cihat bu kadar müsriflik yapmaz. Bunda mutlaka bir iş var anne.
4: Bence de. Dur bakalım altından ne çıkacak.
1: Çiçeklerin üçüncü partisi de geliyor işte. Vallahi çok komik.
5: Hadi gel şunları da taşıyalım.
2: Kapıya gidip gelmekten bunların başları döndü. Bunun altında bir şey var ama...
3: Ne?
5: Aa, baba? Yoksa sen de mi çiçek aldın?
1: Aa, canım, Edip amca evin seraya döndüğünü nereden bilsin? O da almış işte.
3: Bilmez olur mu hiç? Zaten bu kadar merdiveni onun çiçekleri için inip çıkmadık mı?
5: Ne? Aa, yani bu çiçeklerin hepsini babam mı
3: ya
5: almış?
6: Cihat Bey, sizi de yordum, kusura bakmayın.
3: Rica ederim efendim.
2: Bu ses... Bu ses onun sesine benziyor. Ya, ama olamaz. Ay yok canım, mutlaka yanılıyorum.
5: Tanıştırayım babacığım. İşte Safiye teyzem.
1: Ben de sizi tanıştırayım anne. Edip amca. Gerçi siz önceden tanışıyormuşsunuz ama.
5: Ah öyle mi? İyi de sen bunu nereden biliyorsun Nurten? Ben bile bilmiyorum yani.
6: Feyza, işte benden öğrenmek istediğin isim. Safiye. Geçmiş olsun Safiye.
2: Edip Bey. Edip, demek sen.
3: Bu çiçekler benim değil, Edip Bey'in Safiye teyze.
2: İyi de... Yani nasıl... Hem ne gerek vardı bunlara?
6: Kendimi affettirmek için tabii. 26 yıldan beri sana vermem gereken çiçeklerin hepsini birden vermek istedim galiba.
7: Biz gidelim çocuklar. İster mutfağa ister küçük odaya usulca. Doğru doğru mutfağa geçelim. Hadi Nurten. Hadi Cihat, sen de gel.
3: Tamam tamam, geliyorum. Demek gerçek sevgi bu. İki insan yıllarca kavuşmasa da o güzel duygu yitmiyor. Ama karşılıklı olmak koşuluyla. Galiba Feyza ile yalnızca arkadaş kalmayı öğrenmem gerekiyor.
2: Saçların nasıl da bembeyaz olmuş. Hayret.
6: Sen de sanki daha bir güzelleşmişsin.
2: Yapma lütfen. Bu halimle mi? Herkes çok değişti. Her şey çok değişti.
6: Yine de değişmeyen bir şeyler kalıyor ama. Sevdiğim şeyler konusunda hala kıskancımdır söz gelimi.
2: Ya öyle mi?
6: Evet. Aa, ben size kıskanç bir adam olduğumu söylemiştim. Fintan piyesi bilmem kaçıncı sahne.
2: İşte böyle itiraf etmeli. Belki de son sahne.
6: Yanılıyorsun Safiye. Bu replik son sahnede değildi. İkimiz de büyük hata ettik.
2: Hayır, ben hata etmedim Edip. Nasıl yaşamam gerekiyorsa öyle yaşadım. İyi de oldu.
6: Ben çok pişmanım. Demek sen o günleri çoktan unuttun.
2: Hayır, unutmadım. Ancak o duygularımın yerinde artık sadece bir avuç kül var. Ama sıcak bir kül.

0: Türk Dil Kurumu sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir caddede yürürken bir iş yerinin önünde birkaç tane çelenk görürseniz o iş yeri veya dükkanın açılışı yapılacak demektir. Açılış, yeni bir yapının, yerin veya kuruluşun çalışmaya başlaması küşat anlamına gelir. Açılmak işi veya biçimidir. İş yerimiz hizmete girdi deniyorsa bunu açılışı yapıldı olarak anlayabiliriz. Açılış yerine açış diyenler var. Açılış yerine açış denir mi? Denilmez. Çünkü açış açmak fiiline dayanır, açılış ise açılmak fiiline. Yani açmak etken ya da aktiftir, bir kişi veya grup gelir açar, açılmaksa edilgen ya da pasiftir. Bahar gelir, yağmurun ve güneşin etkisiyle çiçekler açar ya da açılır. Bir iş yerinde, bir kurumda bir etkinlik başlatılır, açılış günü ve saati önceden ilan edilir. Panel, çalıştay, kurultay gibi toplantıların açışı değil, açılışı olur. Bir okul veya yeni bir kurum açılır, açılış töreni düzenlenir. Çanakkale'de 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü için yapılacak etkinliklerin açılışı 12 Mart'ta başlar. Bir firmanın dönem başındaki durumunu belirten açılış bilançosu hazırlanır. İş yerinde yeni bir hesap düzenlenecekse bunun açılış tarihi yazılır. Radyo ve televizyonda bir yayın ya da programın sinyal veya jenerik girişiyle yapılan ilk sunuşu o programın açılışıdır. Ağzımızdan sesi çıkarırken önce ses yolu açılır. Açılış bir tiyatro oyununun ilk gösterimi yani premieridir. Seyirciler açısından oyunun ilk izlenimidir premier ya da açılış. Oyunla ilgili metinler genellikle açılıştaki performans dikkate alınarak yazılır. Her açılışla ilgili anlatım okuyana ve dinleyene bir başlangıç enerjisini yansıtır. Aktif bir davranış olan açış sözü ise açmak eylemi ya da yöntemini açıklar, bir etkinliği başlatma işidir. Açılış, katılanlar ve izleyenler açısından daima ilk izlenimdir. Bazı açılışlar beklendiği gibi olmaz, sönük geçer. Bazı açılışlarsa oldukça tantanalıdır, akılda kalır. Tarihte akılda kalan ilk açılışları arayacak olursanız, tapınak açılışlarını görürsünüz. Antik Mısır ve Mezopotamya'da yeni bir tapınak tamamlandığında, Tanrı'nın ruhunun binaya girmesi için yapılan kapı açma gibi özel dini ritüeller, tarihteki en eski resmi açılış örnekleri sayılır. Eski uygarlıklarda binaların veya etkinliklerin açılışları genellikle dini törenler ve geçit törenleri eşliğinde yapılırdı. Antik olimpiyatların açılışı da tarihe geçen etkinliklerdendir. Milattan önce 776 yılına dayanan antik oyunlar sporcuların olimpiyaya kadar yaptığı büyük bir yürüyüşle başlardı. İlk olimpiyatların açılışlarını yansıtan pek çok film çevrilmiş, romanlar yazılmıştır. Yazılan her kitabın bir açılış cümlesi vardır. İlk cümleler yazarın birikimini ve kitabın özelliklerini yansıtması bakımından çok önemlidir. O cümleler ya okuyucuyu çekerek kitabın okunmasını sağlar ya da hiç okunmamak üzere bir kenara atılmasına sebep olur. Mağazanın açılış gününde gösterilen ilgi müşteriler üzerinde güven sağlar. Müşteri çekmek markanın bilinirliğini artırmaktır. Bu da piyasada kalıcı olmanın yolunu açar. Açılış, satranç oyuncularının iyi bildiği kavramlardan biri. Satranç da

0: hamledir açılış. İlk hamle oyunun nasıl şekilleneceğini belirleyen ataktır. Doğru bir başlangıç için açılış her zaman önem taşır. Kısaca ifade edersek açılış, bir eylemin başlaması ve o eylemin başarı potansiyelini gösteren bir harekettir. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyenler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anneler Günü'nü yayımladığı mesajla kutladı. Erdoğan, annelerimizin gayretleriyle Türkiye yüzyılı idealine ulaşacağız dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşı sona erdirmeye yönelik teklifine İran'ın cevap verdiği belirtildi. Gazze'deki ölümcül İsrail ablukasını kırmaya amaçlayan küresel Sumut filosu Muğla'nın Marmaris ilçesine ulaştı. Belçika Kraliçesi Matilde beraberindeki heyetle birlikte Türkiye'ye geldi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma sürüyor. Başlıklarımız bunlardı. Şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anneler Günü'nü yayımladığı mesajla kutladı. Annelerin güçlü Türkiye'nin inşasında pay sahibi olduğunu belirten Erdoğan, annelerimizin gayretleriyle Türkiye yüzyılı idealine ulaşacağız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anneler Günü mesajını 2011 yılında vefat eden annesi Tenzile Erdoğan'la bir fotoğrafı eşliğinde paylaştı. Övgü ve hürmetin en büyüğünü annelerin hak ettiğini ifade eden Erdoğan, annelerin toplumun temel direği olduğunun da altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cennet annelerin ayakları altındadır düsturunu şiar edinen büyük bir medeniyetin mensupları olarak annelerin emeklerini ve gayretlerini her zaman baş tacı ediyor, onların refahı, huzuru için çalışıyoruz dedi. Erdoğan mesajında ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi de rahmetle ve minnetle yad ediyorum sözlerine yer verdi. Anneler Günü dolayısıyla siyasilerden de kutlama mesajları geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, annelik sevginin, sabrın ve karşılıksız fedakarlığın en güzel halidir dedi. Numan Kurtulmuş, bu anlamlı gün vesilesiyle evlatlarını mukaddes vatanımız uğruna toprağa veren aziz şehitlerimizin metanet timsali annelerine en derin şükranlarımı sunuyorum sözlerine yer verdi. Annelerle ilgili olarak hayatımızın solmayan çiçekleri ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da ne mutlu elini öpüp duasını alacağı annesi olanlara vurgusunu yaptı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da mesajında en kıymetli değer bir annenin yüreğinde taşıdığı karşılıksız sevgidir dedi. Burhanettin Duran, annelerimizin emeği, fedakarlığı ve duaları sadece bireyleri değil toplumun geleceğini de şekillendiren en güçlü temeldir ifadesini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel de Anneler Günü'nü sosyal medyada yayımladığı mesajla kutladı. Özgür Özel mesajında annelerin sadece evlat değil vicdan, dayanışma ve umutla büyüttüğünü ifade etti. Mesajında annesiyle bir fotoğrafına da yer veren Özgür Özel, başta şehit annelerimiz olmak üzere emeğiyle, sevgisiyle, direnciyle hayatımızı ışık olan tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun dedi. Milliyetçi Hareket Partisi de Anneler Günü dolayısıyla sosyal medyada görüntülü paylaşımda bulundu. Yayımlanan videoda Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmalarından bölümler kullanıldı. Anne ve çocuk temalı görsellerin yer aldığı videoda Devlet Bahçeli şehit annelerine de mesaj verdi. Bahçeli, anneler geleceğin muhterem mimarlarıdır. Elleri öpülesi şehit analarımıza saygılarımı sunuyor. Anneler Günü'nü tebrik ediyorum dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşı sona erdirmeye yönelik teklifine İran'ın yanıtı merakla beklenirken İran basını Tahran'ın cevabını Pakistan üzerinden ilettiğini duyurdu. İran'ın cevaben önerdiği plana göre müzakereler Lübnan'da dahil olmak üzere bölgedeki savaşı sona erdirmeye ve Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin güvenliğini sağlamaya odaklanıyor. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'dan da müzakerelerle ilgili açıklama geldi. Pezeşkian, müzakerelerden söz etmek, teslim olmak ya da geri adım atmak anlamına gelmiyor. Aksine İran halkının haklarını ve ulusal çıkarlarını koruma hedefini hizmet ediyor dedi. Konuyla ilgili diplomatik süreç

Takip edilirken Amerika Birleşik Devletleri İran'a destek verdiği gerekçesiyle 14 kişi ve kuruluşa yaptırım kararı aldı. İran ise Washington'ın yaptırım kararını uygulayacak ülkeleri Hürmüz'den geçişte sorun yaşarlar sözleriyle tehdit etti. İran ordu sözcüsü Washington'la varılan ateşkese güvenmediklerini, bu nedenle de askeri hazırlıkları sürdürdüklerini belirtti. Hürmüz Boğazı'nın güvenliği de gündemdeki yerini koruyor. İngiliz basınına göre İngiltere, Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemi trafiğini korumaya yönelik olarak olası çok uluslu bir misyona hazırlık kapsamında bir savaş gemisini Orta Doğu'ya gönderdi. Fransa'nın da Charles de Gaulle adlı uçak gemisini Kızıldeniz'e yönlendirdiği açıklandı. Katar'a ait bir likit doğalgaz tankeri ise savaşın başlamasından bu yana ilk kez Hürmüz Boğazı'nı geçerek Umman Körfezi'ne ulaştı. İran'ın petrol ihracatında stratejik öneme sahip Hark Adası açıklarında büyük bir petrol sızıntısı meydana geldiği iddiaları tartışılmaya devam ediyor. Amerikan basını uydu görüntülerine göre Basra Körfezi'nde geniş bir tabakanın yayıldığını öne sürdü. New York Times gazetesinde yer alan haberde sızıntının güneye, Suudi Arabistan karasularına doğru yöneldiği belirtildi. Görüntülerdeki maddenin petrol olup olmadığı ve sızıntının nereden kaynaklandığı konuları ise belirsizliğini koruyor. Uydu görüntüleri konusunda ne Amerikan ordusu ne de İran'dan açıklama geldiği ifade ediliyor. Katliamcı İsrail 7 aydır yürürlükte olan ateşkese rağmen Gazze şeridine saldırısını sürdürüyor. Soykırımcı İsrail Gazze şeridinin kuzeyindeki Cibaliye kampına hava saldırısı düzenledi. Megazi kampını da insansız hava aracıyla vurdu. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. İsrail Han Yunus'un batısındaki Emel mahallesindeki bir aracı da hava saldırısıyla hedef aldı. Saldırıda 2 polis yaşamını yitirdi. Bölgedeki İsrail saldırılarında 2023 yılı Ekim ayından bu yana hayatını kaybeden bedenlerin sayısının 72.737'ye yükseldiği bildirildi. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırmaya devam ediyor. Katliamcı İsrail son saldırısında Sayda kenti başta olmak üzere birçok bölgeyi hedef aldı. Kalile Deir Kanun karayolunda seyir halinde bulunan bir motosiklet de İsrail'in saldırılarının hedefi oldu. Saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi. Ramadiye beldesindeki bir fabrika da insansız hava aracıyla vuruldu. Gazze'deki ölümcül İsrail ablukasını kırmayı amaçlayan küresel Sumut filosu Muğla'nın Marmaris ilçesine ulaştı. 39 ülkeden 35'i Türk, 300'den fazla aktivistin işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla Marmaris limanında geçici karakol oluşturuldu. Aktivistler Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'nın filoya yönelik İsrail saldırısı ile ilgili olarak resen başlattığı soruşturma kapsamında ifade verdi. İsrail işkencesine maruz kalan aktivistler Marmaris Devlet Hastanesi'nde Adli Tıp Kurumu uzmanları tarafından sağlık kontrolünden de geçirildi. Filonun yeni yol haritası ise 12 Mayıs Salı günü Marmaris'te dünya kamuoyuyla paylaşılacak. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında müzakere girişimleri hız kazandı. Savaşın bitmesi amacıyla Ankara'nın yoğun diplomasi trafiğine devam ediyor. Bu çerçevede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Görüşmede İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki barış müzakerelerinde gelinen son durum ele alındı. 9 yıl aradan sonra ilk kez bir Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Çin'i ziyaret edecek. Dünyanın gözü 14 ve 15 Mayıs günlerinde Uzak Doğu'da olacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump başkent Pekin'de Çin lideri Xi Jinping ile görüşecek. Görüşmede İran savaşından küresel ticareti kadar birçok konunun ele alınması bekleniyor. Amerikan basınında yer alan haberlerde görüşme öncesinde iki liderin de baskı altında olduğu ifade ediliyor. Pekin için Hürmüz Boğazı'ndaki kriz nedeniyle yavaşlayan ekonomi, enerji maliyetleri ve teknolojik kısıtlamalar gibi konuların öncelikli olduğu vurgulanıyor. Belçika Kraliçesi Matilde beraberindeki heyetle birlikte İstanbul'a geldi. Türkiye'ye ekonomik misyon kapsamında ziyaret gerçekleştirecek olan Kraliçe Matilde'ye ziyareti sırasında ekonomiyle ilgili bakanlar da eşlik ediyor. Kraliçe Matilde ile beraberindeki heyeti havalimanında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile diğer yetkililer karşıladı. Kraliçe Başkanlığındaki heyette Belçika'nın ulusal ve bölgesel hükümetinden çok sayıda bakanla özel sektör temsilcisi 428 kişi için yer alıyor. Ziyaret kapsamında Türkiye ile Belçika arasında enerji, savunma, sanayi, havacılık, lojistik, sağlık, teknoloji ve dijitalleşme alanlarında yeni işbirliği fırsatları ele alınacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan

0: Türkiye'ye gelen Belçika Kraliçesi Matilde'yi İstanbul'da ağırladı. Konuk kraliçe ile Dolmabahçe Sarayı'nı ziyaret eden Emine Erdoğan, Kraliçe Matilde'nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Emine Erdoğan ziyarete ilişkin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Ülkemizde ağırladığımız Belçika Kraliçesi Matilde ile İstanbul'da bir araya gelmekten memnuniyet duydum. Bu kıymetli buluşmanın ülkelerimiz arasındaki gönül birliğini daha da güçlendirmesini temenni ediyorum." ifadesini kullandı. Türkiye'de temaslarda bulunan Belçika Kraliçesi Matilde İstanbul'da Milli Teknoloji Hamlesi'nin öncü kurumlarından Baykar'ı da ziyaret etti. Kraliçe Matilde'ye ziyareti sırasında Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'la Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da eşlik etti. İki ülke arasındaki işbirliği olanaklarının ele alındığı ziyarette insansız hava araçları teknolojisi de yerinde incelendi. Kraliçe Matilde, Bayraktar TB2 ve TB3 ile Kızıl Elma insansız savaş uçağını yakından inceledi. Belçika Kraliçesi Matilde daha sonra başkanlığındaki heyetle birlikte Ortaköy'de gezerek fotoğraf çektirdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı'na yapılan atamaya ilişkin iddialara yanıt verdi. TÜİK Başkanı'nın görev süresi dolmadan görevden alındığı yönündeki iddiaların gerçeğe yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada eski Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı Erhan Çetinkaya'nın görev süresinin Ocak ayında sona erdi, yeni atama yapılıncaya kadar görevini vekaleten sürdürdüğü vurgulandı. Bazı gazetelerin bu konuda yanlış bilgi paylaştığı ve açıkça bilinçli olarak dezenformasyon yaptıkları görülmüştür denilen açıklamada, yanlış bilgiyi alenen kamuoyuna bilinçli yayma girişimleri hakkında tüm hukuki hakların kullanılacağı belirtildi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Ağaç ve Peyzaj Anonim Şirketi üzerinden ihaleye fesat karıştırıldığı iddiasına ilişkin soruşturmada 29 kişi gözaltına alınmıştı. Soruşturma çerçevesinde hakkında gözaltı kararı bulunan bir kişi daha yurt dışından Türkiye'ye dönüşünde havalimanında yakalandı. Emniyet birimlerindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 kişiden 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltında bulunan 22 şüphelinin emniyet birimlerindeki işlemleri ise sürüyor. Suç örgütüne yönelik önceki operasyonlarda gözaltına alınan iştirakin eski genel müdürü Ali Sukas ise dava kapsamında tutuklu bulunuyor. Yargıtay apartmanlardaki cam balkon uygulamalarına ilişkin emsal niteliğinde bir karara imza attı. Kararla kat maliklerinin 5'te 4'ünün yazılı onayı olmadan yapılan balkon kapatmalarının kaçak yapı sayılabileceği hükme bağlandı. Yargıtay 18. Hukuk Dairesi'nin verdiği kararda balkonların yapının dış cephesine dahil olduğu ve ortak alan kapsamına girdiği vurgulandı. Balkon kapatma uygulamasının cam, PVC ya da alüminyumla yapılmasının usulsüz işlemi meşrulaştırmadığı belirtildi. Yeni haftada yurdun iç ve kuzey kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava koşulları görülecek. Hava sıcaklıkları da hafta ortasına kadar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Cuma gününden itibaren ise özellikle iç ve batı bölgelerde sıcaklıklar azalacak. Başkent Ankara'da önümüzdeki 3 gün boyunca gök gürültülü sağanak etkili olacak. Hava sıcaklığının 21-22 derece civarında seyretmesi bekleniyor. İstanbul ve İzmir'de ise hafta başında parçalı bulutlu hava görülecek. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan Anneler Günü'nü yayımladığı mesajla kutladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşı sona erdirmeye yönelik teklifine İran'ın cevap verdiği belirtildi. Gazze'deki ölümcül İsrail ablukasını kırmaya amaçlayan küresel Sumut filosu Muğla'nın Marmaris ilçesine ulaştı. Belçika Kraliçesi Matilde beraberindeki heyetle birlikte Türkiye'ye geldi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma sürüyor.
1: Spor.
0: Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne veda eden ikinci takım belli oldu. Bursa Spor'u son saniyede yenen Karşıyaka ligde kalırken Mersin Spor üçlü averaj sonunda en üst klasmandan düştü. Trendyol 1'i lige yükselen son takım Muğla Spor oldu. Ege ekibi playoff finalinde Seza Çimento Elazığ Spor'la karşılaştı. Muğla temsilcisi normal süresi ve uzatma dakikaları golsüz biten karşılaşmada rakibini penaltılarla 8-7 yendi. Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nde ipi göğüsledi. Turuncu Siyahlılar deplasmanda Poltava'yı 4-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etti. Fenerbahçe Arsavev, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı. Ligin

0: 28. haftasında ProLift Giresun Sanayi Sporu 7-0 yenen Sarı Lacivertli ekip sezonun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Milli jimnastikçi Altan Doğan'dan paralel barda büyük başarı. Ay Yıldızlı sporcu artistik jimnastik Dünya Challenge Kupası'nda kürsünün en üst basamağına çıktı.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu. İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Edirne, Kırklareli, Bilecik, Sakarya, Bingöl, Muş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı merkezlerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları da şöyle: Ankara, Elazığ 11, İstanbul, Adıyaman 15, İzmir, Mardin 16, Çanakkale, Samsun 13, Eskişehir, Diyarbakır 12, Bolu, Tunceli 9, Kars, Erzurum 4, Van 6 ve Şanlıurfa 19 derece.
1: Yol durumu.
0: Of, Çaykara, Bayburt yolu Soğanlı geçidinin ilk 9 kilometresi ve 49 ile 69. kilometreleri kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapalı. Bursa Balıkesir yolunun 26 ile 30. kilometreleri arasında yapım çalışması nedeniyle Susurluk Balıkesir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Çavdır, Tefenli, Burdur yolunun 10 ile 16. kilometresi arasında yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.

Bir Nazlı Oyun 4. Bölüm. Yazan Leyla Onat, yöneten Ejder Akışık, yapımcı Ersan Edinç, efektör Kani Akın. Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Mehmet Atay, Ayhan Atsız Karaduman, Alper Ali İpin, Fatma Serpil Çağran, Süha Bahri Aydın, Nazlı Berin Öney.

Özel bir tiyatro, bir Şehnaz Oyun adlı oyunu sahneye koymak üzeredir. Oyunculardan Süha'nın kız kardeşi Nazlı oyunun provasına gelir ve yönetmen Ayhan'dan azar işitir. Nazlı, Güzel Sanatlar Fakültesinden mezun olmuştur ve ilk resim sergisini açmak için bir galeri aramaktadır. Ama başvurduğu galeriler davetiye ve kokteyl masraflarını Nazlı'dan istemektedir. Oysa Nazlı, Süha ve anneleri Nermin kıt kanaat geçinen bir ailedir. Serüven düşkünü bir adam olan babaları uzun yıllar önce çekip gitmiştir. Nazlı, annesinin iş yerini ziyaret ettiğinde mağaza müdürü Dündar Bey'in annesine fazlaca ilgi gösterdiğini fark eder ve bu durumdan pek hoşlanmaz. Grubun turneye çıkmasına az kala oyunculardan İclal, annesi hastalandığı için tiyatrodan ayrılır. Süha, Nazlı'yı bu rol için hazırlar. Ne var ki Nazlı, yönetmenle sık sık kapışmaktadır. Oyunculardan Alper, Nazlı'dan çok hoşlanmakta ve ona yaklaşmak için fırsatı kaçırmamaktadır. Nazlı, turnede umulanın üstünde bir başarı elde eder. Bu süre içinde mümkün olduğunca yönetmen Ayhan'la karşı karşıya gelmemeye çalışır.

0: horoz sesi. Aman tanrım, ne kadar uzun zamandır horoz sesiyle uyanmamıştım. Ne hoş.
1: Fatma, Fatma, uyansana.
2: Ne var?
0: Horozun sesini duyuyor musun?
2: Horozdan bana ne?
0: Hadi aç gözünü Fatma. Sabah oldu. Çıkıp kahvaltıdan önce dolaşalım, horozu bulalım.
2: Ay, saat kaç?
0: Aa, dur bakayım. Saat 6.
2: Ay Nazlı, sen çatlak mısın?
0: Aa, neden?
2: Bu saatte kalkılır mı?
0: Aa, çok güzel bir sabah var dışarıda. Bak, böyle bir çevreyi kentte bulamazsın. Burası bir cennet.
2: Ben gece 3'te uyudum kızım. Bırak da uykumu alayım.
0: Aa, evine dönünce bol bol uyursun. Bahçedeki yüksek ağaçları gördün mü? Onların ne ağacı olduğunu biliyor musun? Çıkıp temiz havayı koklamak istiyorum. Aa, Fatma. Fatma. Yeniden uyudu. Aa, ben de şu kazakla pantolonu üstüme geçirdim mi? Kendim çıkarım. Kimseye ihtiyacım yok. Tamam. Hadi. Hoşça kal Fatmacığım.

0: Serin hava ne güzel.
1: Günaydın.
0: Ah, siz miydiniz?
1: Evet, baş belanız yönetmen Ayhan.
0: Her yerde karşıma çıkmasanız olmuyor mu?
1: Ne yapayım, ben de sizin gibi erken kalkmayı seviyorum.
0: Ya.
1: Şu havanın güzelliğine bakın. Aslında her zaman bu kadar erken kalkmam ama insan böyle bir yerde uyuyamıyor. Birden gözlerim açılıverdi. Dün de öyle olmuştu. Neden bilmem.
0: Horozdandır.
1: Horoz mu? Ne horoz?
0: Horoz ötüyor. Hem de uzun uzun.
1: Ya, beni uyandıranın bu temiz hava olduğunu sanıyordum.
0: İşte bakın nasıl ötüyor.
1: Gerçekten. Demek beni uyandıran Hızır buymuş. Olsun ama hiç şikayetçi değilim. Bu temiz havada bir tur atmaya ne dersin?
0: Ben horozu görmeye gideceğim.
1: Ben de gelebilir miyim?
0: Olabilir. Ama fazla konuşmazsınız.
1: Pekala, kabul. Hiç sesimi çıkarmayacağım ama önce bir şey söylemem gerek.
0: İşte şimdiden başladınız.
1: Yo, hayır, yanlış anladın.

0: pekala. Ama gerekirse kalbinizi kırarım, hiç çekinmem.
1: Bundan eminim. Yalnız sana bu fırsatı vermemekte kararlıyım.
0: O zaman gidebiliriz.
2: Daha önce konuşsaydın ya Naz. İki saattir kafamızı şişiriyor.
0: Ay bilmem ki. Belki de benden başka herkes fıkralarından memnundur diye düşünmüştüm.
3: Ne anlattığını bile doğru dürüst anlayamadık ki.
1: Haklısın Fatma. İnsan dilinin dolaşmasına fırsat kalmadan kadehi elinden bırakmalı.
4: Saçma. Benim dilim dolaşmıyor. Dolaşıyor mu Nazlı?
0: Dolaşmasına ramak kalmış.
4: Sen de mi? Peki sen de onlardan yanasın. He?
1: Onlar bunlar filan yok arkadaşım. Sen içkiyi biraz fazla kaçırdın o kadar. Şimdi git yat. Yarına bir şeyin kalmaz.
4: Yatmak mı? Yönetmenim. Bugün turnenin son gecesi. Unuttun mu yoksa ha? Yarın yeniden evlerimize döneceğiz. Oysa şimdi her şey ne güzel. Bu gece uyumak yasak dostlar.
2: Kendine gel Alper. Başkalarına ayıp olur.
1: Alper kafayı bulmuş. Seni dinleyecek durumda değil Süha.
2: Götürüp yatırsam?
4: Ne yatması ne yatması var. Bu saatte yatılır mı ha?
0: Bu durumlar hiç bana göre değil. Ben gidip yatacağım.
3: Henüz erken değil mi Nazlı?
0: Uykum geldi. Geç yatmaya pek alışkın değilim Fatma.
3: Peki. Ben sonra gelir seni uyandırmadan sessizce odaya girerim.
1: Yok olmaz. Gidemezsin Nazlı. Yani daha tatlımızı bile yememiştim.
0: Uyumayı tercih ederim. Yoksa bana izin vermiyor musunuz yönetmen bey?
1: Rica ederim. Haddime mi düşmüş?
3: Oo. Vallahi bravo Nazlı. Bugüne kadar yönetmenimizi korkutacak bir baba yiğit çıkmamıştı.
1: Zaten bir baba yiğit olsaydı bunu başaramazdı. Ancak tatlı bir kız başarılı olabilir.
2: Ya. Şimdiye kadar tatlı kızlarla hiç ilgilenmezdin.
4: Hey yönetmen. Nazlı'yı rahat bırak.
1: Ben kimseyi rahatsız etmem Alper. Sana hiç benzemem.
4: Doğru, doğru. Sen buzdan yapılmışsın. Benim gibi ateş dolu bir yüreğin yok.
0: Hepinize iyi geceler.
2: Sabah saatini 6'ya kur.
0: Peki abi.
1: Umarım kente dönünce bizi terk etmezsin Nazlı. Yani senin gibi bir oyuncuyu yitirmek istemeyiz.
0: Yoo, beni kandırmaya çalışmayın yönetmen bey. Bu iş bana göre değil.
1: İyi bir oyuncu olduğunun farkında değilsin galiba.
0: Bu geçici bir işti. Benim asıl işim siz beğenmeseniz de ressamlık.
1: Yine mi başladık Nazlı?
0: Hayır, ben yatmaya gidiyorum. Hoşça kalın.

0: Evet, işte geldik. Onu sonunda kollarıma alacağım. Beni seviyor. Bunu biliyorum. 402, 403 ve 4. Heh, işte bu oda. Hadi güzelim, aç şu kapıyı. Beni beklediğini biliyorum.
1: Alper, sen misin?
0: Benim prensesim. Başka kim olabilir? Hayranınızım.
1: Ne oldu bu saatte, ne istiyorsun?
0: Beni beklemiyor muydun Nazlım?
1: Beklediğimi de nereden çıkarıyorsun? Yatmak üzereydim.
0: Evet, görüyorum. Geceliğin içinde bir peri kızı gibisin.
1: Teşekkür ederim ama sen de gidip yatsan iyi olur.
0: Yatacağım, yatacağım. Ben de yatacağım ama burada, senin yanında.
1: Bu da ne demek? Hemen odana git.
0: Kızma bana prensesim. Aşkından perişan düştüm.
1: Sen sarhoşsun Alper. Hem de zil zurna.
0: Olabilir. Ama bunun ne zararı var?
1: Yarın uyandığında bu yaptığına pişman olacaksın.
0: Henüz bir şey yapmadım ama az sonra...
1: Sabrımı taşırma Alper. Yoksa farklı davranırım.
0: Sen bana kıyamazsın. Beni seviyorsun, biliyorum bunu.
1: Seni sevmek mi? Bu da nereden çıktı? Arkadaş gibi sevmekten söz ediyorsan...
0: Benim için ölüp bitiyorsun. Naz yapma bana.
1: Adın Nazlı ama naz yapmaktan hiç hoşlanmam. Lütfen odana git.
0: Bir iyi geceler öpücüğü de mi vermeyeceksin ha?
1: Hayır, git buradan.
0: Aman, sen başka söz bilmez misin ha? Bu kadar tatlı olmasan sinirleneceğim.
1: İyi geceler Alper.
0: Dur, dur, dur.

0: Bir dakika dur. Dur hayır, bir dakika kapatma
1: hayır,
0: kapıyı.
1: Hayır.
0: Benden kaçamazsın. Hayır. Benden kaçamazsın.
2: Ne oluyor burada? Ne oluyor Alper? Ne yapmaya çalışıyorsun?
0: Ooo yönetmen bey. Siz burada ne arıyorsunuz?
2: Nazlı'yı rahat bırak Alper.
0: Asıl sen beni rahat bırak. Yoksa beni izliyor musun ha?
2: Evet. Masadan Nazlı'nın ardından ayrılışın dikkatimi çekti. Bir iş çevireceğin içime doğdu.
0: Sen karışma. O benim sevgilim.
1: Sevgilin mi? Hı. Sersem. Ancak bir başka sersem seninle ilgilenir.
2: Yürü Alper. Doğru odana. Turneyi bir tatsızlıkla bitirmek istemem.
0: Hayır. Bırak kolumu.
1: Götürün onu. Lütfen götürün.
2: Götürüyorum. Hadi yürü. Yürü.
0: Bırak beni Ayhan.
2: Bundan sonra arkadaş seçerken dikkatli olun Nazlı Hanım.
1: Aman tanrım. Suçlu ben oldum. Ne küstah bir adam. Arkadaş seçerken dikkatli olmalıymışım. Aman tanrım. İşte uykum kaçtı. Şimdi ne yapacağım? İşte Süha da geliyor.
3: Hayrola? Kapıda ne yapıyorsun Nazlı?
1: Ya sen? Ben masadan kalkar kalkmaz hepiniz masayı terk edip buraya mı yöneldiniz?
3: Tahmin etmiştim. Evet, önce Alper kalktı, ardından Ayhan. Demek ikisi de buraya geldi.
1: Evet. Yönetmen bey beni kötü adamın elinden kurtardı. Sonra da haddimi bildirdi.
3: Burada ne oldu? Nazlı konuşsana.
1: Hadi bahçeye çıkalım abi. Biraz hava almaya ihtiyacım var. Sana orada anlatırım.
3: Pekala. Üstüne pardesünü al da gidelim.
1: Geliyorum. Bu gidişle tüm erkeklere düşman kesileceğim.
3: Başlama yine.
1: Şimdi gidebiliriz.
3: Neler olduğunu bana anlatmayacak mısın?
1: İçim çok sıkılıyor abi. Keşke buraya hiç gelmeseydim.
3: O kadar kötü olamaz. Bu senin için çok hoş bir denemeydi. Üstelik serginin masraflarını çıkarabileceksin.
4: Aa, Fatma. Ay, sizi burada bulduğum iyi oldu.
3: Ne var Fatma?
4: Telefon. Sizi evden aradılar. Önemli bir şey olmuş galiba.
1: Ne olmuş? Kim aradı?
4: Pek hoş bir şey değil. Arayan karşı komşunuz.
1: Ne olmuş Fatma? Yoksa anneme bir şey mi oldu?
4: Anneniz düşmüş, ayağını kırmış.
1: Aman tanrım, zavallı anneciğim.
3: Ne zaman olmuş bu? Nasıl olmuş?
4: Bu kadar ayrıntıyı soramadım. Ama sizden hemen telefon bekliyorlar.
1: Ben buraya gelmemeliydim. Annemi yalnız bırakmamalıydım.
3: Saçmalama Nazlı. Bir kaza olmuştur. Kaza her zaman olur.
1: Ben orada olsaydım...
3: Orada olsaydın da engel olamazdın. Şimdi saçmalamayı bırakıp odaya dönelim ve komşumuzu arayalım.
1: Hemen gidebilir miyiz abi? İlk vasıtayla yola çıkalım, ne olur.
3: Evet evet, iyi olur. Ama önce telefon edelim.

Leyla Onat'ın yazdığı Bir Nazlı Oyun adlı oyunumuzun 4. bölümünü dinlediniz. 5. ve son bölümde buluşmak dileğiyle.

Burası Kısa Dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tr.net.tr ve radyo.tr.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Avrupa'daki dinleyicilerimiz de 31 metre 9770 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'deki dinleyicilerimiz de 49 metre 6040 kHz üzerinden Türkiye saatiyle 7'de tekrar birlikte olacağız.

Yüzlerce hastane, on binlerce sağlık çalışanı, milyonları aşan tetkik, operasyon, işlem, muayene ve bir ülkenin sağlığı. Görünenin çok ötesindeki büyük resmi uzman konuklarımız anlatıyor. Profesör Doktor Çağdaş Erkan Akgüren sunumuyla Sağlık 360 her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

İpin çıkrıkta bükülmesiyle başlar dokumanın hikayesi. Sabırla incelen lifler, tezgahlara gerilen çözgüler, mekik ritmiyle büyüyen dokular. Her ilmekte bir iz, her motifte bir anlam. Türk dokuma geleneği yalnızca kumaş üretmenin değil, zamanı, kimliği ve kültürü ilmek ilmek kayda geçirmenin kadim yollarından biri. Miras dokumalar yöre yöre Anadolu dokumacılığının izini sürmek üzere her pazartesi Türkiye saatiyle 12.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Üste mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe, senin ilini, töreni kim bozabilir? Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz Mavi Gök Yağız Yer programı her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anneler Günü'nü yayımladığı mesajla kutladı. Annelerin güçlü Türkiye'nin inşasında pay sahibi olduğunu belirten Erdoğan, annelerimizin gayretleriyle Türkiye yüzyılı idealine ulaşacağız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anneler Günü mesajını 2011 yılında vefat eden annesi Tenzil Erdoğan'la bir fotoğrafı eşliğinde paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol 1. Lig'e yükselen Mardin 1969 Spor ve Muğla Spor'la Kadın Futbol Süper Ligi şampiyonu Fenerbahçe Arsa ve futbol takımını tebrik etti. Dünya ABD-İran arasındaki müzakere sürecine odaklandı. İran teklife cevabını arabuluculara iletti. ABD Başkanı Trump, İran'ın cevabının kabul edilemez olduğunu açıkladı. İran'ın önerisi, Lübnan dahil bölgedeki savaşın sona ermesine ve Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin güvenliğini sağlamaya odaklanıyor. İran, uranyum zenginleştirmeyi askıya almaya hazır olduğunu söyledi. Nükleer tesislerini sökmeyi ise reddetti. İran'ın petrol ihracatında stratejik öneme sahip Harkadası açıklarında büyük bir petrol sızıntısı meydana geldiği iddiaları tartışılmaya devam ediyor. Amerikan basını uydu görüntülerine göre Basra Körfezi'nde geniş bir tabakanın yayıldığını öne sürdü. Görüntülerdeki maddenin petrol olup olmadığı ve sızıntının nereden kaynaklandığı konuları ise belirsizliğini koruyor. Ankara'nın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ve Mısırlı mevkidaşı Bedir Abdülati ile telefonla görüştü. Görüşmelerde İran ve ABD arasında süren barış müzakerelerindeki son durum değerlendirildi. Belçika Kraliçesi Matild, Türkiye ziyareti kapsamında Milli Teknoloji Hamlesi'nin öncü kurumlarından Baykar'ı ziyaret etti. Kraliçeye tesislerdeki incelemeleri sırasında Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar eşlik etti. İşbirliği imkanlarının ele alındığı ziyarette insansız hava araçları teknolojileri yerinde incelendi. Irak, Türkiye'den 20 adet uçak savar füze sistemi satın almak için yürüttüğü müzakerelerin son aşamasına geldi. İsrail medyası ise Tel Aviv'in duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. İsrail Hava Kuvvetleri'nin alternatif uçuş rotaları planlaması gerekebileceği yazıldı. Katliamcı İsrail, 7 aydır yürürlükte olan ateşkese rağmen Gazze şeridine saldırılarını sürdürüyor. Bölgedeki İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 72.737'ye yükseldiği bildirildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Rum yönetiminin provokatif hamlelerine tepki gösterdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Rum kesiminde yer alan Baf kentindeki Atatürk Caddesi'nin isminin değiştirilmesini düşmanca bir tutum olarak değerlendirdi. Ünal Üstel, Beşparmak Dağları'ndaki Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayraklarının kaldırılması

0: yönelik öneriye de sert tepki gösterdi. Bu yıl 70.si düzenlenen Eurovision şarkı yarışması Avusturya'nın başkenti Viyana'da turkuaz salı töreniyle başladı. Yarışma bu yılda İsrail'e yönelik protesto ve boykot çağrılarının gölgesinde gerçekleşiyor. Pakistan'da düzenlenen intihar saldırısında 15 polis hayatını kaybetti, saldırıda 3 polis de yaralandı. Pakistan'da düzenlenen intihar saldırısına Türkiye'den kınama mesajı geldi. Dışişleri Bakanlığı polis karakoluna yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını en güçlü biçimde kınıyoruz açıklamasında bulundu. Dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarını beraberinde getirdi. Yurdun farklı bölgelerinde meydana gelen kazalarda 3 kişi öldü, 30 kişi yaralandı. Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin merkez üssünün Muğla'nın Bodrum ilçesine 56 kilometre uzaklıkta olduğunu açıkladı. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildiriliyor. CHP Merkez Disiplin Kurulu partideki yolsuzluk iddiaları nedeniyle arınma çağrısı yapan eski ilçe başkanları için bugün toplanacak. İstanbul İl Başkanlığı'nın Şubat'ta ihraç ettiği 30 eski ilçe başkanından 16'sı karara itiraz etmişti. Kurul toplantıda itirazları ve savunmaları inceleyecek. Haberleri dinlediniz.
1: Şimdi müzik zamanı.
2: Gönülden Nota'ya başlıyor.

0: Gönülden notaya sona erdi.
1: Türk Dil Kurumu sunar.
2: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Hem gece hem gündüz hem bayramda ve tatilde hem gençken hem de emeklilikten sonra yapılabilen tek meslek belki de gazeteciliktir. Gazetecilik bitmeyen bir sevdadır. Aslında gazetecilik ve dolayısıyla habercilik bir ruh işidir. Kendisinde sanat ruhu olmayan bir kişi nasıl sanatçı olamazsa, habercilik ruhuna sahip olmayan da gerçek bir haberci ve gazeteci olamaz. Gazetecilik merak işidir, araştırma işidir, takip işidir ve düşünme işidir. Biliyor musunuz, Amerika Birleşik Devletleri'nin anayasasında adı geçen tek meslek gazeteciliktir. Amerika'da Kongre ifade veya basın özgürlüğünü kısıtlayacak hiçbir yasa çıkarmayacaktır maddesi bulunmaktadır. Gazetecilik Amerika'nın keşfinden çok önce başladı. İlk gazete Roma'da duvarlara el yazısıyla hazırlanarak asıldı. Matbaanın icadından sonra ilkin Almanya'da ve Hollanda'da basıldı. Türkiye sınırları içinde çıkmış ilk Türkçe gazete 1831'de yayımlanan Takvim-i Vekayi'dir. Takvim-i Vekayi, 2. Mahmud'un isteği üzerine çıkarılmış olup devletin sözcülüğünü yapıyordu. 1840'da yayımlanmaya başlayan Celidi-i Havadis de yarı resmi bir gazeteydi. Tercüman-ı Ahval ilk özel gazetemiz oldu. 1860'da Şinasi ve Agah Efendi'nin çıkardığı Tercüman-ı Ahval'in yayına başlamasından 2 yıl sonra Osmanlı yönetiminde yenileşmeyi savunan Yeni Osmanlılar Hareketi'nin önderlerinden Şinasi, Tasvir-i Efkar gazetesini çıkardı. 1867'de Ali Suavi, yönetimi sert bir biçimde eleştiren Muhbir gazetesini yayınladı. Ali Suavi'nin Avrupa'ya gitmesinden sonra Muhbir gazetesi Londra'da yayınlanmaya başladı ve yurt dışında Türkçe yayınlanan ilk gazete oldu. Bu dönemde Osmanlı topraklarında yabancı dilde çok sayıda gazete basılıyordu. Ayrıca yalnız çocuklar için 1869'da Mümeyyiz adlı bir gazete yayınlanmaya başlamıştı. Basın dili de gazetecilikle birlikte doğdu. Türkiye'de medya sektörü 1990'lı yıllara kadar çoğunlukla gazetecilikten gelen kişilerin hakim olduğu bir alandı. Gazetecilikle ilgili kavramları da gazeteciler yazardı. Örneğin Ardahan Haber gazetesinden Necmettin Aslan gazeteciliği şöyle tanımlıyor. Gazetecilik toplumun ihtiyaç duyduğu bağımsız, güvenilir ve doğru bilgiyi üretebilmektir. Gazetecinin görevi olay ve olguları gerçeğe en yakın şekilde kurgulayarak okuyucuya aktarmak ve bilgilendirmektir. 1990'da özel televizyon yayıncılığının başlamasıyla birlikte değişen teknolojik koşullar ve yönetim sorunları sebebiyle medya dışında faaliyet gösteren büyük sermaye grupları bu işe el attı. O yıllarda televizyon yöneticileri genellikle sektörden gelen, geçmişte gazetecilik veya televizyonculuk yapmış kişilerden oluşuyordu. Ama örgüt yapısı itibariyle yöneticiler doğrudan televizyonun sahibine bağlı olmuştur. İletişim Başkanlığı'nın 2023 yılında düzenlediği bir panelde Amerikalı Doktor Nancy Snow şöyle demişti. Gerçek en iyi propagandadır. Yalan ise en kötüsüdür. Ve bu son kısım çok iyi bilinmektedir ki ikna edici olmak için inandırıcı olmalıyız. İnandırıcı olmak için güvenilir olmalıyız. Güvenilir olmak için doğru sözlü olmalıyız. Bu kadar basit. Bu pek çok gazetecilik kurumu için geçerli olabilecek bir slogandır. Gazetecilik vatandaşın sesi olmaktır. Vatandaşın iddiasını gündeme getirmek ve ilgili kurumdan gelen açıklamayı da yayımlayarak yorumu halka bırakmaktır. Ayrıca gazetecilik haberinin arkasında durmaktır, haberi kaldırmamaktır. Çünkü haber gazeteciliğin namusudur, onurudur. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.
3: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Hayatımın Şarkıları programını dinliyorsunuz.
4: Yazlıklardan havalanan bir ördek gibi sesin ürkek şarkı.

zor. Sensiz olmuyor. Ah be sevgilim, şimdi neredesin? Yalnızlık çok zor. Sensiz olmuyor.

Açıp da avucumu dinle beni demiştin. İçinden geldiğince olanı söylemiştin. İçinden geldiğince

0: yalancı, seni gibi yalancı, seni gibi falcı, seni gibi yalancı.
1: Hayat yoluma bakıp ne de uzunmuş dedin, bu yolda hep beraber yürümeyi diledim.
0: Seni gidi falcı, seni gidi yalancı, seni gidi falcı, seni gidi yalancı, seni gidi falcı, seni gidi yalancı, seni gidi falcı.

diledim. Seni gidi falcı, seni gidi yalancı, seni gidi falcı, seni gidi yalancı, seni gidi falcı, seni gidi yalancı, seni gidi falcı, seni gidi

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Hayatımın Şarkıları programını dinlediniz.
1: Kas Hafızası.
2: Kas Hafızası'nda bugün dünyanın geri kalanının futbol dediği, Amerika Birleşik Devletleri'nin ise inatla soccer diye kenara ittiği o büyük spor dalını ve çatışmayı ele alacağız. Bu devasa spor ülkesi Amerika neden dünyanın en popüler branşını 10 yıllar boyunca reddetti? Pele bile olanca ışıltısına rağmen o kıvılcımı neden Amerika'da tam bir yangına dönüştüremedi? Gelin bugün Amerikan spor kültürünün o aşılmaz duvarlarını inceleyelim. 1970'lerin ortasında New York Cosmos bir rüya başlattı. Pele, Beckenbauer ve Carlos Alberto gibi futbolun üst düzey isimlerini tek tek Amerika'ya getirdi. Stadyumlar doldu. Ama bu sadece geçici bir karnavaldı. Çünkü Amerikan spor felsefesi, istatistik, reklam ve özellikle yüksek skor üzerine kuruluydu. Amerikan futbolunda oyun durur ve reklam girer. Basketbolda ise her saniye skor değişir. Futbolu

0: akışkan, askorlu ve mola vermeyen doğası, o günün Amerikan izleyicisine ve televizyon yayıncılığına çok uzak gelmişti. Sonunda 90 dakikalık sabır, hemen sonuç isteyen Amerikan kültürüyle çarpıştı ve oradan geri döndü. 1980'lerde dibe vuran futbol ateşi, 1994 Dünya Kupası ve ardından MLS'nin kurulmasıyla adeta küllerinden doğdu. Örneğin David Beckham'ın Amerika'ya gelişi bir pazarlama devrimiydi. Messi'nin bugünkü varlığı ise artık bir kabulleniş süreci. Fakat yine de bir engel hala yerinde duruyor Amerika'da. O da kolej sporları sistemi. Amerika'da bir gencin zengin ve ünlü olma yolu hala NFL veya NBA'dan geçiyor. Ancak 2026 Dünya Kupası'na hazırlanan Amerika için futbol artık sadece bir hobi değil, belki de fethedilmesi gereken son ticari pazar. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas Hafızası.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Geçmişin Sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anneler Günü'nü yayınladığı mesajla kutladı. Annelerin güçlü Türkiye'nin inşasında pay sahibi olduğunu belirten Erdoğan, annelerimizin gayretleriyle Türkiye yüzyılı idealine ulaşacağız, dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol 1. Lig'e yükselen Mardin 1969 Spor ve Muğla Spor'la, Kadın Futbol Süper Ligi şampiyonu Fenerbahçe Arsa ve futbol takımını tebrik etti. İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sarı-kırmızı renklerle ışıklandırıldı. 2025-2026 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'ın renkleri köprüye yansıtıldı. Gazze'deki ölümcül İsrail ablukasını kırmayı amaçlayan küresel Sumut filosu Muğla Marmaris'e ulaştı. Aktivistler Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'nın filoya yönelik İsrail saldırıları için resmen başlattığı soruşturma kapsamında ifade verdi. Filonun yeni yol haritası 12 Mayıs'ta Marmaris'te dünya kamuoyuyla paylaşılacak. Katliamcı İsrail 7 aydır yürürlükte olan ateşkese rağmen Gazze şeridine saldırılarını sürdürüyor. Bölgedeki İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 72.737'ye yükseldiği bildirildi. Dünya, ABD-İran arasındaki müzakere sürecine odaklandı. İran, teklife cevabını arabuluculara iletti. ABD Başkanı Trump, İran'ın cevabının kabul edilemez olduğunu açıkladı. İran'ın önerisi, Lübnan dahil bölgedeki savaşın sona ermesine ve Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin güvenliğini sağlamaya odaklanıyor. İran, uranyum zenginleştirmeyi askıya almaya hazır olduğunu söyledi. Nükleer tesislerini sökmeyi ise reddetti. İran'ın petrol ihracatında stratejik öneme sahip Harp Adası açıklarında büyük bir petrol sızıntısı meydana geldiği iddiaları tartışılmaya devam ediyor. Amerikan basını uydu görüntülerine göre Basra Körfezi'nde geniş bir tabakanın yayıldığını öne sürdü. Görüntülerdeki maddenin petrol olup olmadığı ve sızıntının nereden kaynaklandığı konuları ise belirsizliğini koruyor. Ankara'nın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ve Mısırlı mevkidaşı Bedir Abdülhati ile telefonla görüştü. Görüşmelerde İran ve ABD arasında süren barış müzakerelerindeki son durum değerlendirildi. Belçika Kraliçesi Matilt, Türkiye ziyareti kapsamında Milli Teknoloji Hamlesi'nin öncü kurumlarından Baykar'ı ziyaret etti. Kraliçe'ye tesislerdeki incelemeleri sırasında Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar eşlik etti. İşbirliği imkanlarının ele alındığı ziyarette insansız hava araçları teknolojileri